0: Kesinlikle ardı arkası kesilmeksizin her devirde o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden, nefs sesi yapan, fizik vücut teslimini gerçekleştiren ve nefs teslimine ulaşan Allah'ın Resullerinin var olduğunu buyuruyor. İnsanlık tarihi boyunca Hz. Adem'den başlayarak bütün peygamberler Allah'ın aynı emrini tebliğ etmişlerdir. Allah'a teslim olmak. Nitekim bütün kutsal kitapları araştırdığımız zaman Allah'a teslim olma ayetlerinin onlarda hala mevcut olduğunu görüyoruz. Yaşadıkları devirlerde bütün peygamberler kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlardır. Allah Teala da bizim bu dönemde yaşayan insanlar olarak 7 sabah 4 teslimi onlar gibi yaşamamızı istiyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve böylece mutlulukları yaşamaya davet ediyor. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Ondan geldiğine ve yine ona gideceğimize inanarak.
3: Emirlerine uymak, ibadetini yapmak.
4: Salih bir imanla teslim olunur. Hani iman sahibi olan bir kişi zaten bunun bilincinde olur.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmanın giriş kapısının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dünyada çok kalıcı olmadığımızı, her şeyin geçici olduğunu, sadece Rabbimin gerçek olduğuna emin oluyoruz.
3: Namaz, Allah'la baş başa kalınan yer, secde.
4: Şah damarı gibi yakınsa, biz de Allah'ın bize her an yakın olduğunu kalbi olaraktan hissetmemiz gerekiyor ve o şekilde düşünmemiz gerekiyor.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi, ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok fazla, bugün bile ettim sabahleyin.
3: İnşallah ulaşırız bizler de. Allah'ım nasip eder hepimizi.
4: Şahsım için hiç dua etmedim. Toplum için çok dua ediyorum. Hani bu Müslüman olsun, Hristiyan olsun, başka dinlere mensup olsun. Mesela biz bir deprem gördük. Oraya gelen Çinli oldu, İtalyan oldu. Müslümanlardan güzel bir şey görür de bir Müslüman olur. Düşüncesiyle hareket eden bir insanım.
3: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
4: Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Ben de ermiş evliyaların gibi yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Misafirimiz şahsım için hiç dua etmedim. Toplum için çok dua ediyorum dedi. Başkaları için dua etmek önemli midir? %100 evet. Aslında kabul olunan dualar başkaları için yapılan dualardır. Bakara 186'da İzâ se'eleke ibâdî annî fennî karîbun ucubu davet da izâ dâni fellestecibû li vel yûminû bi lâlem yerşudûn. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Allah-u Teala'nın bizden tek bir dini yaşamasını istemesinin arkasında bu hakikat var. Teslim dini. Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. O zaman başkaları için dua etmek önemli midir? Dinimizin tamamını içeriyor. Allah-u Teala başkası için yapılan bir duayı o kişinin kendi duasından daha fazla değerli bulur. Çünkü o kişi kendisini bir tarafa bırakmıştır. Başkası için Allah'a dua ediyor. Bu bir fedakarlıktır. Eğer herhangi bir konuda Allah'ın yardımını edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz Allah-u Teala mutlaka duanıza icabet eder. Ama diyor ki bir şartla onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Eğer mümin olmazlarsa o zaman onların davetine icabet etmem diyor. Duanın kabulüne baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Devamlı olarak başkaları için yaşamak, onlar için dua etmek. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün teslimler bir davetin muhtevası içindedir. Ve bu noktada Allah'ın bizlere bir mürşide tabi olma davetini de görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit aslında hani doğru yolu gösteren, bize hani bu yalancı dünyada kıyamet alametlerinde yardımcı olan demek.
3: Menzil, erişmek, inanmak, güvenmek.
4: Mürşit de Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, saydığı, hürmet gösterdiği, hani mürşitlerin de Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği bir güzel bir şeydir yani.
1: Sizce günümüzde de yaşayan Allah dostları var mıdır?
4: Var, tabii ki var. Onlar olmasaydı şu anda taş taş üstünde olmaz zaten.
2: Bence var ama işte onlara tam anlamıyla denk gelmek lazım.
1: Mevlana, Hazreti Şems Hazretlerine, Yunus Emre, Tapduk Emre'ye bağlanmışlar. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
3: Tabii ki isterim. Şu anda bağlıyım zaten bir yere. Çok şükür, elhamdülillah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidimizi hacet namazıyla kendisinden sormamızı istiyor. Siz böyle bir namaz kılıp mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
2: İsterim. Bilmiyordum. Hacet namazıyla. Evet. Tamam. Çok iyi. Çünkü gerçekten doğruyu bulabilmek çok zor.
1: Mürşide tabi olmak bir insana ne sağlar?
3: Yalnız olmadığını, her an için güvenebileceğin dünyada bir insan olması yani.
4: Bir kere teslimiyet. Nasıl ki bir kahvehane var, kumarhane var, bir kötü yerler var. Hani bizim güzel bir yerlere teslim olmamız bizim açımızdan daha güzeldir. Hani kendimizi en azından bir güvende hissederiz.
0: Misafiriniz mürşit konusunda bence vardır ama onlara denk gelmek lazım dedi. Bir insan mürşit arayışında olmadan mürşitlerin varlığını fark edebilir mi? Allah Teala kim Allah'a teslim olmayı dilerse o mürşidini arar. Olmak fiili, aramak fiilinin sonucudur. Ancak arayan bulur. Öyleyse kişi istememişse Allah-u Teala'nın hiç kimseye o kişinin iradesi haricinde zorla bir şey yaptırmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi mürşit makamının söylediklerini anlamaya başlayacak bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kalbini değiştirir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi gerçek mürşide ulaştırır. Böyle bir talep yoksa gerçek mürşide ulaşmak da mümkün değil. İşte 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. Delalette olanlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte 10 ayet mürşide tabi olmayan, tarikata girmeyen delalettedir. Ama 7 ayet de delalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Gideceği yer cehennemdir ve 7 ayet delalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Evet, belki böyle bir slide yapabiliriz. Delalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir mürşit yok. Öyleyse her halükarda Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi gerçek mürşide ulaştırır. Böyle bir tarif yoksa gerçek mürşide de ulaşmak mümkün değil. Kimler için mürşit vardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam, bir sorum olacaktı inşallah. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isteyen kişi yaşadığı tüm hastalıklarda sabır mı göstermelidir inşallah? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fizik gücünü Allah'a teslim etmek isteyen kişi yaşadığı tüm hastalıklarda sabır mı göstermelidir? Bir insan Allah'a fizik gücünü teslim etmişse mutlak surette zikri günün yarısından fazladır. O kişi ciddi bir imtihanla, hayati bir imtihanla sınanır, imtihan edilir. O noktada Allah'a ne yapmanız lazım geldiğini size söyler. Onun emriyle doktora gitmelisiniz. Onun emriyle ölüme doğru yaklaşırsınız. Ama kendi kendinize böyle bir karara varıp da ölüme kadar gitmeniz yanlış bir olgu. Hastalıklar varsa doktorlar da var. Her iki tarafı da vücuda getiren Allah'tır. Bir taraftan ilaçları vücuda getirmiş, öbür taraftan da kişinin o ilaçları almak üzere doktoruna başvurması. Bu kararı kendi kendinize veremezsiniz. İşte mürşide tabiyseniz ne yapmanız gerektiğini soracaksınız. O size yön verecektir. Allah'ın emniyim.

0: Yani zikir yapmak zaten çektikçe insanı rahatlatıyor. Kalbinde kötü bir niyet varsa bile o zaten yumuşuyor ve gidiyor. Zikirin gerçekten faydasını ben de çok hissediyorum. Bazen bir yerleri düzeltirken bile çok zikir çektiğim oluyor.
1: En başta günahlarımızın affına, Allah'ın sevgili kulu olmamıza vesile olur.
2: Bazısı dua okuyaraktan zikirde kendini hisseder. Bazısı gerçekten zikir yapar, kendini zikirde hisseder. Bazı insanlar zikirsiz de yaşayıp daha farklı noktalarda hayır işlerinde bulunuyorlar. O da bence bir zikir.
3: Peki Allah-u Teala zikir yaptıkça mutluluğumuzun da artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
0: Devamlı mutlu olmaz çünkü arada bir imtihan verecek. Arada bir değil sürekli verecek. Onlara da her zaman şükredip isyan etmeden atlatacağız.
1: Evet. Olur. Ben mutluyum mesela. Sürekli zikir ediyorum.
2: Mesela biz ticaretle uğraşıyoruz. Biz ticaretimizi bırakalım. Sürekli ibadet halinde olsak toplumda belki de farklı faydalarımız olmayacak. Hani ticaret demek sadece kazanç demek değil. Topluma da faydalı olmak gerekiyor. Zikrin de bir yeri vardır. Hayatta bazı şeylerin de belli bir yeri vardır. Ne aşırı zikir tarafındayım ne de aşırı şekilde kendini böyle ticarete verme tarafındayım.
4: Bir misafirin bazı insanlar zikirsiz yaşayıp farklı noktalarda hayır işlerinde bulunuyorlar. O da bence bir zikir dedi. Başkaları için fayda sağlayan bir insan da zikir yapmış hüviyette oluyor mu? Derecat kazanıyor. Ama nefsin kalbi aydınlanmaz. Nefsin kalbini aydınlatacak yegane vasıta zikirdir. Yani siz başkasına İyilik yaptığınız an derecat kazanırsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Siz bir kişinin hidayetine vesile olursanız o hidayete adım atan kişi hangi derecatı kazanıyorsa onun bir misli size de yazılıyor ama diğerine eksiltme olmuyor. Sadece derecat kazanırsınız. Ama hiçbir zaman nefsin kalbi başkasına iyilik yaptığınız zaman aydınlanmaz. Mutluluğun bir kanadı zikirdir. İkinci kanadı ise başkaları için yaşamaktır. Allah-u Teala bütün insanlara yardım etmeyi, onları mutlu kılmayı üzerimize farz kılmıştır. Biz başkalarına güzel davranışlar da bulunduğumuz zaman onlardan da güzel davranışlar beklemeye hakkımız olur. Ama davranış biçimlerimizin her geçen gün daha güzele gidebilmesi nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmasına bağlıdır. Zikir olmadan ruhun hasretleri nefsin kalbine yerleşemeyeceği için zikir olmazsa olmaz mutluluğun yegane farzıdır. Mutlu olmak istiyorsak bunun anahtarı zikirdir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Zikir de mutluluğun anahtarıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cafer Hocamız. Hürmetle, sevgiyle ve saygıyla gül kokulu ellerinizden öpüyoruz. Efendimiz ve sizi çok ama çok seviyoruz Cafer Hocamız. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı Cafer Hocam. Allah'a teslim olma yolunda ilerlemekte, azimle devam edebilmek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
4: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a teslim olma yolunda ilerlemekte azimle devam edebilmek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor. Efendimizin verdiği formül şöyle. İştiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet, nusret. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hep mükafat üzerine bina edilmiş. Allah Teala'nın bütün resulleri bizimle Allah arasındaki işlerde elçilik görevini yapıyorlar. Ve Allah Teala En'am 48'de biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz buyuruyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dileyen herkes için Allah'la aradaki ilişki sadece mükafata, müjdeye dayalıdır. O zaman her mükafatın bir bedeli vardır. İşte Allah'tan ne istiyorsak kesinlikle o liyakata ulaşmamız, o liyakatın sahibi ne Allah Teala mükafatı veriyor. Biz daimi zikre ulaşmak istiyoruz.

O zaman Allah Teala buyuruyor ki yutir hikmete men yeşav ve yemin yutir hikmete. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. O zaman daimi zikrin sahibi kişi hikmetin sahibi kişidir. O hikmete layık olmak gerekiyor. Ve aslında Allah Teala bizi onunla mükafatlandırıyor. Ama o zaman iştiyak sahibi kişi daimi zikri en üst seviyedeki bir iştiyakla dilemelidir. Dilemek yetmiyor. Diledikten sonra gayret göstermelidir. İştiyak sözlü duadır ama gayret fiili duadır. Yani her iki noktada gayret edeceğiz. Mürşidin himmeti devreye girecek. Allah'ın nusreti de mürşidin himmetine para olarak geliyor. İnsanlar için söz konusu olan şey Allah ile Allah ilişkilerinde bu hedefe gitmekse burada kuvvetli olmak önemlidir. Allah Teala bana tevekkül edin, bana güvenin diyor. Eğer öyleyseniz sizi yenecek yoktur diyor. Öyleyse hedefimiz varsa gayretimiz de olmalıdır. Evet, hedef varsa gayret olmalıdır. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Sahabe nasıl daimi zikrin sahibi olduysa eğer biz de vazgeçmeden devam edersek başarmamamız mümkün değil. Mutlaka bir gün Allah bunu nasip eder. Vazgeçmek şeytana mağlup olmaktır. Vazgeçmemek Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse hepimiz daimi zikre ulaşmanın gayretini göstermeliyiz. Hedefimiz daimi zikre ulaşmak. Ama gayret zikrimizi arttırmak. Ama sonuçta bir gün daimi zikre ulaşırsak bunun odak noktasında, merkezinde mürşidin duası ve bu duaya paralel Allah'ın gönderdiği yardım söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilememiş kimselere karşı sevgimiz sadece şefkat şeklinde mi olmalı? Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlerden istediği en zirve noktada mutluluğu yaşamak. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor: her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bizim de bu tecediyata mazhar olabilmemiz, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor, onu yaşayabilmemiz, başkaları için yaşamamıza bağlı. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmekten geçer. Allah Teala'nın 14 asıl evvel Kur'an-ı Kerim'e hayatlarıyla Beydisa o 4 teslim yaşamayla koyduğu sahabeye baktığımız zaman bunun bu şekilde olduğunu görüyoruz ve asıl saadete bu şekilde ulaştılar. 7 sabah 4 teslim yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. O döneme asr-ı saadet deniyor. Bizlerin de bu dönemde asr-ı hidayeti yaşayabilmesi herkesin mutluluğu için, onlar için yaşamamıza bağlı. Tüm Allah dostları kendilerini Allah'a adayanlardır. Allah'a kendisini adamış olan her kimse, herkes mutlaka Allah'ın en çok sevdiği varlığın mutluluğu için çalışır. Çünkü Allah Teala en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanlar için dilediği tek şey onların kul olması, dost olması ve de iki can saadetinin sahip olması. Biz Allah içinsek, Allah'ın ahlakı ile alakadan biriysek, o zaman içimizdekileri elbette seveceğiz ama dışımızdakileri de onların mutluluğu istikametindeki gayretlerimizle ispat edeceğiz ve onların da en güzel mutluluğu hem bu dünyada hem ahirette yaşamaları için Allah'ın bize bahşettiği bütün imkanları seferber edeceğiz. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen hacet namazında mürşidi görmeden tabi olan kişinin durumu nedir? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, mürşitlerin Allah'la ilişkilerine baktığımız zaman en zirve noktada Allah'ın tasarrufunda olan mürşit devrin imamıdır. Devrin imamından sonra kavim resulleri geliyor. Kavim resullerinden sonra veli mürşitler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler geliyor. Ve sırasıyla salihler, muhlisler, ulelbab, muhsinler ve zahitler olarak aşağıya doğru sıralanıyor. Herkes Allah'tan aldığını, öğrendiğini öğretmekle vazifeli. Ama Allah-u Teala'nın muktesef hak olarak irşada memur ve mezun kıldığı kişiler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler, birinci sırada devrin imamı, ikinci sırada kavim resulleri, üçüncü sırada veli mürşitler geliyor. Allah-u Teala secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan biz emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Nahl 36'da biz bütün ümmetlerin içerisinden Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtenab etsinler diye ardı arkası kesilmeksizin veli mürşitler bahsettik. Ve tövbe 71'de maruf ve emreden, münkerden nehyeder, namazı ikame eden, zekatı veren, Allah onun Resulüne itaat eden veli mürşitler kılı. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen hacet namazında mürşidi görmeden tabi olacağınız tek kişi o devrin imamıdır. Çünkü onun dışındaki hangi mürşide tabi olursanız, tabi olduğunuz an, tabi olduğunuz mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen hacet namazında mürşidi görmeden tabi olan kişinin durumu, eğer devrin imamına tabi olmuşsa, zaten başka mürşid de kendisine gösterirse, mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ama bir başkası da görse, bir başka mürşidi de görse, dolayısıyla o mürşid de onu alıp devrin imamını ana dergâhına ulaştıracaktır. Durum binden ibarettir. Kişi öncelikle en önemli konu kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilden dileyip de mürşidine tabi olanlar devrin imamına tabi olsalar da onlar için bir şey ifade etmez. Allah-u Teala kalbe bakar. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmaz. Kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde Allah'tan sultan isteyen kimdir? Bu sultan ne anlama geliyor? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin tefsirinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ile sadıklardan olarak ölmeyi, mezara girmeyi ve kıyamet günü yine sıdk ile dirilmeyi, mezardan çıkmayı talep etmektedir. Ruhlar mezarlarından yükselerek çıkacaklar. Beyin-i ilahiye mahşer meydanına geleceklerdir. Kıyamete kadar binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlar bu süreyi bir saat gibi algılarlar. Herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Gömülecek yer olan mezara girecektir. Oradan kıyamet günü dirilecek, çıkacaktır. İşte marifet mezara Allah'a tam bir sadakatle Allah'ı doğrulayarak, varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla doğrulardan ölü bir ayet yaşadıktan sonra sıdk ile girmektir. Ve oradan aynı standartlarda çıkmak söz konusudur. Allah'ın katından yardımcı sultan Cebrail aleyhisselamdır. Cebrail aleyhisselam Allah tarafından gizli ilmin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderilmiştir. Her peygamberin nasıl Cibril'i varsa her velinin de Hızır'ı var. Her zaman onunla beraberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ilmin ledününü Cebrail aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Mekke'den Medine'ye giderlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bekir mağaraya girdiler. Onları takip edenler de mağaraya girdiler. Allah-u Teala hemen bir örümceğe ağ ördürdü. Orada ilmi ledün bir sultan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilmi ledünün gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olayı yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel diye bağırmıştı. Birkaç saat sonra gene Hazreti Ali düşmanların saldırısına uğradığını sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyduğunu ve daha yöneldiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber yola çıkarlar, acıkırlar. Bir tek keçide biraz süt var, başka bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü sağmaya başlar. Bir keçinin sütü beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyurur. O ilmi ledünün sahibiydi, ilimle mücezdi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Rabbimiz Kur'an'da kendisinden bahsederken neden tek olmasına rağmen biz diye söz ediyorlar, diye açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vasıta olarak kullandığı melekler var, Resul var. Dolayısıyla o istikamette tek zatını dillendirdiği ayetlerde biz ben diyor ama konunun özellikle mesela Kur'an-ı Kerim'in indirilişine baktığımız zaman enne nahnu nezelne zikre ve enne lehu'l hafizun bi zikri biz indirdik onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim'in Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'in kalbine indirildi. Evvela birinci yüksemasına daha sonra da Peygamber Efendimiz'in kalbine ayet bayet nakşedildiğini görüyoruz. Öyleyse olayın sonuçlanmasında yer alan diğer unsurları da Allah Teala devreye almak suretiyle biz diyor. Başka bir hikmeti de tabii ki olabilir Allahu Alem. Ama zatını dile getirdiği zaman benden başka ilah yoktur buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Bir din adamı bir kişinin duaları tecvid kurallarına riayet etmeden okuması namazın bozulmasına sebep olabilir dedi. Bu doğru mudur? Bizleri açıklayabilir misiniz inşallah? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve bir kere daha suali tekrar edecek olursak bir din adamı bir kişinin duaları tecvid kurallarına riayet etmeden okuması namazın bozulmasına sebep olabilir dedi. Bu doğru mudur? Külliyen yanlıştır. Allah-u Teala her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerime. Biz bu kitapta her misali verdik. En'am 38 hiçbir şey eksik bırakmadık. Sana her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Kur'an'da her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Ve en ahsen tefsirini Allah bu Kur'an'la sana verdi buyuruyor. Her şey Kur'an'da yer almasına rağmen Kur'an'ı herkes okumalıdır. Ama okuduğu zaman bilmediklerini de kime sormaları gerektiğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli kimdir? Zikir ehli hikmet sahibi alimlerdir. Bakara 269'da yutul hikmete men yeşâ'u men yutul hikmete fekat utiye hayren kesire ve ma yezekkeru illâ ulul elbâb. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamını işlemek üzerinize farz. İşte her devirde Kur'an'ı öğretmekte vazifeli olan hikmet sahibi alimler var. Bunlar Allah'tan vahiy alıyorlar. Şura 51'de Mâ kâne Muhammedin ve mâ kâne li beşerin en yükellimullâhu illâ vahyen ev min verâ hicâbin ev yürsüle resûle fe yuhâ biiznî. İşte hikmet sahibi alimi Allah Teala vahiy ediyor ve okuyan kişi bilmiyorsanız zikir yerine sorun. Enbiya 7'den ötürü mutlaka Kur'an'ı bilmediklerimizi zikir halinden öğrenmemiz gerektiğini buyuruyor. Bakara 186'da İzâ se'eleke ibâdi anî. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icap etsinler. İşte burada namazın veya duaların tevcidle okunmasına dair hiçbir işaret yok. Tam tersi, duanın kabulünün ön şartı var. Kim bizden dünyayı talep ederse biz ona veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse o zaman onun bir şartı var. Bizim davetimize icabet etmesi lazım. Diyor Allah Teala hangi ayet-i kerimede? Bakara 186'da. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Onlar da bizim davetimize icap etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse öncelikle kişinin Allah'ın davetine icabet etmesi gerekir. Allah'ın daveti ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. O zaman bir kişinin duaları tecvid kurallarına riayet etmeden okuması namazın bozulmasına sebeptir olayı. Kur'an ayetten hiçbirisine uymuyor. O bir hürafedir, sonradan uydurulan bir bidattır. Tecvid kurallarına riayet etmeden kıraatler kabul edilmez olayı dine sonradan Kur'an-ı Kerim'e muhalif olarak sokulmuş bir bidattır, bir zandır, bir hürafedir. Batıl bir sözdür. Hiç alakası yoktur. Kur'an hiçbir yerinde tecvitte Kur'an okumanız takdirde duanız kabul olmaz diye bir hatimer yok. Furkan suresinin 32-33. ayetlerine baktığımız zaman bu konuyu şu şekilde idrak anlıyor, yanlış anlıyorlar. Kâlellezîne keferû levlâ nüzile aleyhi'l-Kur'an cümleten vahideten. Kafirler Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi dediler. İşte bu onu Kur'an'ın senin idrakine tespit etme, sabitlememiz içindir. Onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Bunu tecvitle yorumlayanlar var. Doğru değildir. Sahabenin tekamülüne paralel, gelişim basamaklarına paralel olarak ayet bayet indirilmiş. Adeta 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe böylece Kur'an'ın bütününe tabi olarak Allah onların kalbine Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde nakşediyor. Her birisi hamele-i Kur'an oluyorlar. Allah razı olsun. Öyleyse tecvidle Kur'an okumak hayır. Yani tecvid kurallarına uymayan kıraatler kabul edilmez olayı bütünüyle kökten Kur'an-ı Kerim'e aykırı yanlış. Fransa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tayi mekan ve bast-ı zamanı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç çeşit tayi mekandan bahsedebiliriz. Nefs tayi mekanı, ruh tayi mekanı ve fizik vücut tayi mekanı. Fizik vücut tayi mekanı üç kişiye nasip olan bir durum söz konusu. Hazreti İdris Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç'ta olduğu gibi. Nitekim Miraç olayında Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ruhu fizik vücudu ve nefsine örtü oldu ve ruhun kanunlarına bağlı olarak Miraç'ı yaşadı. Allah'ın huzuruna gitti. Allah'ın huzurunda ruhun baş gözüyle Allah'ı gördü, konuştu ve tekrar indi. Belki saniyenin milyarda bir zaman aralığında. Yoldayken de iki kervanı gördü vesaire. İşte istisnai bir durum. Ruhu tayin mekan da kişinin ruhu tayin mekan yapabilmesi mutlak surette irade teslimini yaparak Allah'ın zatını da ona göstermesiyle gerçekleşir. Allah kimi irşada memur ve mezun kılmışsa o kişinin ruhunu başının üzerine onu da gönderiyor. Ruhu tayin mekan yapabilmesi için. Öyleyse ruhu tayin mekan yapanlar en alt noktada 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Ama nefs tayi mekan herkes için geçerlidir. Her gece, her yaşadığınız rüya bir nefsi tayi mekandır. Başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an ileri geri hareket ettirirseniz kalbinizin ritmik atışlarını duyarsınız. Sağ taraf üzere yatarsanız ve böylece geceleyin fizik vücudun elektron devri sayısı 100 iken yatışa geçtiği zaman dinlenmeye geçtiği için elektron devri sayısı 75'e ama içindeki nefsimizin karşıtı elektron devri sayısı da yükselerek 50'den 75'e yükseliyor. İkisi eşitlendiği zaman nefs vücudumuzdan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini bu şekilde yaşıyoruz. Her rüya bir nefs-i tayyi mekandır. Kontrollü, şuurlu bir nefs-i tayyi mekan da yaşanabilir. Ama fizik vücudun hareketsiz olması halinde bu geçerlidir. Eğer nefsiniz vücudundan çıkarsa akıl nefse kumanda eder. Fizik vücut sabit bir yerde durur. O şekilde olursa Allah-u Teala'nın yardımıyla o zaman kişi nefs-i tayyi mekanı yaşayabilir ve gidebilir. Öyleyse tayyi mekan bastığı zaman zamanın devreden çıkartılması ancak sonsuz hıza ulaştığınız zaman geçerli. Işık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve sonsuz hız. Sonsuz hız işte bu zamanın da devreden çıkmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kara delik nedir? Bazı bilim adamları kara deliğe giren bir insanın püf diye yok olacağını, bazıları ise aslında böyle bir durumun aksine tam tersi bir durumun olacağını belirtiyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Kara delikler diğer alemlere geçiş kapıları olarak da ifade edilebilir. Her gece rüya alemini yaşadığınız an, diyelim ki başka aleme gidecekseniz, oradan girersiniz, buradakiler unutursunuz ve birçok yerleri Allah-u Teala size gösterir. Yıldızlar alemini emir alemi hariç, çünkü nefsin emir alemine çıkması söz konusu değil ama biz bunun dünyanın semasını yıldızlarla donatıp yıldızlar sisteminin hepsini bu şekilde gezebilirsiniz. Ama tekrar döndüğünüzde başka bir yerden, kara delikten tekrar dünyaya gelirsiniz. Bu sefer oradakileri unutur, tekrar eski hayatınıza dönersiniz. Allah Teala Vakıa suresinin 75, 76, 77. ayetlerinde bunlardan bahsediyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Fela uksumu bin mevaqi'in nucmi. İnnehu la qasamu la ta'lemuna. İnnehu la Kur'anun Kerim fi kitabin maknun la yemassahu ila'l mutahharun." Hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. İşte bu yıldızların mevkileri dediği yer kara delikler. Ömrünü tamamlamış adeta bir çekim odağı haline gelmiş yerler. اِنَّهُ لَا قَاسَ لَا تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Muhakkak ki o gerçekten çok büyük bir yemindir, keşke bilseniz. Muhakkak ki o gerçekten kerim olan Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim. فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ 78'de Ümmül Kitap'ta fi kitab-ül meknun mahfuz korunan olan kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. La yemessehu ile mutahharun. Ama tahir olanlardan başkası ona ulaşamaz. Yani mukarrepler ona şahitlik eder buyuruyor. La yemessehu ile mutahharun. 79. ona tahir olanlardan, maddi manevi arananlardan başkası dokunamaz. Öyleyse kara delikler için söyleyeceklerimiz bunlar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Beyazid Bistami Hazretleri'nin mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözünün seve 20. ayet kelimesiyle bağlantısı var mı? Var tabi. Sadece o değil, daha birçok ayet-i kerime bunu doğruluyor. Evet, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır ayetlerine baktığımız zaman Araf 27 var. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Yani şeytanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Araf 30, bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerinde delalet hak oldu. Allah'tan başka şeytanları dost edinler. Delalet üzerine hak olanlar. Hac 53'te kalplerinde kasiyet bağlayanlar şeytan ilka ettikleri onlara ulaşanlardır. Ve Zuhruf 36'da zikrimizden yüz çevirine şeytanları müsait ederiz. Dolayısıyla Beyazid-i Bistami Hazretleri mürşid olmayan mürşid-i şeytan sözüyle bu ayetler bir illet rabıtası içerisinde bir ilişkisi var inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, her devirde gönderilen halife ile devrin imamı aynı kişi midir? Yoksa devrin imamı ayrı, halife ayrı kişiler olabiliyor mu? Hayır. Devrin imamı da aynı, halife de aynı. Yani Mehdi, imam, halife, resul Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği devrin imamda birleşiyor. Muhterem Efendimiz hidayetlerine erdiren manasıyla Mehdi, huzur namazının imamı hasebiyle imam ve Allah'ın yeryüzünde tayin ettiği halife sebebiyle halife ve Allah'ın gönderilen Resulüdür. Dolayısıyla bu olay sadece Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için geçerlidir. İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. İşte ister halife, ister imam. Aynı kişi imam, huzur namazının imamı halifede. O imamın yeryüzündeki kendisi oluyor. Huzur namazını kıldırtması hasebiyle imam ama yeryüzündeki Allah'ın tayini sebebiyle de halifedir. Dünyada yaşayan insanlar arasında en üstün olan halifedir. Kavimlerde en üstün olan kişi o kavmin veli resulüdür. Halifedir. Ama kainattaki durum itibariyle huzur namazının imamı geliyor. Benim sünnetime benden sonra gelen raşid halifelerin yoluna tabi olun. Halef ve selef de selef öncekine, halef de sonradan onun yerine geçene de o mana itibariyle de ifade edilebilir. Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun. Buyurunca sahabe sorar, sizin halifeleriniz kimlerdir ya Resulullah? Sünnetimi ihya eder ve onu insanlara öğretenlerdir. İşte bu devirde Resulullah'ın sünnetini ihya eden devrin imamıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. İşte Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun. Buyurunca sahabe sorar, sizin halifeleriniz kimlerdir ya Resulullah? Sünnetimi ihya edenler ve onu insanlara öğretenlerdir. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Bedel İslamu gariben seyyutu garibe kema bedevu. Fetuba lil guraba. Kale menil guraba ya Resulullah. Kale lezine yusluhuna ma afsadu min sünneti. ve yuhuna ma amatehum sünneti. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdere olsun. O garipler kimlerdi ya Resul? Onlar insanların ihsan ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. İşte Allah'ın rahmeti halifenin üzerine olsun. Onlar sünnetimi ihya edenler. İhya edilen sünnet Allah yolunda insanların hidayete ermeleri, 7 sabah 4 teslim hidayeti yaşamaları için o öğretinin insanlara ulaştırılması, yaşatılmasıdır. Allah razı olsun. İkinci suali Enbiya 73 ve Bakara 30 ayetlerini açıklar mısınız? Enbiya 73'te bütün nebilerin asaleten devrin imamı olarak tayin edildiğini görüyoruz. Bakara 30'da ise Allah'ın halifesini Allah Teala açıklıyor. Ve iskale rabbuke lel melaiketi en yec'alen fil ardı halifeten. Rabbin yeryüzünde ben bir halife yaratacağım. İşte halife olan insandır. Cinlerden, meleklerden bir halife yoktur. Orada fesat çıkaracak, kan dökecek birisini yaratacaksın deyince biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum diyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam müsaadeniz olsa bir soru arz etmek istiyoruz. Mürşide tabiyet insanları kurtuluşa erdirir mi muhterem hocam? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mürşide tabi olmak elbette insanları kurtuluşa ulaştırır. Yunus bunu çok güzel ifade etmiş. Yedi safhanın yedisinin de mürşide uymakla gerçekleştiğini görüyoruz. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Birinci safhadaki 7 safha 4 teslimin muhtevası içinde birinci safha mürşidin rolü nedir? Mürşidin rolü Allah'a davettir. Davete muhatap olan kişi daveti kabul ederse o zaman hidayete adım atar. İkinci safha 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ruhu ucundan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a ulaşır, ermiş evliya olur. Ve daha sonraki 7 sahih hidayetin 7'si de mürşide tabiyetle gerçekleşir. Ama ahiret ve dünya saadeti açısından olaya baktığımız zaman ahiret saadetine ulaşmak cennetin anahtarı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Ama kişi kalpten ulaşmayı dilemezse mürşide tabi olursa kurtuluşa erer mi? Hayır. Bu işin anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Muhterem Efendimiz, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kurtuluş kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak da bu işin ikinci safhasında, ikinci safha kurtuluş ve ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha, fizikun Allah'a teslimi dördüncü safha, nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, İhlas 6. safha ve iradenin teslim ile 7. safha ve 4 teslim sahabenin yaşadığı gibi Kur'an'ın bütününe tabi olarak, Kur'an'ın bütününü öğrenerek, yaşayarak ve de başkasına öğretmek suretiyle en üst seviyede kişi insan-ı kamil olur. Allah razı olsun. Bir başka sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun, mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlul Kavu programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefs ve afetleri. Birinci sual, nefs nedir? Afetleri neyi ifade eder? Yaratılışa baktığımız zaman Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insan üç vücut serbest irade ile aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık. İşte ekranda görüyoruz. Zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Nahl suresinin yanılmıyorsam 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz insanı bir damla sudan yarattık veya başka bir ayet değildi. 6. ayete bakarsak ve Yasin suresinin ilgili ayetinin biz insanı bir damla sudan yarattık. O bize hasım kesildi, düşman kesildi. Yasin suresinin 4. ayet-i kerimesi. لَخَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ حَسِيمٌ مُبِينٌ. Yine Yasin suresinin 77. ayet-i kerimesiymiş. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor? Biz insanı bir nütfeden, bir damla sudan yarattık. Böyle olmasına rağmen o apaçık bize hasım, düşman kesildi. İşte bu düşmanlık nefsimizin 19 afetinden kaynaklanıyor. Allah-u Teala Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı bizi fiyasayı takvim, biz insanı ahsen-i takvime ulaşabilecek standartlarda yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ama âmenül ıslah edici amel işleyenler, onlar nefsleri ahsen olanlardır. لَلَّذ۪ينَ âmenû وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَمَجُوا غَيْرُمَنْ İşte aminu amini salihat, sonsuz ecrin sahipleri, muhlisler, ihlasa ulaşanlar, onlar ahsene ulaşanlardır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا Biz insani bir nefse dizayn ettik. فَاَلْهَمَا فُجُورَ وَتَقْوَهَا O nefse fücuru ve takva ilham eden nefs iki yönlü bir varlık. Takva sahibi de olabilir. Yapısındaki afetlerle fücurdan da beslenebilir. İki tane kapısı var. Takva kapısı, fücur kapısı. Takva kapısı Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesinin kapısıdır. Fücur kapısı Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesine ait bir kapı. Başlangıçta herkesin nefsinde fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı. Ama yaratılışta Allah-u Teala kalü bela günde nefsimizden yemin almış. Ve bu dünya hayatında bu yeminini yerine getirenler, onlar yedi kademede nefs tezkesini yapanlardır. Nefsimiz
Hepimiz çok iyi tanıyoruz. Hangi rüyamızı hatırlasak, işte o rüyada vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de nefs olarak geçer. Nefsimiz mutsuzluğumuzun yegane merkezidir. Nefs öyle bir varlıktır ki mutevasında sadece afetler vardır. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak edilen fiilleri işlemek üzere dizayn edilmiştir. Nefs devamlı şeytanla işgüdedir. Görevimiz nefsimizin bütün afetlerden kurtarmaktır. Eğer o nefsimizi kontrol altına almazsak gideceğimiz yer kesin cehennemdir. İkinci sual, nefsimizin karanlıklarından nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki nefs tezkiyesiyle, zikirle. Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesi Elem tere illellezine yüzekün enfusekum. Kendi nefslerini temize çıkaranları tezkiye ettiklerini söyleyeni görmedin mi? Hayır. Ancak Allah dilediğin kişinin nefsini tezkiye eder. Benim kalbim tertemizdir. Ben şöyleyim ve böyle diyenler kendilerini temize çıkaranlar Allah Teala hayır diyor. Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Başlangıçta nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenü la tettebihu şeytan. Nefsin 19 afetinden kaynaklanan bu karanlıklar Allah uyarıda biliyor, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Nefsimizin karanlıklarına tesir eden şeytandır. Ve her tesir edişte biz şeytanın adımlarına tabi oluyoruz. İşte Allah Teala uyarıyor, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Hangi afete uyarsak, Allah'ın bir emrini yerine getirmesek, yasak olan fiil işlersek, o afetin muhtevası içine giriyoruz. Ama Allah Teala "Velâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu mâ zekâ minkum ehadun ebeden." Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah'ın fazlı ve rahmeti, yani zikir, kalbinize ulaşmazsa zikrin Allah'tan bize ulaştırdığı rahmet ve fazıl kalbimize girmese hiçbirimizin nefsi tezkiye olmaz. İşte fazlın ve rahmetin kalbimize girebilmesi her şeyden evvel kalben ulaşmayı dilememiz gerekir Zümer 17'ye göre. Ve Nahl 9'a göre de Allah-u Teala'nın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Bakara 45-46'ya göre. O zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğumuz zaman 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibiyiz. Başlangıçta nefsimiz mutlak olarak şeytanın kuludur. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren her şey adım adım değişmeye başlar. Çünkü Allah bizi koruma altına almıştır. Nefsimizin kalbinde, aslında nefsin kalbinde 7 tane işlemin gerçekleşmesine bağlıdır. 7 kalp şartına bağlıdır. Nefsimizi tezkiye edecek olan, tasfiye edecek olan sistem, zikir sistemidir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. İşte 7 ayet-i kerimede hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah Teala ayetlerde açıklıyor. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesi mürşit vesiledir. Bakara 129 O sizin nefsinizi tezkiye eder dediği mürşittir. Bakara 151 O nefsinizi tezkiye eder. Mürşittir. Alim 164 mürşit. Nisa 49 Necm 32 Cuma 2 bütün bunlar mürşidin mutlaka nefs tezkiyesini yapacağını beyan ediyor Allah Teala. Allah nefsi tezkiye eder. Allah'ın başımızın üzerine gönderdiği devrin imamın ruhu sebebiyle Allah nefsi tezkiye eder. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın kalbimize ulaştırdığı rahmet, fazıl, selavat sebebiyle. Ama devrin imamı da tezkiye eder. Devrin imamı talebi olmadan günahlar sevaba çevrilmez. Devrin imamının talebi olmadan kalbe iman yazılmaz. Daha doğrusu ruh vücuttan ayrılmaz. Ruhu gönderen Allah'tır. Kalbimize imanı yazan Allah'tır. Ama devrin imamı tabi olmadıkça ruh vücuttan ayrılmıyor.
Sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Talep olmadan günahlar sevaba çevrilmiyor. Üçüncü sual, nefsteki afetler tamamen yok olursa ne olur? Nefsteki afetler tamamen yok olursa kişi kalbi İbnül Elbap'ta 7 kademe, İhlas'ta 7 kademe daha, 14 kademede müzeyyen olur. Ve Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor bize. Allah'ın Resulü içinizde o size uysaydı, lanittim lakin size imanı sevdirdi, küfrü fıskı isyanı size geri gösterdi, kalbinizi onunla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Musulluğumuzu arkasında evvela şeytan vardır. Sonra da nefsimiz. Yani nefsimizdeki afetler vardır. Allah'ın emri odur ki nefsimiz ruh hüviyetine bürünsün, bütün afetleri yok olsun ve ruhun bütün hasletleriyle bezensin, süslensin. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle tezin olsun. Bu İslam olmaktır, Allah'a teslim olmaktır. O zaman cennet ve cennet dünya saadetinin bütününe sahip oluruz. Muhteşem bir mutluluğun içinde yaşarız. Hadis-i şerifte Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Gerçekten de ihlasa ulaşmak üç cephede sulh ve sükunun sağlandığı bir noktadır. Artık afetler yok, nefse ruh arasında kavga bitmiş. Ruhta 19 tane haset, nefse de 19 tane fazilet var. Şeytan faziletlere tesir edemiyor, şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Afetler kalbimizde yok, faziletler olduğu için başka insanların nefsani davranışları bize negatif görünmez ve onlara karşı nefste afetler olmadığı için negatif bir davranış sergilemez.

0: kalbini temiz tutmak, kul hakkı yememek, hırsızlık yapmamak.
1: Yaratıldığımızın gayesini bilmek ve inanmak.
0: Dedikodu yapmamak, kimsenin günahını almamak. Bence İslam'ın asıl şartları bunlar olmalı.
2: Dua ve kendini terbiye etme, nefsini terbiye etme.
3: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
1: Namazımız başta.
3: Ruhumuz ulaşır mı ölmeden önce?
1: Ruhumuz öldükten sonra huzur-u mahşerde buluşacak.
3: Allah-u Teala ruhun emanet olarak vermiş biliyorsunuz. O ruhu ölmeden önce bizden istiyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle manevi talepleriniz var mı?
0: Hayır. Hayır.
3: Böyle... Ne demek ister misiniz şu an?
0: O kadar erdemli ve o kadar olgun değilim. Ona olmama daha zaman var diye düşünüyorum. O bir edepsizlik, terbiyesizlik diye düşünüyorum.
2: Allah'ım ben sana ölmeden önce ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
1: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Allah'ım ölmeden önce sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
3: Ne hissediyorsunuz böyle bir dua yaptığınızda?
2: Vallahi arınmış, tertemiz, samimiyet ve içtenlikle edilen duayla Allah-u Teala bizi boş çevirmiyor.
4: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda o kadar erdemli ve olgun değilim. O bir edepsizlik, terbiyesizlik diye düşünüyorum dedi. Manevi dualarımızda büyük hedefler koymak adaba uygun değil mi? Tam tersi, o Rab'dir, talep ettiğimiz her şeyi vermeye kadirdir. Yeter ki biz Allah'tan talep edelim. Allah-u Teala Tövbe 126'da senede bir iki kere onları imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Bunlar seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala seçiyor. Her devirde insanlar %90'dan fazlası Allah tarafından seçiliyor. Ve seçilenleri de Allah-u Teala imtihan ediyor ki Allah'a ulaşmayı dilesinler ama Tövbe 126'da bu gerçekleşmiyor. Fakat Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye tövbe edip zikre başlayanlar var. Seçilip tövbe edip zikre başlamayanlar Tövbe 126'da, seçilip tövbe ederek zikre başlayanlar Bakara 156'da Allah-u Teala açıklıyor. Kim olursak olalım bir hayrı yaşadığımız zaman Allah-u Teala o hayra karşılık bir on sevap veriyor. Ama seyyat daima birebir. Ve Allah bizden hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Allah'tan ne istersek isteyelim bize onu verecektir. Ama layık olmadığımız bir şey istiyorsak o zaman Allah-u Teala'nın liyakat kanunu işleyeceği için evvela bizi o liyakat noktasına ulaştırır. Daha sonra onun geri olan mükafatı, müjdeyi bize verir. O noktaya ulaşmak için imtihanlardan geçiyoruz. Bilin ki Allah'ın yardımı biz başarmak istediğimiz sürece hep bizimle beraberdir. Allah-u Teala bizden zor bir şey istemiyor. Allah-u Teala'nın ölçüleri son derece basit ve kolay. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ben bizi kendime ulaştıracağım. Yani sizi kendime ulaştıracağım diye Allah'ın garantisi var Şura 13'te. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz mahlukuz. Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeler var, görevler var. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ama bunun nefs esyesine bağlı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırmıyor. Zikir yapmadan da Allah'ın katından rahmet, fazıl, selavat kalbimize girmiyor, nefs eskesi olmuyor. Öyle olunca ruh Allah'ın zatına ulaşmıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi mutlaka fizik vücudun ve nefsin kendisine ait o görevleri yapmasına bağlı. İşte ruh Allah'ın bizde bir emaneti. Ve Allah-u Teala bu emaneti fizik, vücut ve nefs yüklenmiş. Biz zikri yapacağız. Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl, selavat kalbimize girecek. Ve böylece adım adım nefsimizin tezkiye olmasıyla evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra diğer

0: hedeflere bir bir ulaşmak. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala nefsimizdeki afetleri kontrol altına almak, disipline etmek için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Işık, yol, daha bunlardan daha ötesi var mı?
1: Hayatımızı güzelleştiriyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
3: Ben mürşid meselesinde biraz sakıncalı görüyorum meseleyi. Ehil mürşidler tamam. Mürşid ilk önce Kur'an, ilk önce peygamber, ondan sonra ehli beytler.
2: Kur'an en güzel rehber. Kur'an'dan başka rehber var mı?
1: Kur'an-ı Kerim'de mürşidin farz olduğunu söylüyor.
2: Mürşidin farz olduğunu söylüyor. E tamam, Kur'an okuyun diyor zaten. O da mürşid Kur'an değil mi?
4: Açıkçası benim bu dünyadaki mürşidim Peygamber Efendimiz.
1: Bugün de Allah dostları var. Onlardan birini bulmak, onların sohbetinde bulunmak istemez miydin?
3: Ben daima takip ediyorum ama sakıncalı piyade gördüklerim var. Allah dostu gibi gözüküyorlar. Onu ayırt edecek sünnet ehli insanlar lazım.
1: Nasıl buluruz biz Allah dostlarını, mürşitleri?
2: Aramaya gerek yok. Hepsi etrafımızda. Etrafımızda. İyilerle kötüleri ayırt edebiliyorsak eğer, o yakın yani bize.
1: Onu Allah-u Teala hacet namazı kılıp kendisine sormamızı farz kılma.
2: 4 rekat namaz kılmamı. Bugün deneyeceğim o 4 rekat namazı.
4: E tabii ki bulmak isterim. Hacet namazı. Tamam, ona niyet kılacağım.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben daima takip ediyorum ama sakıncalı gördüklerim var. Onu ayırt edecek sünnet ehli insanlar lazım. Sünnet ehli olmak ne demektir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah'ın ona emir vererek ona bir neyi farz kıldığı hususları bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimleridir. Onların da hayati önem taşıyanları zaman içerisinde ne yazık ki yok olmuş, nerede insanları kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan sünnetler kalmışsa bugün de devam ediyor. Herkes onları yaptıkları için sünnete tabi olduklarını söylüyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki size 2 emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sünnetine baktığımız İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler de o garipler? Ey Allah Resulü. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah edenler. Ortadan kaldırılan sünnetimi de yeniden ihya edenler. İşte sizler bugün nasıl sünnetime sarılıyorsanız onlar da öylece sarılacak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Yani insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden daima çoktur. Şimdi sadece geride İslam'ın 5 şartı bırakılmış ve insanlar ne yazık ki sünnet olarak İslam'ın 5 şartı olarak değerlendiriyorlar. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman 5 vakit namaz farz ama Resulullah'ın sünnetiyle birlikte 7 vakit namaz kılmamız lazım. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Yine Resulullah'ın sünnetinde bütün sahabe nefs tezkiyesini gerçekleştirdiler. Allah'a ulaşmayı dilediler, mürşitlerine tabi oldular. Resulullah'a ve hepsi de nefs tezkiyesini gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Resulullah'ın tatbikatında ruhu, sahabenin ruhunu teslim ettiğini görüyoruz bugün. İnsanlar ruh teslimden bahsettiğimiz zaman o da nereden çıktı diyor. Sahabenin hepsi fizik vücut teslimiyle yapmışlar. Alimler 20. Resulullah'ın sünnetinde bu da var. Ama bugün yerinde yerler esiyor. Resulullah'ın tatbikatında nefsin teslimi var. Bugün yok. İhlasa ulaşmak var. Bugün yok. İradenin teslimi var. Bugün yok. Geride ne kalmış? İslam'ın 5 şartı saç, sakal, kılık kıyafet vesaire. Yunus bu hakikati bildiği için ne diyor? Dervişlik olsaydı taç ile arka biz de alırdık 30'a 40'a. Ne yazık ki 30'a 40'a dervişliği satın alanlar var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Başkalarına yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi nasıl ayırt edebiliriz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarının yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi nasıl hal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, ruhun 19 tane hasreti var. Ruhun 19 tane hasretinin istikametinde başkalarına yardım etmeliyiz. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür vesaire. Ama onların nefsine hizmet etmemeliyiz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Şimdi Allah Teala bunu buyuruyor. Ruhun talebi istikametinde yardım edin, nefsin talebi istikametinde yardım etme. Herkese yardım edin, herkesi mutlu etmeye çalışın ama bir şartta, Allah'ın emrettiği istikamette olmak şartıyla. Ne zaman başkalarının nefsinin afetleri istikametinde onları memnun etmeye çalışırsanız bu başkalarına hizmet değildir. Onlara zulümdür. Kendinize de zulümdür. Örneğin birisi kumar oynamak istiyor. Siz onu kumarhaneye götürüyorsunuz. Bu bir hizmet değil. Ama siz bundan bir şey kazanamazsınız. Başkalarının nefsine hizmet ettiğiniz her olayda Allah'ın size verdiği imkanı yanlış istikamette kullanıyorsunuz demektir. Hizmetin ruhunda başkasının ruhuna hitap etmek vardır. Evet. Yani herkesi Allah'a davet etmek, herkesin hacet namazıyla müşriğine tabi olmasını sağlamak vesaire. Öyleyse nefsin istikametinde değil, nefsin afetleri istikametinde değil, ruhun talepleri istikametinde yardım etmeliyiz. Eğer nefsin afetlerini biliyorsak, o zaman kardeşim ifade ettiği gibi başkalarına yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi, nefsin afetleri istikametinde hizmet etmeyeceksin. Ruhun hasretleri istikametinde nefse hizmet ettiğin zaman Allah'a hizmet yapmış, insanları mutlu etmiş olursunuz inşallah. Allah razı olsun. Bir videomuzda konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsteki karanlıkları yok etmemizi sağlayan en önemli ibadet, zikir ibadeti. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Ruhu ferahlatmak, ruhu rahatlatmak. Ferahlayınca zaten mutlu oluyorsunuz. İçinize bir huzur doluyor.
4: Yapraklar, ağaçtaki yapraklar nasıl dökülüyorsa günahlarımız da birer birer dökülüyor. Onun için ben bir ortam hazırlıyorum. Manevi bir ortam. O ortamda Allah'la baş başa kalmak, onu zikretmek, onu anmak, onu övmek çok hoşuma gidiyor ve beni çok rahatlatıyor. Evet, evet.
3: Çok büyük faydaları var. Ruhen rahatlama var. Allah'a yaklaşma, yalvarma var. Geriye baktığımız zaman günahları terk etme var. Ve kendi kendimizi yetiştirme var. İnşallah onlardan eylesin Rabbim bizleri.
1: Sürekli zikir yapıp nefsindeki afetleri, karanlıkları temizlemiş bir insan mutsuz olabilir mi?
2: Olay olamaz diye düşünüyorum. Ama yapıyormuş gibi olup çok mutsuz da gördüm.
4: Olamaz.
3: Mümkün değil ama imtihan sorunudur. Demek ki ne kalp gözünde biraz açıklık olmamıştır. Kalp gözünde açıklık olmayınca olabilir.
2: Kendinizi cennette gibi hissetmek istiyorsanız bir zavallı bir insana yardım edin. O size en büyük mutluluk zaten. Onu da Allah yaratıyor. Ama aynı şartlarda yaratmadığı için, aynı şartlarda olamadığımız için ona yardımcı olmak, şartlarından yararlandırmak diyorum ben buna. Bu da bir çok büyük bir huzur ve mutluluk.
0: Misafirimiz zikrin faydası konusunda ağaçtaki yaprakla nasıl dökülse günahlarımız da birer birer dökülüyor dedi. Zikir yaptıkça günahlarımız da eksilecek midir? Hayır. Her zaman Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Terazide bir tarafta günahlar var, diğer tarafta sevaplar var. Biz zikir yaptıkça 1'e 700 kazanıyorsak ve o süre içerisinde günah işlemiyorsak otomatikmen bizim günahlarımız azalıyor, az oluyor ama sevaplarımız çoğalıyor. Ama günahlar silinmiyor. Amel defterimize hep kayıtlı. Enfal 29'da Allah Teala Ya eyyühellezine aminu tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukafi ankum seyyiatikum. Günahlarımızın miktarı kadar sevap kazanmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Yine bu kadar daha sevap kazanmak istiyorsak mürşidimize tabi olacağız. Birincisinde günahlarımız örtülüyor, ikincisine sevaba çevriliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve 12 tane insanla mürşide tabi olmak. Onun için Furkan 70'te Allah Teala şöyle buyuruyor. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddillahu seyyiatihim hasenat. Bu mürşidin de tövbeyi gerektiriyor. Ama bir de tövbe-i nasuh var. Nefs tasfiye olduğu zaman tövbe-i nasuh'a tövbe ediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örter. Mürşidine ulaştığı zaman da sevaba çevirir. Hayatımızın başından mürşidimize ulaştığımız zamana kadar olan günahlar gene hayat filmimizde vardır ama pozitif dereceler olarak vardır. O noktada sıfır günahlıyız. O kişinin Allah'ın evliyası olduktan sonra da işlediği günahlar söz konusu. Çünkü hala nefsin kalbinde %49 karanlık var. Kişi zikir yaptıkça bu karanlıklar adım adım azalacak. Kişi ihlasa ve sarığa ulaştıracaktır. Günahlarımız tekrar örtülecektir. Günahlar gene negatif taraftadır ama sıfır derecelidir. Görüntüde yoktur. Hayat filmimizde o görüntüleri Allah-u Teala örtüyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabbar Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimizin himmetiyle. Muhterem Hocam, izniniz olursa bir sual arz edecektim. Kendimiz ve başkaları hakkında zan afetimizin devreye girmemesi için ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimizin himmetiyle, hürmet ve hasretle mübarek gül kokan ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkaları hakkında zan afetimizin devreye girmemesi için ne yapmalıyız? Mücahit suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala zannın bir kısmı size yasaklandı. Ya eyyühellezine aminu iştenibu kesire mine zani. Zannın çoğundan sakının. İnne ba'de zanni ismin. Günahtır. Öyleyse hüsnü zan var, suyu zan var. Bir hüsnü zan var, insanlar hakkında iyi şeyler düşünürüz. Bir de suyu zan var, insanlar hakkında kötü şeyler düşünürüz. Suyu zan, Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş. İnsanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız derece kaybedersiniz. Zan insanı büyük tehlikelere ulaştıran bir faktördür. Nefsin büyük afetlerden birisidir. İnsanlar kendi mantık dizaynları içerisinde çeşitli zanlara kapılırlar. Zanneden bir insan ilmi incelediği zaman zan biter. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zandan sakının çünkü zan sözün en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. O zaman zandan kurtulmak istiyorsak Kur'an ayetlerini öğrenmemiz lazım. Zanla konuşmak istemiyorsak Kur'an ayetleriyle sohbet yapmamız, hakkı konuşmamız lazım. Bilmiyorsak susmamız lazım. Yani zan, başkası hakkındaki suizan bize derecat kaybettiriyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazen zikir yapmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyoruz. İrademizi de kullanmıyoruz. Çıkmazdan kurtulmak için ne yapmalıyız? Bu çıkmazdan kurtulmak için hemen bir abdest alıp başını secdeye koyarak Allah'a yalvarmasınız. Ya Rabbim, bana zikir, daimi zikir emrediyorsun. Ama şu anda yapmak istiyorum fakat takatim yok. Bu gücü sen bana ver ya Rabbim. Bana zikri sevdir. Beni zikire, zikir istikametinde güç kuvvet ver. Yani her zaman her problemin çözümü Allah'ta. Allah'a sığınacağız, Allah'tan talep edeceğiz, Allah'a yalvaracağız inşallah. Niğde'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın insanın cüz'i iradesine değer verdiğini biliyoruz. Karar vereceğimiz bir konuda irşat makamına sorarak hareket etmek bize neler kazandırır? Sevgili kardeşlerim, itaat teslimiyettir. Din de Allah ve Resulüne itaatin bütününü oluşturuyor. Allah'ın nimet verdiklerine baktığımız zaman İsa 69'da men yutur Resul'e yuturullah ve Resul'ehu fe ulâke me'allezîne. Allah ve Resulüne itaat edenler, onlar Allah'ın nimet verdikleri nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Öyleyse beraber olanlar emri sorup ona itaat edenlerdir. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor. O halde takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun olayı kesinlikle karar vereceğimiz zaman irşat makamına sorup aldığımız emri veya kararı itaat ederek teslimiyetimizi gerçekleştirmek asıldır. Zaten itaatin kendisi bir teslimiyettir. Hangi konuda sorar, yerine getirirseniz o konuda teslim olmuş olursunuz. Dinimizin de adı İslam. İslam Allah'a teslim olmaktır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, namaz kılarken ve Kur'an-ı Kerim tilavet ederken Allah'ın lafzını veyahut da Rabbimizin başka isimlerinin söylenmesinde o an için rahmet ve fazıl ruh nurları kalbimize giriyor mu? Zikir yaptığınız her noktada giriyor ama Allah ismi tekrar ettiğiniz an rahmet, fazıl ve selavat üç nur bizden geliyor. Fakat Allah'ın başka bir ismini söylediğiniz an sadece o alan içerisindeki afeti azaltmış, fazileti çoğaltmış olursunuz. Mesela as-sabur. Şimdi o slaytımızı gösterecek olursak bakalım hangi sonuca ulaşıyoruz? Afetleri azaltan, hayır, afetleri azaltan bir slaytımız var zikirle birlikte. Ona baktığımız zaman evet şu anda görüyoruz. Sabır dedim. Sabrın başlangıç değeri sabırsızlık afeti 5. Sabır hasreti 15. Ama diyelim ki nedir? İptilalar ve faziletler. Faziletler 2, iptilalar 18. Kötü alışkanlıklarınız var ve siz azaltmak istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Bunlarla ilgili esmaları çekmeniz lazım. Esmalar çekildiği zaman sadece bu iptilalar noktasında faziletler artar ve iptilalar azalır. Ama diğerine tesir etmez. Fakat Allah ismini tekrar ettiğiniz an bu afetlerin hepsinde 19'unda azalma, faziletlerde çoğalma oluyor. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, pozitif düşünce ve duygular ruh kaynaklı, negatif düşünce ve duygular nefs kaynaklıdır. Düşüncesi doğru mudur? Açıklayabilir misiniz? Hayır, nefsin de kalbinde faziletler biriktikçe o da ruh gibi doğru düşünmenin sahibi olur. O zaman negatif düşünce nefsin afetlerinden kaynaklanıyor, şeytandan kaynaklanıyor. Pozitif düşünce de ruhun hasretlerinden ve nefsin kalbine yerleşmiş olan faziletlerden de kaynaklanıyor. Faziletlerin de bir negatif düşünce içerisine bizi sokması mümkün değil. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, nasihat etmekle emri bil maruf arasında farklılıklar nelerdir? Her ikisinin özelliklerini anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşim, emri bil maruf neyen münker? Yedi sabah dört teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerin görevidir. Ama bu noktaya gelmeyen kişi İrfanla hakkı tavsiye edebilir. Öyle olunca nasihat edebilir başkasına hangi istikamette? Allah'a ulaşmayı dileme mürşide tabiyet istikametinde. Nasihatte Allah Resulü herkese aklı üstüne hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali Allah'a yönelmek neden Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir? Açıklar mısınız? Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. O zaman 7 ayet-i kerimede enap münip yünip. Şimdi bu 7 ayet-i kerimeden bir tanesi Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşat yolu, gay yolu birbirinden kesin bir şekilde ayrılmış. Arada 180 derece fark var. Eğer başlangıçta herkes tağutun kulu ise ve enab olduğu zaman Allah'a yöneliyorsa o zaman ne olmuş oluyor? Şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'a yönelen ilk etapta Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen, teslim olması gereken ruhtur. Yine tekrar yani irşat yolu ile gay yolu arasında 180 derece fark var. Rahat 20'de de başlangıçta herkes delalette ama Allah'a yönelenler hidayet üzere oluyor. Muhakkak Allah dilediği kimseyi delalette bırakır. Zaten delaletteydiler. Ama ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır. O zaman bu iki ayet-i kerime Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu neticesine ulaşıyoruz. Yine Şura 13 Allah dileğini seçer ama seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onlar Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rum 31'de keza öyle, Lokman 13'de keza öyle. Bütün bu ayetler bize Allah'a yönelmenin ilk teslim olan ruhun teslimi Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiğini. Daha sonra Allah'a yönelmenin fizik vücut teslimi manasına geldiğini. Daha sonra nefsin teslimi manasına geldiğini. Yani mutlak surette sırat-ı müstakim üzerinden teslimlerimizi bir bir Allah yolunda gerçekleştiririz. İkinci suali gece uykumuzda zikrimizin devam ettiğini nasıl anlarız? Daimi zikirde yer katlarına ve ana dergahı görmemiz mutlaka gerekli midir? Evet, daimi zikirde yer katlarını, ana dergahı görmeniz gerekli. Zaten daimi zikrin, yani yerin melekütünün Allah'ın size göstermesi bu manaya geliyor. Göklerin melekütünün de göstermesi de yedi kat gökleri size göstermesi manasına geliyor. Nasıl anlarız? Kulağınızdaki o Allah sesinin işaretinden anlarsınız daimi zikre ulaştığınızı. Kulak daimi zikrin alameti farikasıdır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Can Efendimiz bahaneler samimiyetimiz ve İdrak Seviyesi isimli kaset sohbetinde ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa o zaman sizin talebiniz yerine getirilecektir ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa, o zaman sizin talebiniz yerine getirilecektir. Önemli olan sizin talebinizdir buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve mükafat kanunu. Ne diyelim? Diyelim ki daha Allah Teala Bakara 269'da yutul hikmete men yeşav ve men yutul hikmete fakat utiye hayrin kesire ve ma yezekker illa ulul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmetmemişse ona çok büyük hayır vermiştir. Hikmetin verildiği kişi o liyakatin sahibi olan kişidir. O zaman hikmeti Allah Teala kime verir? Muhlis talebinde bulunan kullara verir. Çünkü muhlis bundan sonraki Allah'tan istememiz gereken taleptir. İşte ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa, yani siz Allah'tan hikmet talebinde, daimi zikir talebinde bulunuyorsunuz, ihlas talebinde bulunuyorsunuz, o zaman sizin talebiniz ulul-elbab seviyesini aşmış durumda, o zaman Allah Teala size ulul-elbab, yani Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve mükafat kanunu, neye layıksanız onu Allah Teala size verir Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
7: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansının birisinde tekrar Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Anneler, babalar, çocuklar, tüm insanlar, cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala her devirde, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar, her devirde bütün zaman parçalarında Allah'la insan arasında Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler nezirdirler. Son şeriat kitabının sahibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz nezir olduğunu Allah Teala Rad Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Kafirler ona bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın. Ennema ente münzirün. Sen sadece bir uyarıcısın. Bütün kavimler için bir hidayetçi zamanın her parçasında bütün kavimlerde vardır. Öyleyse bütün zaman parçalarında bütün kavimler için hidayetçi En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde de dile getiriliyor. وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyen, ıslah edici amellere başlayanlar için bir müjdecidirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kere daha sayacak olursak, Adem Aleyhisselam tıpkı Resulullah'a Allah'ın buyurduğu gibi sen bir nezirsin, bir uyarıcıydı. Nuh Aleyhisselam bir uyarıcı. İbrahim Aleyhisselam bir uyarıcı. Salih Aleyhisselam bir uyarıcı. Salih Aleyhisselam bir uyarıcı. İbrahim Aleyhisselam bir uyarıcı. Musa Aleyhisselam bir uyarıcı. Davud Aleyhisselam bir uyarıcı. İsa Aleyhisselam bir uyarıcı. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir uyarıcıdır. Bir nezirdir. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde bütün Resuller de tıpkı En'am 48'de zikredildiği gibi müjdecidirler ve uyarıcıdırlar. İşte Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle emrediyor. وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ En yakının olan aşiretini uyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesini Safa tepesine davet etti ve şöyle hitap etti. Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler. Oraya gelmiş bulunan herkesten bila istisna bu tasdiki alan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara şu ilahi hakikati bildirdi. O halde ben şimdi sizi önünüzde şiddetli bir azap, cehennem azabı günü olduğunu, bulunduğunu Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, demek ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler o azaba, cehenneme gireceklerdir. Ama dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dileyenler onlar da kurtuluşa ulaşacaklardır. Allah'ın Resulü bunu haber veriyor. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler, size karşı benim halim düşmanı gören
ve ailesine zarar vereceğinden korkarak vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Buhari'den naklediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple bütün insanlar için şöyle genel hükmü vaaz ediyor. Mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Bu halde anneler, babalar, çocuklar ve tüm insanların cehennem azabından kendini kurtarmaları sadece bir dilektir. Bu dilek o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin delalette kalacağını ve gideceği yerin cehennem olduğunu buyuruyor. Kimdir acaba Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Bak Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Ve dünya hayatını dileyenler 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama onların ahirette nasibi yok, gidecekleri yer cehennem. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse dikkat edin, Allah Resulü ne yapıyor? Diyor ki ölmeden evvel ölün. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Sadece bir dilek. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhunun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah Resulü Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet. Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar ölümle mutlaka ruhu Allah'a ulaşacak olanlardır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirk koşarak mülaki olmaktır. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, ki herkes için geçerli, onlar cehennem azabından kendilerini kurtaramazlar. Cehennem ateşinden kendisini kurtarabilenler, onlar dünya hayatını yaşarken kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlak surette kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ve bakın, Allah Resulü bu konuda ne buyuruyor? Şuara 214'e tabi olarak. Ey Kureyş topluluğu, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü benim size hesap gününde ne bir faydam dokunabilir ne de bir zararım. Ey Abdülmenap oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü benim size ne kadar ne bir faydam ne de bir zarar verebilecek gücüm vardır. Ey Kusey oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Size fayda ve zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Zira size ne fayda ne zarar verebilecek gücüm vardır. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru, kalben Allah'a ulaşmayı dile. Sana da hesap gününde bir fayda ve zarar verebilecek imkanım yoktur. Senin için yalnızca bir akrabalık bağım var, dünyada yaşadığım sürece onun gereklerini yapacağım. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki A'dan Z'ye kadar Allah Teala bütün ayetlerde bize ne söylüyor? Bizi uyarıyor. Duyduk duymadık demeyin.
kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi bugünkü konferansımızın konusunun başlığı neydi? Anneler, babalar, çocuklar, tüm insanlar. Cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Şimdi insanın yaratılışına bakalım. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, evlatların yaratılışı, günümüzdeki insanların yaratılışında Allah-u Teala bir değişme yok diyor. Herkesi hani fıtratıyla yaratıyor. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde La tebdile halkillahi. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Nasıl insanların yaratılmasında bir değişiklik yoksa, Adem babamız üç vücut serbest irade aklın kumandasında yaratılmışsa, evlatları öyle, Nuh Aleyhisselam öyle, İbrahim Aleyhisselam öyle, Musa Aleyhisselam öyle, bütün Resuller ve bütün zaman parçalarında dünya hayatını yaşayan insanların hepsi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşıyorlar. Fizik vücudumuz bu dünya alemine aittir. Hicr 26'da zikrediliyor. Nefsimiz berzah alemine aittir. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor. Ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde 9. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan herkes üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Burada fizik vücudumuz ayrı aleme aittir. Allah'a ulaşmaz. İstisna var mıdır? Vardır tabii. Miraç olayında Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin fizik vücuduna ruhu örtü oldu ve dıştaki vücut ruh, fizik vücut ve nefs ruhun içerisinde ve yokluğa geçti. Orada Allah'ın zatını ruhun baş gözüyle gördü. Ama bu bir istisna. Öyleyse hiç kimse fizik vücutla Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse nefsle de Allah'a ulaşamaz. Nefsin de zemin kattan yukarıya çıkma söz konusu değil. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde 9. Ve Allah-u Teala bu ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Ruhun dünya hayatında ölmeden evvel sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. Ruhun hidayetidir. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasak olan fiilleri işlememektir. Nefsin hidayeti nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi 19 faziletin sahibi olmasıdır. İradenin hidayeti iradenin de A'dan Z'ye kadar Allah'ın emrine teslim olmasıdır. O halde görüyorsunuz ki sadece Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ruh bir emanettir. Allah Teala Ahzab 72'de "İnne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamala el insanu innehu kana zalumen cehula." Başlangıç noktasında emanet olan ruhtur. Ruhta 19 tane haslet vardır. Ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de tamamen ruhun zıttıdır. Yapısında 19 tane hastalık var. Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. İnsanoğlunun iki tane düşmanı var. Bir tanesi şeytan, diğeri nefsimiz. Allah Teala herkesi kendisine kul olsun diye yarattı. Allah Teala herkesi kendisine dost olsun diye yarattı. Allah Teala herkesin sonsuz mutluluğa ulaşması için yarattı. Allah'ın insanlardan istediği tek şey insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Ama bu bedava bir olay değil, bir bedel gerektiriyor. Öyleyse bu dünyadaki yarıya mutluluk ve üç tane cennet sadece bir dileğinize bağlı. Sadece bir dilek. Bu dileğin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah istiyor. Ve Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille bu hidayeti açıklıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade eden 73 ayet-i kerime 19 tane fiil.
12 kere Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. 73 ayet-i kerimenin neticesi, 19 fiilin neticesi, 12 farz emrin neticesi, size düşen kısmı sadece bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. İşte onun için Nevla Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki, ey Kureyş oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Tekavvün suresinin 6. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve evlad yuvanızı yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. O zaman ey Kureyş oğulları kendinizi ateşten koruyun. Kendimizi ateşten korunmak bir dilektir. Bu dilek o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İşte hadis-i şerife bakalım beraberce. Net olarak göreceğiz. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana, ulaşmayı dileyene mülaki olana cennet. Allah'a şirk koşarak ölümle Allah'a ulaşana cehennem. Öyleyse şöyle ki kesinleştirebiliriz. Kalben ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete, kalben ulaşmayı dilemeyenler mutlaka cehenneme gider. İşte Allah'ın Resulü o sebeple ey Kureyş oğulları kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Hesap gününde ne bir faydam dokunabilir size ne de bir zararım. Yani ne yapacaksanız bu dünya hayatında. Ey Abdülmenab oğulları kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Benim size kıyamet gününde ne bir fayda ne bir zararım olabilir. Ey Kusey oğulları kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Size bir fayda ve zararım verebilecek gücüm yok. Ey Abdülmenib oğulları kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size fayda ve zarar verebilecek gücüm yok. Ve ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru, kalbin Allah'a ulaşmayı dile hesap gününde fayda ve zarar verebilecek bir imkanım yoktur. Senin için yalnızca bir akrabalık bağım var. Öyleyse bütün insanlar bir kere daha sesleniyoruz. Neye göre sesleniyoruz? Kur'an-ı Kerim'in inzar emrine bağlı olarak sesleniyoruz. Diyoruz ki kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemeyenleri cehennem azabıyla uyarıyorum diyor Allah Resulü. Nasıl Şuara 214'te bu emri aldığı zaman Allah Resulü Hazreti Ali'ye akrabayı Safa tepesinde yani Araf'ta topla yemek sırasında konuşma yaptığı zaman bunu söylüyor ki o sırada Ebu Cehil sen bizi bunun için mi topladın diye homurdanıp oradan ayrılıyor. Ama konunun ne kadar önemli olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu sözleriyle ifade ediyor. O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin de mutlaka cennetle müjdeliyorum. Size karşı benim halim düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Düşman iblis. Ey Kureyş cemaati siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan da uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek bizi hayır ve ibadetlere götürüyor, kolaylaştırıyor. Ama ulaşmayı dilemeyenler kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bakın. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bakara 208
Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak o sapaçık bir düşmandır. Bakara 168. Şeytan adımlarına tabi olmayın. O sapaçık bir düşmandır. En'am 142. Şeytan adımlarına tabi olmayın. O sapaçık bir düşmandır. İsrail 3, Nur 21, Yasin 60 ve Zuhruf 62. Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede şeytanın bize apaçık bir düşman olduğunu. Öyleyse iblis bizim Allah'a ulaşmayı dilemememizi istiyor. Allah da bizim Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'ın bütün elçileri geliyorlar. Ne diyorlar? Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü her kim bu dünya hayatını yaşarken kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kendisini yakıtı insan ve taşlar olan cehennem ateşinden korumuş oluyor. Kalben ulaşmayı dilemek, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Belki Kur'an-ı Kerim'i okuyan anlayan derler ki hayır, kazandığımız pozitif dereceler negatif dereceler fazlaysa cennete gideceğiz. Ama bu bir dilek değil. Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bizim kazandığımız pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması ancak kitabın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlı. Kainat kadar günahı olan bir insan olsun. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Enfal 29'a göre Allah Teala hükmünü icra ediyor. Ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, takva sahibi olun. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin ki birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah size furkanlar verir ve bütün günahlarınızı örter. Yani kainat kadar günahınız olsun, Allah'ın o günahları örtmesi demek, o günah miktarı kadar Allah'ın ona sevap vermesi demektir. O zaman da günahları sıfır olan kişinin gideceği yer mutlak surette Allah'ın cennetidir. Ama tersini düşünelim, hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve devamlı ibadetler yapmış. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilememiş. 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında çocuk olması halse bile onu devreden çıkartırsak 65 yıl ibadet yapmış ve bu ibadetlerle derecatlar kazanmış. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimesi. Allah Teala bu ayet-i kerimede ne diyor? En üst seviyede ibadet yaptıklarını sananlar var ya, onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettikleri için amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilediğiniz an gideceğiniz yer cennet. Sevaplarınızın büyüklüğü ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilemezseniz gidin.

Derseniz kesinlikle bu sizin için bir cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde ibadetiniz ne olursa olsun amelinizle kurtuluşa ulaşmanız mümkün değil. Kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Allah'ın rahmetini size ulaştıracak olan da sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Ve şeytanın ülkesinde hayatı yaşarlar. İşte 19 tane negatif özellik ve şeytanın ülkesinde hayatı yaşarlar. Ama siz tebliğe muhatap olup da Taha 123'e göre hidayet size tebliğ edildiği an, o zaman dilerseniz mutlak surette Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafiller, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, fitnededirler, sağır dizi ve kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, sebili gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden ve hüsranda olan insanlardır. 19 tane negatif özellik. Ama hidayet tebliğine muhatap olduğu zaman kalben ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah Teala hepsini pozitife çeviriyor ve gideceği yer cennet olan birisi oluyor. Onun için öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip de cehenneme gidenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de onlar da kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler, kalben ulaşmayı dileyen, Allah'ın cennetine aldığı kişiler, Allah onların günahlarını örtüyor, günah miktarı kadar sevap veriyor. Ama cennetlik amel işleyip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah onların ameli boşa gidiyor. Ameli boşa gidenler negatif dereceler sebebiyle gideceği yer cehennem oluyor. Onun için Allah'a ulaşmayı kalben dilemek günahların kefareti, dilememek amellerin boşa gitmesidir. Kalben ulaşmayı dilemek günahların kefareti, amellerin sigortası. Kalben ulaşmayı dilememek amellerin boşa gitmesi ve o kişinin günahları sebebiyle gideceği yerin cehennem olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dilekten daha kolay bir şey var mı? Onun için Allah Resulü ne diyor? Yesuru ve la tuhassuru, beşiru ve la tenefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bütün cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Mülk 8-9-10. Sizi buraya ulaşmakla uyaran nezir gelmedi mi? Onlar geldi derler. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik, yani kalben ulaşmayı dileseydik, bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse cehennemliklerin hepsi dünya hayatını yaşarken hidayete muhatap oldukları zaman, tebliğe muhatap oldukları zaman kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir. Halk arasında bir söz var. Nerede bir fakir görürseniz o Allah ve Resulü'nden kaçmıştır. Resulullah diyor ki, fakir kimdir? Parası olmayan deyince, hayır bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. İşte bu sebeple nerede bir fakir görürseniz kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan, o Allah ve Resulü'nden kaçmıştır. Kaçtığı için de gittiği yer cehennemdir, şeytana yaklaşmıştır. Ama nerede bir zengin görürseniz, zengin kimdir? Zengin, hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Yani kalben ulaşmayı dileyendir. O zaman siz de Allah'ın zengin ettiği cennetliklerden olmak istiyorsanız kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir kere daha bugünkü konferansımızı bu sözlerle tamamlamak istiyorum. Anneler, babalar, çocuklar ve tüm insanlar, sizi Allah'a davet ediyoruz. Cehennem ateşinden kurtulmanın da bir dilek olduğunu biliyor musunuz?

0: Bu kadar konuşmadan sonra artık bilmiyoruz diyemezsiniz. Çünkü hem ayetlerle hem hadislerle bu dileği size anlattık. Allah'ın zatından üfürülen ruhun sahibisiniz. Ruh bir emanettir. Ve Allah Resulü ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ne yazık ki günümüzde İslam aleminde, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte evvela Yahudiler bu dileği unutmuşlar. 71 fırkayı ayırmışlar bir tanesi hariç. Sonra Hristiyanlar unutmuş bu dileği. 72 fırka, 70'i cehennem bir tanesi hariç. Sonra Müslümanlar bu dileği unutmuşlar. 73 fırka, 72'si cehennem bir tanesi hariç. İşte siz o cehennemliklerden olmak istemiyorsanız, fırka-i naciyenin içerisinde yer almak istiyorsanız, o zaman ne güne duruyorsunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Artık bilemiyoruz diyemezsiniz. Biliyorsunuz çünkü şu anda bu konferansla size açıklandı. Öyleyse siz bu dileğin sahibi olun. Kalpten ulaşmayı dileyin. Ve bu dileğin sahibi olanları Allah-u Teala garanti ediyor. Sözünde huruf yok. Katında söz değiştirilmez. Kaf 29. Allah'ın sözünde değişiklik yok. Ve mutlaka Allah sözünü yerine getirir. Hangi ayet gelince? Şura suresinin 13 ve Rahat 27. Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rahat 27. Allah dileğini dirahte bırakır. Ona yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi de mükafatlandırır. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Öyleyse sevgili kardeşlerim şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanı Allah'a davet ediyoruz. Duydukma değmeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde ne yazık ki sonsuz hayatı cehennemde geçirmeye kendinizi mahkum ediyorsunuz. Öyleyse bu açıklamalardan sonra kalpten ulaşmayı dilediyseniz mutlak surette Allah-u Teala 12 tane insanla sizin için Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Önünde tövbe edeceksiniz. Allah'a giden yol tövbe kapısından geçer. Allah Resulü tövbe sona ermedikçe seyri sülük ruhun dünya altında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça, ölüm gerçekleşmedikçe, can boğaza gelmedikçe de tövbe sona ermez. Tövbe için hazırsanız, siz de Allah'ın bir dostu ermiş evliyası olmak istiyorsanız hazırsanız söyleyeceğim kelimeler arkamdan tekrar ediniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Bütün güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının bir daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Afyon'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ruh ve nefs arasındaki farkı bize anlatır mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, İslam aleminde şeytani tuzaklardan bir tanesi de bu. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri ruh, iyi olursa ruh, kötü olursa nefs, yani aynı şey olarak zikrediliyor ve insanlar iki vücuttan müteşekkil olarak kabul ediliyor. Halbuki bütün kutsal kitapları incelediğimiz zaman, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah Teala herkesi bir fizik vücutla yaratıyor. Hemen bunu aslında ekranda verebilirsek. Sonra evet, şu anda dikkat ederseniz hazırladığım şey şu. Tevrat ayetleriyle fizik vücut, İncil ayetleriyle fizik vücut, nefs ayetleriyle, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle fizik vücut. Ve yine Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da, kutsal kitaplarda Allah-u Teala herkesi bir nefse dizayn ediyor. İşte Tevrat ayetleriyle nefs, İncil ayetiyle nefs ve Kur'an-ı Kerim ayetiyle nefs. Ve gelelim üçüncü vücudumuz ruha. Yine Tevrat ayetleriyle ruh, İncil ayetleriyle ruh ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ruh. Allah-u Teala açık açık üç vücudu ayrı ayrı tarif etmişken, işte bir hemen bunlardan ruhla başlayalım. Mısır'dan çıkış 31.3'te beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Yani her bütün güzellikler ruhta. Yine Mısır'dan çıkış 35.31. Onu kendi ruhuyla doldurdu. Ve yine Süleyman Özdeyişlerinde 20-27'de insanın ruhu Rabbin ışığıdır. İç varlığın derinliklerine işler. İncil ayetiyle uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bununla beraber Mumin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Refi derecatin zul arşi yulkü ruha min emri ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini ihtar etmek için bir ruh devrin imamın ruhunu ulaştırır. Görüyoruz ki ayetlerde fizik vücut ayrı, nefs ayrı ve ruh ayrı. Şimdi kardeşimizin suali ruh ve nefs arasındaki farkı. Bunu Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelediğim zaman ruh ve nefsin birbirinden farklı tam 12 tane özelliği var. Şu anda ekranda görüyorsunuz nefsimiz ve ruhumuz. Ruh, nefs berzah alemine aittir. Ruh Allah'ın emrindendir. Emr alemine aittir. Nefs sevva edilmiştir. Fiilleri ayrı, şems yedi. Ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olmakla emrolmuştur. Ruh dünya hayatında Allah'a ulaşmakla emrolmuştur. Bakın. Nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşması. Nefs başlangıç noktasında 19 negatif özelliğin sahibi nefse emanet edilir. Ruh ise ahsendir. Allah'ın emrindendir. Nefse 19 afete karşılık ruhtan 19 tane haset var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berza aleminde fizik, ruh emri aleminde ve bütün alemlerde fizik ve fizik ötesi olabilir. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işler, zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet ve cehenneme gider, ruh cennet ve cehenneme gitmez. Nefsin serbest iradesine karşılık ruhun serbest iradesi yoktur. Allah'ın iradesindedir. Nefs uyku haline vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan çıkabilir. Nefs çift yönlü bir değişim içerisindedir, ruh ise tek yönlü. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki birbirinden farklı tam 12 tane özellik söz konusu. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, kadına şiddetin oldukça arttığı günümüzde İslam'da kadının yeri nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hayatın inşasına baktığımız zaman Allah-u Teala nasıl her şeyi çift yaratmışsa bütün kainatı, burada da insan hayatının devamı için bir çift yaratmıştır. Adem babamızı topraktan, onun eşini de, Havva annemizi de onun kaburga kemiğinden yaratmış. Ve dolayısıyla hayatın her alanında kadın erkeğe, erkeğin kadına ihtiyacı vardır. Ve toplumun inşasında hepsinin kendi alanı içerisinde %100 role sahiptirler. Ben erkeğim, benim hiç kadına ihtiyacım olamaz olayı geçersiz bir düşüncedir. Aynı şekilde ben kadınım, erkeğe ihtiyacım olma olayı, Allah-u Teala kadını da erkeği de birbirine ihtiyaç sahibi kılmış ve mutlu bir toplumun oluşmasında kadın da erkek de Allah'ın kendisine tevdi ettiği görev tahtında rol sahibi. Bir kere her şeyden evvel olaya baktığımız zaman Osmanlı'da Ay-ı Evren Taşkilatine Bacıyani Rum, Allah'la ilişkilerde Bacıyani Rum kadınları temsil ediyor. Ama erkekler tarafından da Ay-ı Evren erkekleri oluşturuyor ki önemli olan Allah katında en kıymetli varlık insan, ama insanların içerisinde de en kıymetli varlık Allah'la en üst seviyedeki mukarrab kullar, ilişki kuranlar. Allah'la ilişkide kadın da en yakın olabilir, erkek de en yakın olabilir. Burada bir farklılık söz konusu değil. Biyolojik beden sadece bir vasıta. Bu biyolojik beden bu dünya hayatında bir emrin yerine getirilmesi istikametinde bir vasıta. Asıl olan insanın insan-ı kamil olması. İnsan-ı kamil ise Allah-u Teala'nın Kur'an'da zikrettiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Ama burada nefs tezkiyesi ve tasfiyesi noktasında ikisi de bir hedeftir. Nefs tezkiyesi bir hedeftir, ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nefs tasfiyesi bir hedeftir. Tamamıyla Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Her iki halde de bu hedefe ulaşma noktasında Allah-u Teala'nın ihtiyaç duyduğu bir takım vasıtalar var. Yani hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirler nefste ruhun muhtevasında ifade ediliyor. Vasıta emirler de fizik bedenin. İşte 7 tane vasıta emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla müşride tabi olmak, oruç tutmak, namaz kılmak, aç, zekat ve zikir, bunlar hepsi vasıta emirler. Fizik bedenin yerine getirmesi gerekenlerdir. Mesela bugün İslam'ın 5 şartı, 5 şartı da doğrudur ama eksikti, tam değil. Yani insanın insan-ı kamil olma noktasında Allah'a ulaşma dileği olmadan olmaz. Yetmez, zikir olmadan da olmaz. Bu iki şey yoksa geri kalan İslam'ın beş şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramıyor. İşte nefsin tezkiye ve tasfiye olmadığı bir noktada insanlar doğal olarak birbiriyle kavga halindedirler. Şu dünya üzerinde iki tür insan yaşıyor. Birbirine şiddet uygun yanlar, birbiriyle kavga edenler, bir de Allah'ın emrettiğini yerine getirerek nefsini tezkiye ve tasfiye eden, huzur ve mutluluğu yaşayanlar. İşte İslam'da kadının şiddet olmadığı bir noktada olması için şiddet uygulayanların Allah'ın emrine göre değişmesi lazım. Bu da ancak ahlakın güzelleşmesi, din yaşanması ile gerçekleşir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti haline getiren en önemli özellik neydi? Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti haline getiren en önemli özellik Allah'la ilişkilerde Allah'ı öne geçirmeleri, her konuda Allah'ı birinci sırada tutmalarıydı. Gerçekten de hep onlar ilahi kelimatullah için çalıştılar. Bir cihangirlik için, başka bir menfaat için, başka bir şey için değil. Allah'ın adaleti onlar için önemliydi ve insan hayatına çok değer veriyorlardı. İşte Osmanlı'nın kuruluşunda yer alan Osman Gazi, mürşidi Şeyh Edebali, Şeyh Edebali'nin bir sözü var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte onlar bu düşünceyle hayatı yaşadılar. Ve devleti, Osmanlı Aliye'yi, devleti o şekilde en zirve noktaya ulaştırdılar. O zaman bize düşen Allah'la ilişkilerde en önde olmak. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlar arasında sevgisizliğin ve mutsuzluğun sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sevgi ve mutluluk bir bedel ödenerek elde edilir. Yazık ki insanlar gün geçtikçe Allah'tan uzaklaşıyorlar. Allah'tan uzaklaşmanın sonucu yozlaşmadır, sevgisizliktir, mutsuzluktur. Ama bunun yerine sevgi ve mutluluğun yer alabilmesi ancak iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a teslimi gerektiriyor. İşte sevgisizlik ve mutsuzluk Allah Teala'nın farz kıldığı, mutlaka öğrenmemizi ve yaşamamızı istediği kutsal kitapların hayatımızdan çıkartılması, unutulması ile bu sonuca ulaşılmış. Ama şu an içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı herhalde bir zaman değil. 14 asır evvel de Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı da buydu. Mehdi Aleyhisselam'ın çağı. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın öğretisiyle hedefine ulaşmış ve onunla söyleyen, onunla yaptıran bir dizaynın sahibi, bir tasarrufun sahibi. Sevgisizliğin ve mutsuzluğun hakim olduğu bir dünya, dünya hayatının öne geçirilmesidir. Dünya hayatını öne geçirirseniz doğal olarak Allah-u Teala'yı unutursunuz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Hocam, manevi rahatsızlıkların, depresyon, panik atak, kaygı, endişe gibi rahatsızlıkların nedeni nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, manevi rahatsızlıkların, depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların sebebi Allah'ın bize emrettiğini öğrenmemek ve yaşamamaktan geçiyor. Allah Teala varlıklar aleminde emri halinde melekleri, gayb alemde cinleri, zahir alemde insanları yaratmış ama bu cinler ve insanlar arasında da en üst seviyedeki varlık insandır. Ama insan bütün güzelliklerin sahibi olmasına karşılık Allah'ın kendisine tayin ettiği hedef ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte bu Allah'ın temel emri yerine getirilmediği takdirde her gün biraz daha kişi yozlaşmaya gider. Öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ha, birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranıza selam yayın. İşte kin kökten kazınır. Kin, nefretin vücutta yerleşmiş halidir. Kin ve nefret nefsimizin bir afeti. Eski toplumların derdi elemi size dokunduğundan murat, nefsimizin iki afetinden söz ediliyor. Nasıl Allah-u Teala Ahzab 72'de emaneti insan yüklendiği zaman inne erâne emanet ala semavati vel ardi vel cibâli fe beyni an yehminne ve şveklemine ve hamele insan. İnsan yüklendi. İnsan zalim ve cahil, insanın ruhla birlikte tabii ki bir fizik bedeni var ve bir de nefsi var. Nefsin iki afeti zikrediliyor. Ama aynı zamanda eski toplumların derdi elemi size dokunu haset ve kin iki tane nefsin afeti zikrediliyor. Öyleyse dert ve elemlerin hepsi nefsin afetlerinden kaynaklanıyor. İşte kişi herhangi birisi toplumda kendisine zulmettiği zaman güçlüyse intikamını alır, güçlü değilse içine atar ve bu içine attığı kin olarak kendisine yerleşen nesnenin bir müddet sonra artan oranda strese dönüştüğünü, stresi vücuda getirdiğini, stresin depresyona, panik atak maskeli depresyona ve gelecek endişesi gibi bir takım sonuçlara bizi ulaştırdığını görüyoruz. Bu da bütün bunların hepsi manevi rahatsızlıkların menbaını teşkil ediyor. Bunlardan kurtulmak Allah'ın temel emri olan ölmeden ve ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını yerine getirmek. Bu bize ne sağlar? Nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin %50'sinin Allah tarafından temizlenmesini sağlar. Kişinin nefsin manevi kalbinde %51 nur, %49 karanlık. O karanlıklar yine bir takım, bir kere 151 oranında artık iblis emrini bize dikte ettiremiyor. %49 olarak tesir sahası var. Ama eğer bu noktadaysak ve Allah'ın emrini öne geçirebilirsek o zaman geri kalan gün be gün nefsin afetlerinin azalmasıyla irade güçlenir. Nefsin afetlerinin azalmasıyla kişinin hata yapma oranı azalır. Yani fizik vücut güçlenir. İrade güçlenir. Ve Allah'ın yardımı daha fazla almaya başlar. Allah razı olsun. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, cehalet ile ilgili esmaları çekmek bizi hangi konularda geliştirir? Hangi esmayı çekerseniz onun alanı içerisinde bir pozitif tesirin sahibi olursunuz. Allah razı olsun. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, hidayet çağı nedir? Açıklayabilir misiniz? Evvela Kur'an-ı Kerim'de hidayetin tarifine bakalım. Bakara suresinin 120, Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَنْ نَسَرَى لَنْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden asla razı olmazdı. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَلَيْدَى. Peki Allah'a ulaşmak üzere işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra, yani hidayet, ruhun hidayetinin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, ilmi sana geldikten sonra eğer onların hevalarına tabi olursan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı olmaz. Öyleyse ölmeden evli hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73'te kullanılan ünler hüda hüda Allah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimede ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatına ulaşmak olduğunu görüyoruz. Kur'an ayetlerinde ruhun hidayeti var, fizik vücudun hidayeti var, nefsin hidayeti var ve iradenin hidayeti var. Ruhun hidayeti ölmeden ve ruhun Allah'ın zatına ulaşması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalemindeki 19 afetin tamamen temizlenmesini ifade ediyor. Ve iradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasını devreye alıyor. Öyleyse hidayet deyip geçmeyin, en önemli unsurdur Kur'an kavramlarından. Ve hidayet çağı gerçekten Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Allah-u Teala'nın Risalet-i Vazifeli kıldığı Mehdi Resul'ün Allah'tan aldığı öğretiyi evvela öğrenmesi, sonra yaşamasını, sonra da başkalarına en üst seviyede öğretmesiyle gerçekleşir. Hidayet çağının özelliği herkesin dinlerin birleştirilmesi, dine girmiş olan bidatlerin temizlenmesi ve bir İslam birliği, dünya barışının sağlanmasını ifade ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, zikrin diğer ibadetlerden farkını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bize hataları yaptıran nefsimizin afetleridir. Ama her yapmış olduğumuz güzellik, hayır, bize derecat kazandırıyor. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. Ama bir ibadet var ki, diğer bütün ibadetlerin arasında bize derecat kazandırdığı gibi nefsimizin tezkiyesini ve tasfiyesini de muhtevasını alıyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bu zikredilmiş vaziyette amel-i salihat olarak geçiyor. İster zikir desin, ister amel-i salihat desin, ister başka ne dese desin. Nefsimizin manevi kalbindeki karanlıkları, afetleri azalttığı gibi bir seviyede bir derecata da bizi götürüyor. Zikirden daha büyük ibadet var mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de en üst seviyedeki ibadet zikirdir. 1'e 700 kazandırıyor size. Öyleyse zikrin diğer ibadetlerden farkını bu ayetler bize net olarak gösteriyor. Allah razı olsun. İşte o zaman salih amel nefs tezkiyesi yapın. Salih amel nefs tezkiyesi yapın. Salih amel nefs tezkiyesi yapın. Evet, hepsinde bir bir anlatılmış vaziyette. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a hiçbir kuluna zulmetmeyeceğini yazmaktadır. İnsanların başına gelen musibetler Allah'tan gelmiyor mu? Bu zulüm değil midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah sadece Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Bir ismi El-Ant'tır. El-Ant esmasıyla derecet açısından Allah adaleti gerçekleştiriyor. El-Hak esmasıyla de onların hak ettiği, kaybettiği derece kazandıracağı fazlaysa onların hak ettiği azabı yaşattırıyor. Kazandığı derece kaybettiğinden fazlaysa o kişinin üst seviyede bir mutluluğu yaşamasını sağlıyor. Dolayısıyla اِنَّ la لَا şeyin. شَيْءٍ اِنَّ la لَا Yunus 44'te Allah insanlara zulmetmez. وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزِمُونَ Daha insanlar kendi nefslerine zulmederler. Kimdir nefsine zulmeden? Zikretmeyen kişi nefsini zikretmediği zaman derecat kaybeder. Derecat kaybeden herkes nefsine zulmetmiştir. Ve asla Allah-u Teala kimsenin derecat kaybını istemiyor. Ama kişi iradesi, serbest iradesi var. İradesiyle yanlış bir hakikati gerçekleştirirse o zaman derecat kaybeder ve kendi nefsine zulmetmiştir. Allah'ın zulmü değildir bu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Muhterem hocam zamanımızda her insanın bir derdi, bir sıkıntısı var. Neredeyse dertsiz, sıkıntısız kimse yok gibi. Bunun sebebi ne olabilir inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Zamanımızda her insanın bir derdi ve bir sıkıntısı var. Sıkıntısız, dertsiz kimse neredeyse yok. Bunun sebebi ne olabilir? Sevgili kardeşlerim gayet açık. Peygamber Efendimiz 14 asırları ifade etmiş. Eski toplumların derdi elemi size dokundu haset pekin. İşte bugün de geçmişte de toplumda yer alan herkesin derdinin olmasının arkasında nefsinin afetleri var. İki tane afeti sayıyor. Haset ve düşmanlık. Kin ve nefret. İşte haset ve düşmanlık, kin ve nefret başlıca sebebidir bu. Bu da neyi engeldir? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına engeldir. Eğer kişi kendisine düşeni yaparsa o zaman Allah'ın izniyle çok kısa sürede nefsinde zikirle, ıslah edici amellerle, vücuda getireceği sonuçlarla o kişi huzuru, mutluluğu yaşayan bir insan olacaktır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk, bir araya geldik ve sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı ve kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bekil olmak, muhafız olmak. Birinci sual, vekalet ve muhafaza keyfiyeti nasıl başlar? Vekalet, hidayete erdirme sahipliği demektir. Nasıl avukatlar mahkemede hakim karşısında bir müdafaa sistemi içerisinde vekil olurlarsa, Allah'a insanların yakarışlarında, yalvarışlarında yardımcı olacak kişi de devrin imamıdır. O Allah'ın huzurunda insanların vekilidir. Vekaletin ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşir. Tabiyet ile birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kimin başının üzerinde muhafız olmuş da Allah Teala o kişilerin hafizun olduğunu buyuruyor. Muhafızın sahibi diyor. İşte Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve uzlibetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tu'adune li kulli evvabin hafiz. İşte size vaad olunan şey budur. Cennettir. Bütün evvab ruhu ulaşarak sığınmış, hafizin olanlar başların üzerinde devrin imamın ruhu ulaşmış olanlar için. Öyleyse kim hafizin olmuşsa, kim evvab olmuşsa, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Haza ma tu'adune li kulli evvabin hafiz. En'am suresinin 107. ayet-i kerimesinde acaba Rabbimiz ne buyuruyor? En'am suresinin 107. ayet-i kerimesine وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيزًا. Seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Ve sen onların vekili de değilsin. İşte Allah dileseydi, Allah'ın dilemesi, evvel Allah Teala Allah diliyor ve seçiyor. İnsanların %10'dan azı seçilmiyor. %90'dan fazla seçiliyor. Bu seçilenlerden kim daveti icabet ederse Allah Teala katından hidayetçiler, rasullerle göndermek suretiyle insanları Allah'a davet ediyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَاَقِيمُ الدِّينَ dini ikame edin. وَلَا تَفَرَقُوا dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُورَ عَلَى الْمُشْرُك۪ينَ مَا تَدُوهُمْ اِلَيْ. O müşriklere senin davetin ağır geldi. Herkes başlangıçta şirkte, o şirkte olanları Allah'ın Resulleri Allah'a davet ediyor ve senin davetin ağır geldi. Daveti kabul etmeyenler şirkte kalanlardır. İşte لَوْ شَاءَ اللّٰهُ Allah dileseydi مَا اَشْرَكُوا.
Allah'ın dilemesi, o kişinin dilemesinin akabinde kendisine ulaştırmayı dilemesidir. İşte Allahu yestevi ileyhi men yeşâ ve yâti ileyhi men yunîb. Yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor, onu şirkte bırakmıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, muhafaza altında olanlara kimsenin zarar veremeyeceği doğru mudur? Evet. Dört tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Muhafaza altında olanlara kimsenin zarar veremeyeceği doğru mudur? Dört tane ayet-i kerime. Birinci ayet-i kerime Bakara 102. İkinci ayet Maide 105. Üçüncü ayet evet. Mücadele 10. Dördüncü ayet Tekabun 11. Allah Teala burada ne buyuruyor? Muhafızın olan, hafızın olanlara Allah'ın izni olmadan onunla hiçbir şey kimseye zarar verebilecek değillerdi. Koruma kalkanı yani mürşidin devrin imamın ruhu. Maide 105 ey amen olan nefslerinizin üzerindedir. Siz hidayetteyseniz delalette ki bir kimse size zarar veremez. Ve Tekabun 11 Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık verecek değildir. İşte kimsenin zarar vermeyeceği doğru mudur? Evet. Ne zaman? Kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yerleştiği an. Allah müsaade etmedikçe şeytanın büyüsü ve zulmani ilmi kimseye bir zarar veremez. Allah'ın müsaade etmediği nokta hidayet üzere olmak. Hidayet üzere olmanınsa birinci vasfı başın üzerinde devrin imamın ruhunun mutlaka yer almasıdır. Ne zaman devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine gelirse artık o kişi bir muhafız kazanmıştır, hafizun olmuştur. Nefs tezkiyesine başlamış ve dalalette olanların vereceği zarardan insanları koruyan bir tek muhafız hüviyetine girmiştir. O kişiye hiçbir büyü, hiçbir cin saldırısı zarar veremez. Allah Teala'nın dizaynı bu şekilde gerçekleşiyor. O sebeple Ali İmran 139'da ya eyyühellezine amenu ve la tehinu ve la tehsenu entum alevne en kuntum muminun. La tehinu la tehsenu entum alevne en kuntum muminun. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanlara verdiği vekili muhafızı geri alır mı? Evet. Eğer kişi liyakatını korumasa, kendine düşeni yapmasa o zaman alır. Allah-u Teala'nın dizaynında iki nevi insan var. Vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar. Birinci grup vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlarda ikinci grup. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o hiçbir zaman bir muhafızı, hiçbir zaman bir vekile sahip olmayacaktır. İşte En'am suresinin 107. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. O zaman bunlar şirkteler. Seni onların üzerine bir muhafız, seni onların üzerine bir vekil tayin etmedik. Kişinin, bir muhafızın, bir vekilin sahip olabilmesi, şirkten kurtulmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Vekalet, o kişi Allah yolunda olduğu sürece devam eder.
Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerindeki muhafızımızı geri almayız. Onu muhafızın dışında bırakmayız. İşte iki ayet-i kerime bize bu konuyu açıklıyor. Birincisi Rad suresinin 11.

0: Ne olacak kimse yoktur. Bir de Enfal suresinin 54. ayet kelimesi de bu konuyu dile getiriyor. Enfal 54'te Allah-u Teala onların Enfal 53. Evet. Zalike bi ennallaha lem yeku mugayren nimeten en'amaha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim ve ma anallahu semiyun alim. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Yani onlar negatif istikamete değişmedikçe Allah Teala da başlarının üzerine gönderdiği devrin imamının ruhun almaz. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelmişse o yedi nimetin sahibidir. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başlarımızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet kalbimize imanın yazılması. Üçüncü nimet günahların sevaba çevrilmesi. Dördüncü nimet ruhun vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşması. Beşinci nimet fizik vücudumuzun kul olmaya başlaması. Altıncı nimet nefs tezkiyesine başlamamız. Ve yedinci nimet iradenin güçlenmesi. Ayetleri Allah-u Teala açıkça böyle buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah herkesi koruması altına almak ister ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hiçbir zaman bir muhafıza, bir vekile sahip olamayacaktır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Benim aklıma namaz, Allah'ı zikretmek, dua, Allah'ın yolunda gitmek geliyor aklıma. Allah'ın yolunda gittiğimizde Allah'a ulaşmışızdır demek ki.
3: Din, iman, inanç, saygı, sevgi, vicdan, başka bir şey olamaz.
4: Allah'a ulaşmak deyince ibadet etmek, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, o tarz şeyler aklımıza geliyor.
5: Allah'a ulaşmak Allah'ın kurallarına uymaktır, İslamiyet'i yaşamaktır.
6: Allah'ın bize emrettiği kulluk görevlerimizi yerine getirip de Muhammed Mustafa'nın da sünnetlerini yerine eda ettikten sonra biz Allah'a inşallah, yine Allah bilir de, inşallah ulaşmış oluruz yani.
7: Temiz kalbimiz, niyetimiz, ruhumuz.
6: Dualarımız ulaşır, ibadetimiz ulaşır. Yapılan hayırlar, hayır hasenet ulaşır.
8: Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçarmış. Sizce Allah'a yönelmeyen insanlar Allah'tan korkan insanlar mıdır?
3: Tabii ki. Allah'tan korkmayan tabii ki insan, yani insan değildir bence. Gavur da olsa, yani gayrimüslim de olsa, hangi dine tapmış olursa olsun, Allah'a inanmayan gavurdur, Müslüman değil, yani insan da değildir.
0: Bir misafirimiz hangi din olursa olsun, Allah'a inanmayan gavurdur, Müslüman değildir, insan da değildir dedi. İnsanın o vasfı Allah'a inanmakla mı başlar? Hayır. İnsan olma vasfı Allah'a ulaşmayı dilemekle ve öteye bir bir basamakları geçmekle gerçekleşir. Bakara 256'da Allah-u Teala La kerahe fiddin, dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm nelgay. Başlangıç noktasında herkes negatif 19 özelliğin sahibidir. Ama Allah-u Teala katından Resuller, hidayetçiler gönderiyor ve o Resul hidayetçiler insanlara Allah'a davet ediyorlar, hidayeti tebliğ ediyorlar. İşte hidayet ne? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bu davet neticesinde Bakara 256'da kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu Allah'tan kopması mümkün olmayan kurpa mürşidine ulaştırır. İki grup insan var. Diliyle iman edenler, Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Allah Teala kalplerine bakıyor. Hayır, siz mümin olmadınız. Kalbinizin içine iman girmedi. Demek ki amin olmak kalbe imanın girmesiyle gerçekleşir. Allah'la ilişkilerimizde Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve kalbe iman o şekilde yerleşir. Mürşide tabiyet Allah'ı sevmek, daha sonra

0: aşık olmak, en sonunda da Allah'a hayran olmak. İnsanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Allah'ı tanımak istiyorsanız yeriniz tasavvuftur. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah arda arda açar ve sizi yepyeni o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür. Bu tasavvuf dünyasıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Allah'a inanan insanlar bugün toplum insanların içinden %90'dan fazlasıdır. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye imanı sahibi olamaz. Kim Allah'a inanırsa o mümindir olayı, bu bir hürafedir. İnanmayan da kafirdir. Bunlar birer hürafe, birer bidattır. Tam tersi, kimin kalbine iman girmişse o mümindir. Kimin kalbine iman girmemişse o da kafirdir. İmanın kalbe girmesi ve imanın kalbe girmemesi. İşte Hücurat 14'te biz mümin olduk diyorlar. Hayır diyor Allah Teala, kalbinizin içine iman girmedi. Yunus da diyor ki içi kafir, dışı Müslüman. İşte bu dışı Müslüman olan Hücurat suresinin 14. ayet kelime belirtiliyor. Araplar biz mümin olduk. Kullem tüminu. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Yani dışınız İslam. وَلَمَا يَسْخُنْ مَا نَفِي قُلُبِكُمْ وَمَا kalbinizin içine iman girmedi. İçi kafir, dışı bir Müslüman olan birisisiniz. İnsan olma vasfı Allah'a inanmakla mı? Hayır, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa o hepimizin muhafızı olmuştu. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani şimdi inanan insanlar için, madem ki Peygamber Efendimiz de birini bir şeye işaret etmişse bizlere, ha ki en son Peygamberimiz de Muhammed Mustafa Allah'ıma sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed. Ondan sonra biliyorsunuz Ebu Bekir, Osman, Ömer ve Ali halifeler olmak şartıyla bize kim işaret ettiyse, inanan insanlar için onun yolunda bulunmak bizim için, yani farz demeyin, vacip de.
3: Tabi olmak İslam'ın kuralları anlatmasıdır onun. Anlattığı şeyler doğruysa tabi olunur yani.
4: Zaten biz mürşide tabiyiz herhalde. Peygamber Efendimiz'e tabiyiz. Onun yolundayız. Bizim için en büyük mürşit Peygamber Efendimiz'dir. Onun yolundayız Allah'a şükür. İnşallah onun yolunda devam ederiz. Tabii ki ondan sonra gelenler oldu. Onlara da sonsuz saygı, sevgimiz, imanımız var.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Eğer o mürşit Allah'a, dine, inancına, insanlığına, bilmem neyine bağlıysa tabii ki. Ama eğer başka bir fikre, başka bir yola, başka bir birisinin yani tesiri altında kalmışsa ona inanmak suç, günah.
6: Bence çok güzel bir duygu. Herkese yani bu nasip olması gereken bir şey.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda inanan insanlar için onun yolunda bulunmak farz demeyeyim, vaciptir dedi. Allah Teala mürşide tabi ettiği kişinin isteğine mi bırakmıştır? Hayır. Farzın, mürşidin seçimi kişiye bırakılmamıştır. Allah tayin eder mürşidi. İşte Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takkullaha vebtehu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Demek ki her devirde Allah'ın ipi sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşid söz konusudur. Kur'an'da kesin delile açıkça bildirilmiş emirlere farz denir. Bunun yanında açık olmayarak bildirilmiş ya da sahabinin bilinmesiyle aktarmış olan emirlerin tümüne de vacip denir. Allah Teala mürşidi farz kılmıştır. Ama şeytan Kur'an-ı Kerim'in değiştirmeyince onun tatbikatını değiştirmeyi düşünmüş. Ve bunu ne yazık ki başarmıştır. Mürşide ulaşmak bugün tatbikattaki farz hükümlerin arasında yok. Bundan 14 asır evvel bütün sahabi zamanımızın insanından ayrılan en önemli faktör tabiyetin devreden çıkmış olmasıdır. Hadis-i şerifte evliya tabi olan şakirlerden olmaz. Ama gelin görün ki günümüzde bir hürafe var, insanları sarıp sarmalamış. Allah ile kul arasına kimse giremez deniyor ve insanları Allah'ın yolundan insanlar uzaklaştırıyor. İkrar ediyoruz, iblis, şeytan denilen mahluk ne yapıyor? Kur'an'ı değiştiremiyor ama Kur'an'ın tatbikatını değiştirmeyi başarmış. Bugünün din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği yok. Bugünün din tatbikatında mürşide tabiyet yok. Sadece İslam'ın 5 şartı var. Ama Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi sağır, dilsiz ve kör. Mürşide tabiyet de yoksa o kişinin Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşması mümkün değil. Bu iki safa söz konusu değilse, İslam'ın 5 şartı hiç kimse ruhunu teslim edemez. İslam'ın 5 şartı hiç kimse fizik vücut teslimi yapamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimse nefs teslimini yapamaz. İrade teslimini de yapamaz. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Selam hazanetua. Cehennem bekçileri sual soruyorlar. Elem yetiküm nezir. Sizin yaşadığınız dönemde size bir nezir gelmedi mi? Kalu belakaz cani nezir. Nezir geldi. İnzar edici. Allah'ın bütün Resullerinin iki görevi var. Enam 48'de ve man yursulil mürseline illa mubeşirine ve münzirin. Biz Resullerimizi de nezirlerimizi de müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İşte size nezir gelmedi mi? Bu cehennemliklere soruyor. Çünkü Resul ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. Size nezir gelmedi mi? Kalbi velakad cani nezir. Nezir geldi. Velakin kezebna. Biz onları yalanladık. Ma anzalallahu bir şeyin. İnşallah bir şey indirmemiştir dedik. İn entüm bilâ fî delâin kebîr. Onları delâette olmakla suçladık. Velûk nesmehu em nâkilû. İşitseydik ve aklıseydik. Mâ künnen fî azâb-ı seyyen. İster nezir desin Allah, ister Resul desin. Onlar hepsi hikmet sahibi alimler. Ve sohbetinde bulunmasına rağmen işitmemişler. Halbuki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerimize farz. Farz olmasına rağmen hiç dikkate almamışlar, kale almamışlar. Öyle olunca işitmemiş, akletmemiş ve cehennemi hak etmiş. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Furkan suresinin 43. ayeti kelimesinde belirtilen vekilin ne anlama geldiğini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Furkan suresinin 43. ayet-i kerimesinden belirtilen vekilin ne anlama geldiğini açıklar mısın diyor kardeşimiz. Furkan 43'e bakacak olursak, Eferayte men ettehaze ilahu hevvahu. O hevasını ilah edenini görmedin mi? Efe ente tekune aleyhim vekile. Hevasını ilah edenin üzerinde, yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Hayır, hevasını ilah edenin üzerinde Allah'ın vekili vekil değildir. Furkan 44'e bakalım. Havasını ilahidine ulaşmayı dilemeyen kişi. اَمْ تَحْسَبُوا اَنَّ اَكْسَرُهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَاقِلُونَ Yoksa onların çoğunun işittiğini veya akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, sebilden daha çok sapanlardır. Hayvanlardan daha terkin edilirler. Câsi 23 de aynı şeyi ifade ediyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ Öyleyse bu ayet de aynı şekilde hevasını ilah edinen kişinin üzerinde sen bir vekil değilsin. Arap 179'da da aynı konuyu dile getiriliyor. Buradaki vekil kelimesi gene Allah'a ulaştırıcı irşat makamı istikametinde ama bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler, delaletteler, işitmeyenler ve akletmeyenler. Allah Teala negatif cepheden söylüyor. Böyle bir kişiye, nefsinin afetleri kendisine ilah edinen kişiye, yani sana tabi olmayan kişiye sen vekil olabilir misin? Onu irşada ulaştırabilir misin? Onun mümkün olmadığını bir sonraki ayet-i kerimede kesin şekilde ispat etmiş. Onların tıpkı Arap 179'daki gibi hayvanlardan daha çok delalette kalacaklarını, hiçbir zaman işitmeyeceklerini ve akletmeyeceklerini söylüyor. Vekil olması elbette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanlar Allah'ı zikrettiği ve hidayette kalma konusundaki niyetlerimizi bozmadığı sürece onları koruyan muhafızı geri almayacağını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Allah'a yolunda gitmek, Allah'ın bizi koruması demek, Allah'ı zikretmek zaten her yolu açıyor.
3: Zikir yapmak bir nevi ibadettir. Cenab-ı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Zikirlerde gece 3 sıralarında yapılması gerekir. Yani o saatlerde duaların kabul olduğu bir dönemdir.
6: Allah'ı hatırlamak, unutmamak, zikir yapmak, duygularımızı, ruhumuzu temizlemek bence çok güzel.
2: Her şeyden önce zikri yapmak Allah'a bir adım yaklaşmaktır. Ha, o zikir yapıp da kalpte kötülük olmadığı şekilde, dürüst bir şekilde, tertemiz bir şekilde yapılan zikirler için söylüyorum bunu.
1: Zikir yapan bir insan nasıl değişiklikler oluşur?
4: İman doğar yüzünde zaten. Belli olur yüzünden. Hiç kötülük yapamaz zaten. Allah yolunda gittiği için.
3: Beyni, aklı daha mantıklı. Beyni daha mantıklı düşünebilir. Kalbi de temiz olur yani.
2: Ya bu kişiye karaktere göre değişir. Dediğim gibi orada her şeyden önce niyet önemlidir. Menfaat için zikir yapıyorsa boş yapıyordur. Ama temiz yürekten yapıyorsa Allah'a bir tane bir insana daha yaklaştırmak, bir Kabe'ye gidip gelmekten, hacca gidip gelmekten daha fazla yaklaşmak demektir yani.
0: Misafirimiz zikir yapmak bir nevi ibadettir. Zikirlerin gece 3 sıralarında yapılması gerekir. O saatte duaların kabul olduğu bir dönemi ifade ediyor. Zikir gece yapılan bir nafile ibadet midir? Hayır, zikir farzdır. Ankebut 45'te Allah-u Teala emrediyor. Kutlu mahviye ile keminel kitabı. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetini silaveti doku. Ve akimü salate namaz kıl. Enne salate denâmin alfâşâ-i ümmükün namaz kötülükten fuhşiyetten men eder. Ve le zikrullah ve ekber ama Allah'ın zikri en büyük. Nisa 103'te Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor. Ve izâ kadeytimü salate feskurunallâhâ kıyâmen kuvdem ve lâ cunubim. Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Az zikir, Müzemmil 8, çok zikir, Azap 41, daimi zikir, Nisa 103. Bunlar hepsi ayetlerle ispat edilmiş. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi anni fennî qaribin ucubu davatı da izâ da'ani. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsanlar böylece irşada ulaşan zikir bir farzdır. Üç tarz farz zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Ara sıra zikir, çok zikir ve biliyorsunuz ki bu insanlar üç halde bulunabilirler. Yani ayaktasınız ya oturuyorsunuz ya da yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala diyor ki mutlaka Allah'a zikredin. Zikir bizi evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Hadis-i şerifte bir kişi, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkı yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dinin hep Allah'ı zikresin buyurdu. Bir başka hadiste, Rabbini zikredenlerle etmeyenlerin misali diriyle ölünün misali gibidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktır. Vekil olma kavramının şahitlik kavramıyla bir ilgisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, vekil olma kavramının şahitlik kavramı ile ilgisi var mıdır? Vardır. Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Nisa 41'de artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ki her ümmet, her kavmin mutlaka bir Resulü var. Seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman. Demek ki İnsanlık tarihi boyunca her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin bir şehit, yani veli resul var. Ama o veli resullerin de şahidi olan üzerinde o asaleten devrin imamı Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nâ suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yine bir kere daha söylüyor. Nâ 89'da o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerinde onların kendilerinin bir şahit bahsederiz, vazifeli kılarız. Seni de onların üzerine şahit kıldık. Veli Resullerin hepsi de şahittir. Ama Veli Resullerimiz de şahit de devrin imamıdır. Sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren, rahmet olan kitabı Müslümanlara müjde olarak indirdik. Elbette vekil olmak, şahit olmakla kesin ilişkili. Biliyorsunuz Peygamber Nebiye Sultan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devirlerin huzur namazının imamıdır. Aynı devirde bütün ülkelerde Resuller vardır. O Resuller kendi ülkelerin Resulleridir. Ve bütün peygamberler o Resullerin de şahididir. Tüm Resuller kendi ülkelerindeki mürşitlerin şahididir. Bütün mürşitler de kendilerine tabi olanların şahididir. Peygamberleri olmadığı devirlerde huzur namazının imamı olarak Allah'ın görevlendirdiği bir kavimdeki Resul diğerinin üzerine şahit olacaktır. Ama bütün Resullerin şahitlerinin şahidi olan, Resulleri bir araya getiren, hepsinin şahidi gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacaktır inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Tahkiki iman ve taklidi iman nedir, bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, taklidi iman kişinin geleneksel din tatbikatı içerisinde uyguladığı tatbikatı ve muhtevayı ifade ediyor. Ama tahkiki iman mutlak surette kişinin 7 safa 4 teslimi yaşayarak gaybi imanı tahkiki imana dönüştürmesini ifade ediyor ki başlangıçta herkes gaybi imanı sahibidir. Ama ne zaman daimi zikre ulaşır, ilmel yakinden aynel yakine geçerse, o zaman o taklidi iman, gaybi iman tahkiki imana dönüşmüştür. Allah'ın bizden istediği bu inşallah. Başlangıç noktası herkes gaybi imanın sahibidir. Başta cezbe olayı bir tahkiki imanın muhtevasını ifade eder. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Efendimiz tevhid sohbetinde faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin tamamlandığı yer, daimi zikre ulaştığımız yer ve gizli şirk sıfırlanmıştır buyurdu ve tabi olmak gizli şirkin bitişe geçmesidir. Tükenmeye başlanma noktasıdır. Bu nasıl idrak etmelidir? Fizik vücut teslimindeki kişide gizli şirk tehlikesi var mıdır? Sevgili kardeşlerim, nefsinize uyduğunuz her noktada aslında günah işliyorsunuz, gizli şirktesiniz. Ama daimi zikre ulaştığınız noktada artık nefsinizin afetlerine ulaşmak, tabi olmak mümkün değil. Tamamen gizli şirk sıfırlanıyor inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Arap suresi 199. ayette affı kendine usul edin. İrfanla emret, cahillerden yüz çevir diyor. Bu cahiller kimlerdir? Açıklayabilir misiniz? Yani Kur'an projeksiyonuyla insanlar üç gruba ayrılır. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, zanlarına tabi olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hemen altına 7 ayet-i kerimede ilim verilenler. Bir de 7 grup ayet-i kerimede ilmin sahipleri var. Hemen onun altına da ifade edecek olursak 7 grup ayet-i kerimede ilim sahipleri. İlim sahipleri Kur'an'ın, ilim verilen ilim sahipleri Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten, hikmeti öğrenen öğreten, hikmetin ötesini öğrenen öğreten, marifetinden münkerden nehyeden, bu 7 ilim verilenler, evet, buna bakacak olursak, ilim sahipleri, ilim verilenler hepsinde Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Ama ilim sahipleri, bunu büyütürsek, esasa bakacak olursak, 7 grup insan da ilim sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, 1. grup. Kur'an ruhunu öğrenen 2. grup. Hikmeti öğrenen 3. grup. Hikmetin ötesini öğrenen 3. grup. Yani sahipleri, öğretenler diyen biz. Öğretenler. Kur'an lafzını öğrenenler değil, öğretenler olması lazım. Kur'an'ın ruhunu öğretenler, hikmeti öğretenler, hikmetin ötesini öğretenler, marifle mümkünden ne edeni öğretenler ve kavim resulleri devrin imamı. 7 grup da ilim sahibi karşımıza çıkıyor inşallah. Allah razı olsun. Öyleyse cahiller kimlerdir? Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olanlar ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin zanna tabi olduğunu bilmeniz gerekir. Allah razı olsun. Muhterem Van'dan bir kardeşim muhterem hocam. İç alemimizde, dış alemimizde ve Allah'la olan ilişkilerimizde nasıl bir beklenti içinde olmamız gerekiyor? İç alemimizde kavganın bittiği, sırf ve sükunun başladığı nokta daimi zikir. Dış alemimizde de insanlarla olan ilişkimizde hiçbir beklentinin içerisinde olmamak gerekir. Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek asıldır. İnsanlarla ilişkilerde iyilik yap, denizat, bağlık bilmese kim bilir, halık bilir. Sözü biz hep karşılıksız, bedelsiz insanlara hizmet edeceğiz. Allah Teala bize bunu söylüyor. Allah'la ilişkilerimizin aynası insanlarla ilişkilerimizdir. İnsanlardan beklendiği için ne değilsek sadece Allah için onu yapacağız inşallah. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. İyi bir insan olmak ne demek? Nasıl bir insan olabiliriz? Açıklar mısınız? İyi bir insan olmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle iradesini de Allah'a teslim eden, Allah-u Teala'nın da irşadan memnun ve mezun kıldığı tekamülü tamamlamış kamil bir insan akla gelmelidir. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam. 1. suali. Enam suresinin 121. ayetini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Enam 121'de ayet Allah Teala'nın emrettiği standartlarının dışına çıkanlar, bunlara itaat etmeyenlerle aynı standartlara girerler. Buna fısk denir. Allah-u Teala'nın, evet, Allah-u Teala'nın emrettiği standartların dışına çıkanlar, yani emirlere itaat etmeyenlerle aynı standartlara girerler. Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler, onlar fısktadır zaten. Ama kişi Allah'a ulaştıktan sonra tekrar bu itaatsizlik olursa buna yine ikinci fıska düşer. Buna fısk denir. Onlar müşrik oldukları için, putlara taptıkları için, Allah'tan başka Allah'lar edindikleri için onlara uyanlar onların seviyesine düşerler. Onlar gibi fıskta olurlar. Fısk müessesi bir insanın devrin imamının veya kendi ülkesindeki Resulünün veya en alt seviyede bir nezirin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmeme halidir. Bu sürede kişi fasık hüviyetindedir. Allah Teala tarafından fıska düşmüş olarak kabul edilir. Burada ise Allah Teala farklı bir fısk hüviyeti açıklamaktadır. Eğer bir şeyi yerken besmele ile yemezseniz o zaman siz de onu Allah için yememiş olursunuz. Bir şeyler yediğiniz sürece fıskta olanların durumuna düşersiniz. Çünkü İslam hüviyetindeki bir insanın her yediğini, her içtiğini mutlaka besmele ile yemesi ve içmesi lazımdır. Allah'ın genel anlamda söylediği her ne yiyorsanız mutlaka avuzu besmele ile yemenizdir. İkinci suali, cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol sözünü nasıl anlamalıyız? Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol sözünü nasıl anlamalıyız? Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim ama cahillere laf anlatamadım. O zaman bu cahiller kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onların kalbi tab edilmiş. O zaman cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz sözünü ne yaparsanız yapın hedefe ulaşamazsınız. Bir şey daha söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya hakkı konuş ya sus. İşte ya hakkı konuş ya sus olayı onların söylesen dahi seni anlamayacakları manasında söylenmiştir inşallah. Hazreti Mevlana'nın sözüdür bu. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Sizin bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
10: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
11: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
12: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
13: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna düşünmüyorum.
14: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
15: Allah'la arasına kimse giremez. Bu bir safsata, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah-u Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennem-i yüme imeten yetmine bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz var, Allah var ve diğer insanlar var. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'la diğer insanlar arasında Allah imam tayin ediyor. onun olmadığı, nebiden olmadığı dönemde de Veli Resulü arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten de ünlü olan secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor. İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmiş Allah-u Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah-u Teala kullarım beni senden sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım.
16: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
15: Fatiha ma salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk oranında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim ve irfan. Birinci sual, ilim ve irfan aynı şey midir? Tabii ki aynı şey değil. Allah'ın ilminde, Allah'ın peygamberlere indirdiği kutsal kitaplarda bu zahiri alime ait olan Allah'ın bütün hakikatleri ilim muhtevası içerisinde yer alıyor. Ama bu ilmin fizik ötesi uzantısı, emr alemiyle karşıt emr alemiyle, gayb alemine karşıt gayb alemine, berzah alemiyle ve indi ilahi Allah'la ilgili bütün muhteva İrfan içerisinde yer alıyor. Allah-u Teala'nın da ilim, onun daha ötesinde olan irfan, biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşıyor. Allah'a göre sadece ilim vardır tabii. Çünkü Allah için Allah her sıfır zamanda her şeyi gören, bilen ve işitendir. Allah ilmin sahibidir ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safayı da, irfan dediğimiz safayı da beraberce kaplar. Yani ilmin fizik ötesine uzantısı irfanı içeriyor. Zahiri alemle alakalı olan ilim ama karşı zahiri alemle ilgili olan bilgi demeti, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi, karşıt emr alemi, bütün bunlar hepsi İrfan standartlarında değerlendirilir. İnsan için ise ilim bu dünya standartlarında fizik vücudunun algılayabileceği her şeyi kapsar. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı veya kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla ilgili alanan kesimdir. Ama ne zaman bir insanın kalp gözü açılır da Allah ona bu dünyanın daha ötesindeki bilgileri vermeye başlarsa, o kişi irfana adım atmıştır. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Bu sebeple onların algılayabileceği ilim muhtevası bu dünya ile alakalı. Ama ne zaman bu dünyanın ötesinde muhtevaya sahip olursa, ki bizim sahip olmasak da birinci safhada ilmi alıyoruz ama ikinci safha mürşide ulaşıyoruz ve mürşit alenede birisi değil, 19 kademede kalbi müzeyyen olan ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi Allah'ın zatını gören kişidir. Ondan almış olduğumuz fizik ötesi bilgilerin hepsi irfan muhtevası içinde yer alır. O sebeple Yunus diyor ki sevmu selat hacu zekatle sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Sevmu selat hacu zekat, kelime-i şehadet, bu zahiri alemle alakalı olan kesimi ifade ediyor. Ama zahid olan kişinin bununla işi bitmiyor. Lazım olan irfan. İşte irfan muhtevasına girmek istiyorsak mutlak surette mürşide ulaşmamız lazım. İlmel yakin ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla irfan, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Dolayısıyla ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlmel yakin ruhun teslimiyle, İrfan fizik vücut teslimi, Hikmet nefsin teslimi ve hikmetin ötesi ise iradenin teslimini içeriyor. Allah Teala bizden ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olmasını istiyor. Allah razı olsun. İlim sahibi herkesin kurtuluşa ereceği söylenebilir mi? Örneğin Arşimet, Edison, Einstein, Newton, hayır. Kurtuluşa ermenin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, yaptığı amel boşa gidiyor. İster Einstein olsun, ister Edison, onlar insanlar için faydalı olan bir şey üretmişler. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, ahlak sahibi olmak o dini içeriyor. Ama bu insanların insanlar için ürettiği faydalı ilim bu dünyadaki insanların işini kolaylaştırıyor. Belki Edison elektriğin bulunmasına sebep olmakla Einstein, başka Kahn ve Newton, ama Allah-u Teala'nın kurtuluşa müteallik, ahlaka müteallik olan kanunları 7 sabah 4 teslim içeriyor. En alt noktada Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince, ki Allah-u Teala'nın bizdeki emanet olan ruhun Allah'a teslimini içeriyor. Bu yoksa o zaman kurtuluş yok. Rabbani ilimlerin içinde ama kurtuluşta değil. El-Cabir, Lokman Hekim, İrfan Ehli, bu tip insanlar birçok şeyleri insanlara sunmuşlar. İlmin muhtevası içinde bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak vardır. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak vardır. Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değildir. Bir kısmı insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırır. Bir kısmı ise sadece ilim sahibi yapar. Yani eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar gelir. Ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımaz. Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan birçok evliya da olmuştur. Hadis, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bu faydasız ilim, şeytanın zülmani ilmi. Çünkü bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah razı olsun. Üçüncü sual, ilim, irfan sahibi olmak önemli midir? Bir, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere üç kategoride toplanabilir. İnsanların çoğu ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. İrfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. İlim kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan, cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de üç grup insan demiştik. İlim verilenler, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere. İşte bu ilim verilenler ve ilmin sahipleri Diğeri de cahiller, zanlarına tabi olan insanlar. Kurtuluşta olanlar, ilim verilenler ve ilmin sahipleridir. Bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun da hikmetin de ötesi sahibi olması demektir. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an'la örtüşen, Kur'an'ın muhtevası içerisinde ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesine sahip olurlar. Allah'ın çizdiği kanunlar belli. Allah Teala hepimizin Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmasını, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmasını ve böylece ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Ama öte yandan bu dünyada kolaylığı sağlama bakımında tekniğin de bir insan için faydalı olan kesimi söz konusu. Kolaylaştırıcı yanı vardır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların ilim ve irfan sahibi olmasını istiyor. İlim öğrenmeye başlamamız için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz aklıma gelir benim ilk. Allah'a ulaşmak. Yani namaz zaten Allah'tan konuşmak demektir.
3: Kur'an-ı Kerim'i okumaktan geçiyor.
4: İbadetlerimizi tam teslimiyetle ona yapmak anlıyorum ben.
5: Dinimize yönelmemiz gerektiğini anlıyoruz.
6: Kur'an-ı Kerim okumak aklıma geldi şu an.
4: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
7: Dualarımız ulaşır. İstedikten sonra Allah'a her şeyimiz ulaşır. Yeter ki isteyelim, dileyelim ve onun için dua edelim. Aramızda bağ kuralım Rabbimizle.
1: Allah-u Teala ilmi öğrenmeye başlamamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Farz kılmış üzerimize. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, senin evliyan olmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye manevi taleplerde bulunuyor musunuz?
7: Tabii ki. Mutlu olduğumda şükrediyorum. Üzgün olduğumda ona içimi açıyorum. Oturuyorum mesela, hiçbir şey demesem bile sadece bekliyorum. Onun bile içimdeki ne istediğimi bildiğinden eminim yani. Duygularımı dille ifade etmesem bile gözlerimi kapatıp düşündüğümde Rabbimin yüreğimden geçeni okuduğunu biliyorum yani.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
3: Emanet olarak verdiğin ruhumu, dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
7: Dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince aklıma namaz geliyor. Namaz zaten Allah'a konuşmak demektir. Namaz kıldığımız zaman her an Kur'an ölçülerine göre Allah'a ulaşmış oluyor muyuz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Es-salatu miracil müminin. Namaz müminin miracıdır. Öyleyse namazda miracı yaşayabilmek mutlak surette kalbimize imanın yazılmasıyla mümkündür. Kalbimize iman yazılmadığı süre içerisinde ruhumuz vücudumuzu terk edemez. İşte Mü'minun suresinin 1-2. ayet-i kerimesi قَطَّ حَبْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Mü'minler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öte yandan Maun suresine göre de namaz kılanlar var. وَاَيْلَنِ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ وَاَيْلَنِ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafil olanlardır. Öyleyse kim namazından gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbine iman yazılmayan insanlar namaz kılsalardı namazlardan gafil olan kimselerdir. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ve ruhun bizden ayrılabilmesi için mutlak surette Hacet namazı ile kıldığımızda Allah'ın bizler için tayin-i müşride tabi olduğumuz zaman ruh vücudu terk eder ve devrin imamının ruhu mümin 15'e göre başımızın üzerine gelip yerleşir. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Namaz büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan itibaren bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görüyormuş gibi, kendisini Allah'ın huzurunda hissederek secde ediyorsa o namaz boyunca bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Allah'a ulaşmak ise bizde bir emanet olan ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıyla gerçek değerini alıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Hadis-i şerifte namaz mümin miracıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala 4. basamakta rahim esması ile tecelli etmez. 5'te gözlerindeki engelleri kaldırmaz. 6. basamakta kulaklardaki engeli kaldırmaz. 7.'sine kalpteki ekinliği kaldırmaz. Evvelden bütün insanlar sağır, dilsiz ve kör. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ki bu dilek kalbinizden olacak. Bu dilek kalbinizden olunca Allah Teala rahim esmasıyla dışarıyı değiştiriyor. Baş gözümüzdeki camime süreyi alıyor. Basar hasasını müşahatlarını perdeye alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semi hasasını açıyor. Ve bütün bunlar bizim dışarıyı pozitif algılamamıza sebep oluyor. Mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyoruz. Ama kalbimizdeki ekinetin arınmasıyla, ifatın konulmasıyla artık biz Allah'ın ayetlerini kalbimize indiriyoruz, kendimize mal ediyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Kur'an-ı Kerim'e göre ilmin gerçek manada tahsil edildiği, öğrenildiği yer kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir dua ederken yani çok ilimli insanlar var. Onların da bize aracı olacağını dünyada ona inanıyorum yani.
8: İnsanlara dini anlatan ya da dini konularda bilgi veren kişi, şahıs, onlara tabi olursak Allah'ın mürşitlerine ilmimiz artar mı?
2: Tabi demeyelim de yani şöyle bir şey. Bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bana tesbihat veriyor. Kendim evde olsam bunu yerine getirmeyeceğim. Alıyorum o dersi de. Yani yapmaya da çalışıyorum.
5: Bunlara tabi olmak inşallah bize yani cennete ulaşmamızı sağlar.
8: Mürşide ihtiyaç duymak yerine biz kendimiz bir şeyleri öğrensek, okusak. Hani Kur'an-ı Kerim var sonuçta. Ayetlerimiz var. Anlamıyla beraber okuduğumuzda zaten. Bütün surelerin içerisinde hayatımıza dair bir sürü bilgi var.
7: Siz de mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
5: Tabi.
7: Allah-u Teala Kehf 17'de bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış üzerimize. Sizce Kur'an ilmini bir mürşit olmadan öğrenebilir miyiz?
8: Artık insanlar dini kullandıkları için insanlarda bence güven kalmadı bu konuda. Sonuçta birilerine güvendiklerinde onun ne amaçla size geldiğini artık kestiremiyorsunuz. Çünkü birçok insan dini manevi duygularımızı kullanarak başka şeyler yaptıkları için artık o duygularımız öldü yani şu an. Herkes, yani benim duygum en azından öldü.
0: Sahibimiz sonuçta Kur'an-ı Kerim var. Mürşide ihtiyaç duymak yerine ayetlerin anlamıyla birlikte olduğumuzda hayatımıza dair bir sürü bilgi var. Kur'an ayetlerinden doğru mesajları alabilmemiz için bir mürşidin devrede olup olmaması önemli midir? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Yetmez. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı açıklayandır. Ve Kur'an'ı en üst seviyede açıklayan Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz birinci safa itibariyle 7 tane hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Mesela birinci hadis Cebrail Aleyhisselam iman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İman nikah Allah'tır buyuruyor. Ama günümüzün tatbikatında nikah Allah yok. İkinci hadis, Allah kullarını dünya hayatıyla kendi nikahı arasında serbest bıraktı. Yani bir taraftan iki seçenek var. Allah'ın nikahı, öbür taraftan dünya hayatı. Kim dünya hayatını tercih ederse o sınıfta kalır, gideceği yer cehennem. Ama kim lika Allah'a tercih ederse o kurtuluştadır. Üçüncü hadis. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı istemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse kulun iradesiyle Allah'ın istediğini dilemesi lazım. Allah zaten kendisine ulaşmamızı istiyor. Ulaşmamızı istediğini nereden biliyoruz? Bize ruhunu üfürmüş. Ve tekrar emaneti geri istiyor. Dördüncü hadis. Dünya hayatını

0: helâette kalacağı, gideceği yer cehennem olduğunu bildiriyor. 7 ayet. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını Allah beyan ediyor. Öyleyse eğer olay buysa o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı kalben dilese, Allah Rahim esması ile tecelli ettiği zaman Allah o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidi tayini Allah'a aittir. Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidini sorması halinde Allah bunu da kanuna mürşit gösterir. Ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle Kur'an'ı okumak, mürşide tabiyetle okumaktır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse Kur'an'ı hidayetle okuyamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki grup ayet olduğunu söylüyor. Mühkem ayetler, müteşabih ayetler. Mühkem ayetler manası açık ve kesin ayetlerdir. Allah Teala namaz kıl diyor. Bu bir mühkem ayettir. Açık ve kesin olarak manası anlaşılıyor. Ama Allah Teala bazı ayetleri kapalı bir tarzda ifade etmiş. İşte müteşabih ayetler, çeşitli manalar çekilebilecek olan ayetlerdir. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir ama bir kişinin dünyadaki bütün kitapları okuması o kişiyi müteşabih ayetleri açıklama yetkisine ulaştırmaz. Bu konuda en üst hükmün sahibi Allah ile konuşup ondan sormak yetkisine sahip olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olsa bir sorum olacaktı Muhterem Hocam. Doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmini anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimiz'in hizmetiyle inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu müminler için, ulaşmayı dileyen için. Ama öte yandan tebliğ açısından baktığımız zaman herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Öyleyse herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Bir insanın aklı edebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri onlara sual soruyorlar. Selam hazanetua. Elem yetikum nezir. Size uyarıcı nezirler gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Galu velâ kad câne nezir. Nezirler geldi. Bunları bize söylediler ama biz onları yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla onlar suçlaştık. Ama kalu lev kunna nesme ve nakilu. Eğer işitseydik, vakleseydik, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik, vakleseydik. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek akletmektir. Dilemeyenler akletmeyenlerdir. Allah Teala da Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde akletmeyenlere, aklını kullanmayanlara, akletmeyenlere azap eder. Öyleyse akledebilmek mutlaka bir dilekle mümkündür. İşte لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَاقِلُ İşitseydik vakleseydik. Kimi işitmek? Hikmet sahibi alimi. Hikmet sahibi alimi işitmek ve akletmek. Onun sözlerini kendimize mal etmek. Öyleyse doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmi anlatırken neler dikkat etmeye, onların seviyesine uygun açıklamalarda bulunuyor. Aslında onlar farkında bile değiller ama doğrusunu öğrenmek üzere Allah-u Teala onları size gönderiyor. Onların doğrusunu öyle bir lisan anlatmazsınız ki onlara kızmazsınız, onları rencide etmek istemediğiniz açıkça belli olmalı. Ama hakikati de söylemekten yılmayacaksınız, çekinmeyeceksiniz. Devamlı Allah'ın güzelliklerini, doğrularını onlara anlatacaksınız. İnsanlara akılları nispetinde konuşun. Akılları ölçüsünde hitap ediniz. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin

0: de artacağını açıklıyor ve irfan sahibi olmak için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
1: Günahtan alıkoymak bence kalbi de temizliyor.
2: Allah anmaktır en başta. Yani zikir yapıyorsak zaten hakkını vererek de yapmalıyız bence. Yani Allah, tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız.
1: Ferahlık veriyor.
0: Müzemmil 8'de Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona Allah'a ulaş diyor. Rabbimizin ismi de Allah olduğu için Allah Allah diye zikretmemiz üzerimize farz kılıyor. Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
1: Evet ediyorum, zikir geldiğinde onu da söylüyorum yani.
0: Mesela evladımı uyuturken sürekli Allah'ın isimlerini sayıyorum. Beni hem rahatlatıyor, sakinleştiriyor, daha sabırlı olmamı sağlıyor. Hem de böyle manevi bir huzur oluyor içerimde.
2: Zikir yaptıkça dinimize daha da çok ulaştığımızı hissediyorum ben kendim yaptığım zaman.
0: İrfan sahibi insanda neler değişir?
1: Kendisine çeki düzen verir. Rabbimin izin vermediği şeyleri daha iyi bilir ve bilinçli davranır.
3: Kalbi güzelleşir. Bakış açısı güzelleşir.
2: İnançlı biridir. Kendini Allah'a yakın hisseden biridir. O yolda ilerlemek isteyen biridir.
3: Hiç öyle de irfan sahibi insan görmedim.
0: Bence daha anlayışlı. Olaylara karşı bakış açısı daha farklı. Tamamıyla tek bir yönden bakmak değil de geniş açıda düşünebiliyorsun o zaman. Bir de empati kurabiliyorsun.
4: Mesela zikir yapıyorsak hakkını vererek yapmalıyız. Tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız. Zikir yaparken devamlı Allah'a nasıl başarabiliriz? Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. Zikir çekerken başka düşüncelerden kendinizi arındırın. Bu da bir anda tahakkuk eden bir şey değil. Sık sık kendimize geldiğimizde o anda Allah'ı düşünmediğimizi görebilirsiniz. Ama bu sizi sakın üzmesin. Herkes de başlangıçta böyle olmuştur. Kişinin zikir seviyesine paralel olarak Allah ile olan ilişkisi yavaş yavaş giderek artmıştır. Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman Allah'la hemhal olduğumuzu göreceğiz. Ne kadar Allah'ı düşünürsek, zikredersek o kadar Allah'ın yardımını alırız. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Daha üst seviyede derecat kazanmak da Allah'a daha çok içtenlikle düşünmekle mümkündür, zikretmekle mümkündür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle o gün okul elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, bazı kesimler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur inşallah? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü. İyi ki varsınız hocam.
4: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Bazı kesimler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Kesinlikle doğru değil. Bilim ne kadar ilerlese ilerlesin, ulaşabildiği sadece Kur'an'ın ifade ettiğidir. Bilimin hiçbir zaman Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Bilim her zaman Kur'an'ı ispat edebilir. Bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfırdır. İlim bir geometrik dizi olarak her gün bir evvelkinin iki katı olsaydı, sonsuz bir zaman devresinde de artsaydı, gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Çünkü her ulaştığı alanda insanlık o öğrendikleri kesimin bilinmeyen daha büyük bir boyutunu devreye almak mecburiyetinde kalacak. Yani bizim Allah-u Teala'nın bize verdiği beyin, akıl eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde sadece 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan kişinin muhtevası içerisinde değildir. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olan dalgaları algılayamıyor. 6 milime kadar olan kısım da yok. 11 milimden sonsuza kadar, artın sonuna kadar onu kesinlikle algılayabiliyor. Sadece algılayabildiği 5 duyu organıyla 5 milim bir kesimi muhtevasına alıyor. Kur'an ilmi de, irfanı da, hikmeti de, hikmetin ötesini de hepsini içerdiği için Kur'an'da her şey var. Enam 38'de ve ilim ilerledikçe, keşifler arttıkça sadece Kur'an'dakini ispat edebiliyor. Kur'an her zaman gençleşiyor, her şeyin ihtilamasına karşın. Ama Kur'an daima gençleşiyor. Çünkü yeni bulunanların hepsinin 1400 evvel Kur'an'da yer aldığını görüyoruz. Evet, ilim, daha doğrusu bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfır. İlim bir geometrik diziyle her gün evvelkinin iki katı kadar olsaydı, sonsuz zaman devresinde artsaydı gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Allah razı olsun. Her an Kur'an'a rahmet konum bir daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذِمَا عَتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım. Dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.
4: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam. Pazar sohbetinizde buyurduğunuz, senin dışındaki her şey, kainatı senin için yarattım. Ama sen benim içinsin. Sakın ha sakın kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Sözünü açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, gerçekten de Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahar emre amade kıldı. Görüyorsunuz ki her şey insan için. İnsan Allah ile varlıklar alemi arasında bir köprü. Varlıklar aleminin bütünü insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse ne zaman kişi sakın ha sakın kendim için yarattım senin için, yani yer gözünü insan varlıklar alemine diker de nefsine uyarsa, o zaman kendisi için olur, Allah için olmaz. Halbuki varlıklar alemi her şey insan için ama insan kainat için. Allah'ın kendisi için yarattıklarına teslim olmayacak. Allah'a teslim olacak. Allah-u Teala'nın ilk insanla Adem babamızla başlattığı kıyamete kadar yaşamasını ve farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin 7 safhasına baktığımız zaman 7 safha teslimle Allah insana Allah'ın, yani daha doğrusu insanın Allah'a teslim olmasını istiyor. Birinci safa teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de. İkinci safa teslim, Allah adına mürşide teslim, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Dördüncü safa teslim, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci safa, dördüncü safa teslim, fizik vücut teslimi. Tevrat'ta, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de. Altıncı safa teslim, beşinci safa teslim. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Yani Allah-u Teala her safhada Allah'a teslim olmamızı istiyor. İşte aslında Allah'a teslim olanlar gerçekte Allah için olduğunun farkına varanlardır. Ama Allah'a teslim olmak yerine insan için yaratılana teslim olduğun zaman dünyaya gözünü dikersen, zenginliğe, dünyadaki nesnelere gözünü dikersen, o zaman işte Allah-u Teala'nın Allah için yaratılanlar, kendisi için yaratılanların seviyesine inmiş oluyor. Allah-u Teala'nın bizden istediği, ezeli ve ebedi, her şeyin sahibi, vahid-ül kahar olan Allah'a teslim olmak. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Tüm Efendimiz bir sohbette hidayet çağının bütün insanlar için bereket ve mutluluk çağı olacağı müjdesini veriyor. Günümüzde ise insanların büyük kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların mümkün olmadığını düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Öyleyse hidayet çağında kutsal kitaplardaki 7 safha hidayet yaşanacak. Bu yedi safa hidayetin yaşanması, kavgaların bitmesi, dinlerin birleştirilmesi ve tek dinin bütün insanlar tarafından yaşanması manasına geliyor. Öyle olunca herkes kardeşçe bir dizayna ulaşacak. Kur'an'ın da ifade ettiği kardeşlik, herkesin birbiri için yaşadığı bir dizaynı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. O zaman kendinizi değil, başkaları için yaşadığınızı düşünün. Allah'ın bereketi devreye giriyor. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, o zaman Allah Teala sizi bırakmaz. Ve ihtiyacınız olanı da en güzel bir şekilde size takdim edecektir. İnsanların günümüzün büyük bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların yaşanmasını, mutlulukların yaşanmamasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Çünkü nefsin gözlükleriyle bakıyorlar. Onlar için mutluluk, dünyevi imkanlara üst seviyede sahip olmak manasına geliyor. Zenginliktir, makamdır, şan ve şöhrettir. Halbuki hidayet çağında yaşanan mutluluk sevgiye dayalıdır. Bir kısa anlatılıyor. Bir kişinin evine üç şahıs geliyor. Birinci şahıs sevgiyi, ikinci şahıs başarıyı, üçüncü şahıs zenginliği temsil ettiğini söylüyorlar ev sahibine, kapıyı çalıyorlar ve diyorlar ki ben sevgiyim, öbürü ben başarı, öbürü ben zenginliği temsil ediyorum. Hangimizi eve davet edersen bundan sonra o konuda sizin hiçbir ihtiyacınız olmaz, Allah-u Teala mutlaka karşılar. İşte kendi aralarında düşünürken baba zenginliği çağıralım diyor. Evin hanımı başarıyı çağıralım diyor. Kız ise sevgiyi çağıralım diyor. Sonuçta anne baba çocuklarını kırmayarak zenginliği eve davet ediyorlar. Ve zenginlik eve girince diğer ikisi de peşinden geliyor. Ev sahibi gayri ihtiyar diyor ki hani bize böyle söylemiştin, hangimizi çağırsanız o girecek, diğerleri devre dışı kalacak. O zaman sevgi diyor ki bunların ikisi bana bağlı. Yani başarı da sevgiye bağlı, zenginlik de sevgiye bağlı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve eğer bu dizayn içerisinden meseleye bakacak olursak, hidayet çağının alamet-i farikası, herkesin birbirini sevmesidir. Herkesin birbirini sevdiği, birbiri için olduğu, başkasının öne geçirdiği, Allah için olduğu bir dizayn, elbette üst seviyede bereketi devreye koyar. Savaşlar bitecek, dinler birleşecek, başka savaşlara, silahlara harcanan paralar yatırıma dönüştürülüp de insanın refahına harcayınca o zaman elbette hidayet çağı bolluk ve bereket dönemidir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Şura 38 ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Şura 38'de Allah Muhterem Efendimiz Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu mütevada onlar Rablerine icabet ederler. Arkasından ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek yaparlar ve istişare ederler. fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen selavatla, rahmet, selavatla, fazıl isimli nurlar. Demek ki zikri yapan fizik vücut, ama zikri yapan fizik vücut olmasına rağmen fizik vücuda gelen selavatla, rahmet, selavatla, fazıl isimli nurlar Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle göğüsteki o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah'ın yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak ediyor. Bu rızık manevi rızıktır. Selavatla rahmet ve selavatla fazıl nurlardır. İşte onlar Rablerine icabet ederler. Allah'a ulaşmayı dilerler ve ondan sonra namaz kılarak Allah'ın kendini için tayin-i mürşide ulaşırlar. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İstişare, insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam, nübüvvet makamı, doğal olarak asareten devrin imamlarını temsil ediyor. Ama onlar olmadığı durumlarda kavim resulü arasından vekaleten bir resul atanıyor. O hidayete erdirendir. Ama onun dışındaki Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller, veli mürşitler vesile olanlardır. Veli mürşitler, veli resullerin temsilcileri, vekil mürşitler, onlar da vesile olanlardır. Ve bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman vekil mürşide, veli mürşide, veli resule sorarlar. Ama ola ki bunlarla sonuca ulaşmadığı takdirde o zaman Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulul emri minkum. Fe en tenazaytum fi şeyin, bir ihtilaf söz konusuysa, niza söz konusuysa onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. İşte işlerin istişareyle olması bunu ifade ediyor. Onları rızıklandığımız şeylerde infak ederler de zikirle Allah'ın katından gelen selavat ve rahmet, selavat ve fazıl. Selavat bir taşıyıcıysa %2'lik rahmet kalbe giriyor ve arkasından %98 fazıl, toplam %100 kalp nura ulaşıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ana rahminde bebeğe henüz ruh üfürülmediği için nefs ve fizik vücudundan oluştuğunu öğrendik. Sevgi ruhumuzun bir hasreti, ruhumuzun hasretiyle seviyoruz. Peki ana rahmindeki bir bebek ruhu ve ruhunun hasretleri olmadığı halde nasıl annesine karşı sevgi duyuyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, serbest iradenin sahibi olmayan her şey tesbihtedir. Özellikle bütün nebatat, bütün hayvan, bütün canlı varlıklar, cin ve insanların dışındaki her şey külli iradenin kontrolündedir. Nitekim çocuğu çevreleyen plasenta vücutta şekillenen her şeyi frekanslar yoluyla gerçekleştiriyor ve bunlar tesbihin muhtevası içerisinde külli iradenin dizaynı içerisinde tahakkuk ediyor. külli irade ile tespitte olmak, serbest irade sahibi, cüz-i irade sahibi olmayan bütün varlıklar için geçerlidir. Kişi akil ve bali olmadığı noktada onun sorumluluğu iradesinden bahsedilemez. O tekliften muaftır. Böyle bir durum mutlaka külli iradenin kanunları içerisinde değerlendirilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cappar Hocam. Saygıyla, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cappar Hocam. Müsaade buyursanız bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar ve internet siteleri mevcut. Çoğu insan da bu tuzaklara düşüyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neler tavsiye edersiniz? Tekrardan saygıyla, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cappar Hocam. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar internet uygulamaları söz konusu. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor ve elindeki parayı da kaybediyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neleri tavsiye edersiniz diyor. Şimdi Allah Teala ayet 90'da ya eyyühellezine amenu enemel hamru vel meysiru vel ensabu vel zamru şen amel şeytan feştenibu leallekum tuflihun. Ey amen olanlar, şarap, kumar, yekili taşlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Şeytanın amelidir. Bunlardan kaçının, umur ki siz felah ararsınız. Yani şarap içen, kumar oynayan, putlar devrede, fal oklarıyla istikamet tayini yapanlar, şeytanın kumandasında olan, şeytanın güdümünde olan kişilerdir. Onların yaptığı işler de şeytanın ameli, pis şeylerdir. Bunlardan kaçının. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Mutsuzluk üçgeni içerisinde olaya baktığımız zaman bir kenara şeytan, mutsuzluk üçgeni bir kenara şeytan, diğeri de nefsimiz ve kaybettiğimiz dereceler. Eğer Allah Teala bu fiillerin şeytanın ameli olduğunu ifade ediyorsa, o zaman şeytan %100 nefsinin afetlerine tesir ediyor ve bu kişi, fizik vücudun içerisinde nefsi, ona kumanda eden şeytan ve şeytanın tek bir gayesi var: İnsanları bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme götürmek istiyor. O zaman kardeşimiz diyor ki, bu şekilde şeytani tuzağa düşenler, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için sürü kumar, internet uyumu var. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor, gerçekten öyle. Elindeki parayı da kaybediyor. Bu tuzağa düşmemek için ne tavsiye edersiniz? Ayet-i kerime belli. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Şeytandan İçtinab edin. Şeytandan içtinab edenin açıklaması ayet Zümer 17. Zümer 17'ye baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الطَّاغُوتَ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçınırlar. Neyle kul oluyor? Kaçınıyorlarmış. وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte kişi şeytana kul olmaktan kaçınıp da Allah'a enabu illallahi, Allah'a yöneldiği zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun için müjde vardır. O Allah'a kul olmuştur, kulları müjdele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ümmetimin velileri Kişi bir tek dilekle Allah'a dost olmuş mu? Olmuş. Ama henüz erimiş evliya olmamıştır. Allah'a dost olmuştur. Bir tek dilekle birinci kat cennete giriyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs ezkesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dikkat edersen bunların hiçbirisi henüz kendi ameli yok. Bunlar sadece kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah'ın rahim esmasıyla o tecellisi ve peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırması ve mürşidiyle bütün vasıta emirleri tabi olduğu zaman vasıta emirleri sevdirmesi ve 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması hasebiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah ona ikram ediyor. Allah'ın lütfu keremi. Öyleyse herkes Allah'ın bu tuzaklara düşmemesi için kendisinin vaziyetini sunduğu korumayı, hafizin olmayı, evap olmayı Kaf 31'de, 32'de zikredildiği gibi yapabilir. Sadece neyle? Kalpten Allah'a ulaşma dilemesiyle. Uzilefetil cennetülün muttakine gayre vahim. Yani takva sahibi kullarımıza cennet yaklaştırıldı. Bir insanın takva sahibi olması için nedir lazım? Sadece Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yönelmesi lazım. Ve bu Allah'a yönelen kişi mürşidine ulaşacak, hafizin olacak, ruhunu Allah kendisine ulaştıracak, evap olacak. Bir tek dileğe bağlı. Allah razı olsun. Fransa'da birkaç muhterem hocam, hayvanların ruhları var mıdır? Yok. Ölen hayvanlara ne olur? Cennette veya başka bir aleme gider mi açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, hayvanlar toprak olup gidiyor. Bir nevi diğer varlıklar insan için yaratılmıştı. Ama ondan sonra vazifeleri bitiyor. Çünkü onların hesaba çekilmesi söz konusu değil. Serbest irade sahibi cin ve insanlar Allah'a hesap vermek suretiyle ya cennete mükafata veya cehenneme cezaya çarptırılacaklardır. Ama hayvanların bir sorumluluğu hesaba çekilmesi söz konusu değil. Ve toprak olup gidiyorlar. Nebe suresinin 40. ayet-i kerimesinde يَوْمَنْ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَاقُلُ كَافَرِ لَا اِلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا. Muhakkak ki Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اَنْزَرْنَكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا. Sizi yakın bir azapla uyardık, cehennem azabıyla. Ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak, işlediği şerlerle elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan, ulaşmayı dilemeyen, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Yani hayvanlar gibi olsaydım, toprak olsaydım diyecek. Samsun'dan bir karşı muhterem hocam, Sebe suresi 18 ve 19. ayetler açıklar mısınız? Sebe 18 muhterem efendimizin tefsiri şöyle: Allah-u Teala bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler oluşturuyor. Eser edilecek, üzerinde gezilecek yollar takdir ediyor. Orada emin olarak dolaşın. Yolculuk edin diyor Allah-u Teala. Sebe 19 ayetinin tefsirindeyse Allah-u Teala şehirlerini birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirlerine uzaklaşmasını istiyorlar. Ama kendilerine zulmediyorlar. Allah-u Teala birbirine yakın şehirler kurduruyor. Şehirler arası insanların emniyetle gidip gelmelerini sağlıyor. Ama onlar gene azıyorlar. Ve Allah-u Teala ondan sonra onların hepsini parça parça dağıtıyor. Tabii kendi nefsani taleplerini değil, ruhun talebine uymakla mükellefiz. Ordudan bir kardeş muhterem hocam dua etmek istediğim zaman aklım ve dilim tutuluyor. Dua etmekte zorlanıyorum. Bu yüzden duayı kağıda yazıp öyle dualarımı ediyorum. Ama sanki böyle değerli olmuyormuş gibi yapmacık oluyormuş. Allah kabul etmeyecekmiş gibi hissediyorum. Kağıda yazdıktan sonra duamı etsem Allah'ın katında değeri olur mu ve böyle dualar kabul olur mu? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz diyor ki, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte sen eğer kalpten yapıyorsan ama dilinden yapıyorsan ve dilin söylediği kalpte yoksa, yani kalp bu talebinden gaflet içindeyse, dilinde bu talep var ama kalbinde bu talep yoksa, o duayı kabul etmiyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım diyor. İşte faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan insanların ürettiği zanlardır. Ürpermeyen kalp zikretmeyen kalptir. Doymak bilmeyen nefs mutmain olmayan bir nefstir. Kabul olmayacak dua ben sana sığarım. Yani bir tarafta insanların elleri yazdıkları faydasız ilim var. Bir tarafta ürpermeyen bir kalp, yani kalbin ürpermesi cezbe sahibi olun. Ürpermeyen bir kalp, doymak bilmeyen nefs ve kabul olmayacak olan dua. Allah-u Teala buna karşılık kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse kimin duasını Allah kabul etmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Kimin duasını kabul ediyor? Ulaşmayı dileyenin. O zaman senin kağıda yazman, şöyle yapman, böyle yapman önemli değil. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa, kağıda yazıp okursan da kabul ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, hatipler gibi en üst seviyede dua edersen de, duan kabul edilmiyor. Açıkça ortada. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci sual, tasavvufta yaşayan bir kişinin Allah'tan dünyevi bir ihtiyacı ile ilgili talebi nasıl olmalıdır? Örneğin bir ev, bir araba açıklayabilir misiniz? Olabilir sevgili kardeşlerim. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve el neyseli insani illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sen o parayı helal yoldan kazanmışsan, araba almak istiyorsan gayet doğal. Hele bu arabayı konferans hizmetinde kullanırsan nurun ala nur. Başkalarını taşımakta kullanırsan. Ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya hasenetin. Fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. İşte Allah Teala sana o arabanın parasını veriyor ve sen de o arabanın parasını, o parayla satın aldığın arabayı başkalarının hizmetinde kullanıyorsun. Hayır kazanıyorsun. Öyleyse hiçbir engel yok. İkinci suali, insanlara Peygamber Efendimiz ve sahabeyi misalları gösterdiğimiz zaman bazen onlar tamamen dünya hayatından elini çektiğini çekmiş, sadece ibadetle meşgul olmuşlar gibi bir anlayışla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sahabe ailevi maişetlerini nasıl sağlıyor da açıklayabilmişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazarda özellikle gidip ticaretten Pakistan Hazreti Ali diyor ki bugün nerede çalışsın ya Ali diyor. İşte bir kişinin bahçesinde kaç küfe hurma topladın? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Tabii o zaman diyor yarın gittiğin yerde çalıştığın yerde 7 küfe yap ve daha fazla para kazan. Öte yandan yine Hazreti Ali'nin alışveriş yapılan bir yere daha fazla para kazanmak için gittiğini biliyoruz. Ama orada pazar yerinde iki kişi kavga ediyor. Hazreti Ali onların arasını ayırıyor ve barıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, niye kavga ediyorsunuz? Birisi diyor, benim 40 dinar ona borcum var. Öbürü diyor ki, tamam ben bu kadar borcum ama benim elimde para yok. O zaman Hazreti Ali cebini yokluyor, 40 dinar ona veriyor borcun sahibine. Borcu al diyor sana bu para ve borcunu öde. Tabii elinde, cebinde sıfır para kalıyor ve eli boş dönüyor. Para şey yerinde. Ama yolda Allah-u Teala'nın o başkası için olduğu Hazreti Ali'nin önüne bir kişi geliyor, elinde bir deve. O kişi diyor ki, bu devi sana satmak istiyorum. Ben diyor, param yok. Olsun diyor. Ben sana satmak istiyorum. Param yok diyor. O satınca verirsin diyor. Tamam mı? Tamam. Devenin fiyatı 100 dinarsa deve sahibi diyor ki, ben sana 50 dinar bu deveyi satıyorum. Ya diyor, bunun fiyatı 100 dinar. Niye şimdi öyle yapıyorsun? Olsun diyor, ben öyle istiyorum. 100 dinarlık deveyi Hazreti Ali'ye 50 dinar satıyor. Ve Hazreti Ali yola düşüyor. Bir başka şahıs tekrar geliyor önüne. Bu diyor, deveyi bana satar mısın? Satarım diyor. Ben 300 dinar sana vereceğim. Bunun gerçek fiyatı 100 dinar. Niçin bana 300 dinar veriyorsun? Olsun diyor. Ve bu olayı yaşayan Hazreti Ali geldiği zaman Peygamber Efendimiz gülümseyerek, ne oldu ya Ali, ne yaşadın bugün diyor. Yaşadığını ifade ediyor ve Allah Resulü diyor ki, o birincisi Cebrail, ikincisi de Mikail'di diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse sahabe böyle iftira atıp onlar çalışmıyorlardı, dünyadan el etek çekmişlerdi diyemez. Tam tersi, bugün baktığımız zaman Allah yolundaki hizmetleriyle en üst seviyede örnek insanlar olmuşlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Seni çok seviyoruz. Sualim bir kere daha tekrar etmek gerekirse, Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah dostu olmak için Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeliyiz. Allah dostu olmanın ilk şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kimdir kalpten ulaşmayı dileyenler? Mika Allah'ı dileyenler. Kimdir kalpten ulaşmayı dilemeyenler? Lika Allah'ı dilemeyenler şeytanın dostudur. Lika Allah'ı dileyenler Allah'ın dostu. Ama dilemek o kişiyi ermiş evliya kılar mı? Hayır. Ermiş evliya olabilmesi için o kişini Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Vasıta emirleri sevdiriyor. Zikri, namazı ve bütün ibadetleri ve onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. Ama Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. İşte Allah'a dost olanlar amen olup takva sahibi olmuşlar. Vesaire. Bütün bunlar hepsi bu şekilde ifade ediliyor. Bir her an Kur'an, her an Mutlu Pro'nun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27 birçoğu ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2 birçoğu eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabir olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya barışı. Allah-u Teala'nın dinle insanlara getirmek istediği hedef elbette mutluluk. Ama insanların bu mutluluğa ulaşabilmesi barış içerisinde bir hayatı yaşamalarına bağlı. Bu da ancak Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefine ulaşmanın birinci merhalesi, nefse ruh arasındaki kavganın bitmesi, barış içerisinde bir hayat, insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinde barışa ulaşması ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan pillerin işlenmemesiyle dört başı mamur bir mutluluğu tek bir dilekle yaşayabiliriz. Birinci sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? %100 evet. Şu an dünya üzerinde gerçekten sıcak çatışmalar olmaktadır, harpler olmaktadır. Ve birçoğunda da harpler dinler arası bir çatışmanın da neticesinde oluşmaktadır. İnsanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları diye birbirine düşman olmuşlardır. Oysa ki üç kitaplı dini incelediğimizde Allah'ın Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ı, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verdiği İncil'i ve Nebine Sultan Peygamber Efendimiz'e verdiği Kur'an-ı Kerim'i üç kitabı ayrı ayrı incelediğimizde üç ayrı peygamber tarafından Allah'tan alınan ilimle gerçekleşmiştir ve aynı esasları ihtiva ediyor. Yedi safa dört teslim. Evet. Birinci safa Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak Tevrat ayetleriyle. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Dördüncü safa fizik ürünün Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Altıncı safa İhlasa ulaşmak Tevrat ayeti ve 7. safa iradenin teslimi Tevrat ayetleriyle görüyoruz. Aynı 7 safa 4 teslim İncil'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik ürünün Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak iradenin Allah'a teslimi. 7 safa 4 teslim aynı muhteva Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31, Mürşide Tabiyet, Mumin 15, Ruhun Allah'a teslimi, Rad 21, Fizik Ürünün Allah'a teslimi, Yasin 60-61 ve Nefsin Allah'a teslimi, Nisa 103, İhlasa ulaşmak, Beyne 5 ve İraden Allah'a teslimi, Enam 97. Aynı esaslar 3 kitapta da var. Kesin bir lisanla, ayetlerle ispat edilmiş. Elimizdeki bu sağlam delillerle başkalarına ulaşıp onlara da anlatmak durumundayız. Bir tek din var. O din ne Müslümanlıktır, ne Hristiyanlıktır, ne de Museviliktir. Tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah-u Teala

0: İkinci sual, dünya barışının sağlanmasında herkes görev düşmektedir mi? Evet. Sevgili kardeşlerim, dünya barışının sağlanmasında herkese kesin bir görev düşüyor. Allah'ın muhatabı daima insandır. Ama Allah Teala'nın muhatap olduğu insandan tek Allah'a inanmasını, tek toplum oluşturmasını ve tek dini, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edip esas alan tek dini yaşamasını istiyor. Yani Allah Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslim insana verilen emanetleri sırasıyla ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah Teala bunu buyuruyor. Dinlerin birleştirmesinin temelinde savaş için değil, dünya sulhu için Allah'ın etrafında toplanacak olan insanlar Allah'ın adamları olacaklardı. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in hanif dininde birleşecek olan kişidir. Böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu emrin gerçekleşmesi konusunda hepimizin bir gayretin sahibi olması gerekir. Evet, dünya sulhu hepimizin temel hedefi olması gerekir. Dünya sulhu çok zor mudur? Çok kolaydır tek bir dilek. Bu nasıl oluyor? Evet, sadece biz dileyeceğiz. Çünkü toplumlar fertlerden oluşuyor. Her fert Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kalpten Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve düşünün ki bir toplum düşünün. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olan fertlerden oluşuyor. O insan kesinlikle dünya saadetinin yarısı ve üç tane cennetin sahibi olarak dünya üzerinde de mutlu yaşayacaktır. Bu insanlar arasında kavga değil, tam tersi barış hakim olacaktır. İşte dünya sulhunun kısacası dünyada yaşayan insanlar arasında barışın gerçekleşmesi zor değil, en kolay olan şey. Yeter ki insanlar Allah'ın temel emrine itibar etsinler, yerine getirsinler. Üçüncü sual, dünya barışın sağlanmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzyıllar, yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Ritüeller o peygamberlere göre devam etmiştir. Ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimlerini gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da yedi sabah dört teslim var. Ondan sonra gelen İncil'de de yedi sabah dört teslim var ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslim var. Allah Teala herkesten bu yedi sabah ve dört teslimi yaşamasını istiyor. Yaşanması halinde nasıl sahabe asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl havariler asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl Hazreti Musa'ya tabi olan asr-ı saadeti yaşadıysa, her devirdeki devrin imamına bağlı olanlar da, onlar da mutlaka asr-ı saadeti, hidayeti yaşayacaklardır. Kur'an'ın temel hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Dolayısıyla bütün kutsal kitaplar, Tevrat bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İncil bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Kur'an bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak her zaman elimizde mevcut olacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dünya barışının temelinde üç semavi dinin birbirine yaklaşması vardır ve dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta ise Allah'a teslim olmaktır. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Allah'a hakiki kul olarak.

0: Gönülden teslim olunur. Bilerek, hissederek, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak olur.
1: Günah işlemeden, onun nimetleriyle, şükürle.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a teslim olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Öncelikle Allah'ın kanunlarını bilip ona göre yaşamak. Yani İslamiyet. Gene İslam'a açılan kapı.
1: Teslimiyet.
0: İnanmak yani. Gönülden inanmak.
2: Yaşarken, hayattayken Rabbimize nasıl ulaşabiliriz veya ona ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
3: Efendimizin sünnetlerine bakıyoruz, yaşantısına bakıyoruz, ona uymaya çalışıyoruz, ona göre çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
1: Duayla, ibadetlerle, onun dilediği gibi Resulullah aşkıyla.
2: Allah'ın bütün ermiş elbiyaları, bütün dostları hepsi yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Siz de böyle bir duanın sahibi olmak ister misiniz?
0: Kesinlikle isterim yani, neden istemeyeyim?
3: Kim istemez ki? İsterim tabii ki de.
2: Bunun için Allah'a kalbimizden sıcacık bir talepte bulunmamız gerekiyor. Birlikte bulunalım mı?
1: Bulunalım, ne olursun.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
1: Ben de bütün ermiş ve evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
0: Beni de dostlarım ve velilerin arasına al.
3: Bu duayı kalbime indir Allah'ım.
2: Nasıl hissediyorsun?
3: Güzel hissediyorum, huzurlu hissediyorum.
4: Misafirimiz Allah'a kul olmak ve kul olarak teslim olmak söz konusu. Allah'a kul olmakla Allah'a teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Öncelikle 7 safa rıza, 7 safa amin olmak, 7 safa felah, 7 safa takva ve 7 safa hidayetin peşinden 7 safa kul olmak geliyor. Arkasından da 7 safa teslim. Öyleyse Allah'a kul olmakla teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Gerçekten de bu din Allah'a teslim olmayı içeriyor. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktan geçer. Bütün kurtuluş çizgisi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize hamdolsun diye yarattık. Allah-u Teala insanları ve cinleri ruhlarını teslim etsinler. Ruhları kul olsun, fizik vücutlarını teslim etsinler. Fizik vücutları kul olsun, nefslerini teslim etsinler. Nefsleri kul olsun, iradelerini teslim etsinler. İradeleri kul olsun diye yaratmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kul olmanın, Allah'a takva sahibi olmanın, Allah'a teslim olmanın başladığı yerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Ruh ve sükun bütün dünyanın kurtuluşudur ve dünya sulhunun gerçekleşmesi herkesin mürşidine tabi olarak sırat-ı müstakimde olmasına bağlıdır. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
0: Ben şu anda Hacı Bayram'ın yanına gidiyorsam bile Hacı Bayram'ı Allah'la beni buluşturmasını istemem yani. Kesinlikle direkt Allah'tan isterim ne isteyeceksem yani. Asla böyle kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor yani. Anlıyor musun? Direkt Allah'tan.
3: Allah'a giden yol. Yani Efendimizin soyundan gelenler, Allah'ın dostları. Diyelim ki bir şehirden bir şehire gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Ya bir araç kullanacağız, ya yürüyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama mürşit demek Allah'a ulaşmak için en güzel yol.
1: Mürşit Allah yolu, Allah elçisi.
3: Nasıl bir öğrenci, öğretmeni olmadan bir şey öğrenemiyor. Biz de Allah dostları olmadan, hocalarımız olmadan, mürşitler olmadan Allah'a ulaşamayız.
2: Peki günümüzde de var mıdır Allah dostları?
0: Var da biraz böyle siyaset bulaşmış gibi yani şu anki müritlere bilmem nelere.
2: Onları nasıl bulabiliriz?
1: Gönülden aşkla bence her şey bağlanır ve doğru yolu Rabbim gösterir diye düşünüyorum.
3: Gönül aşkla herhalde yani gönlün hissetmesi lazım bunu.
0: Yani gerçeği bulmak için o adamı iyi araştırmak lazım.
2: Rabbimiz bu istikamette bizlere hacet namazını vermiş.
3: Saf ve temiz kalbimizle Allah'a dua edersek Cenab-ı Allah dostlarını tabii ki gösterir rüya yoluyla.
4: Misafirimiz mürşit konusunda ne isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Asla kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden yardım istemek yanlış mıdır? Allah Teala buyuruyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde: "Ve mâ erselnâ min resûlin ilâ yu'tâ biznillâh." Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Ve in zalemu enfusehum, o nefslerine zulmedenler. Câuke, sana gelselerdi. Festağfurullah'a, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Festağfurullah'a, Resulü Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Allah her kitabın tövbesini kabul ederdi. Şimdi bu Allah'ın ayeti kerimesi. Allah Teala bizzat diyor, günahlarınız için mağfiret talebinde bulunuyorsanız siz Allah'tan talep edin. Ama Resulüm de eğer sizin için Allah'tan talep ederse o zaman ben kabul ederim diyor. Yani bizim mağfiret talebimiz Resulün bizim için mağfiret talebiyle gerçekleştiği an Allah Teala bizim talebimizi kabul eder günahı. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği müşriklerden yardım istemek yanlış mıdır? Hayır, kesinlikle değil. Bizzat Allah Teala öyle buyuruyor. Yetmez. Günde 45 kere namaz kılan herkes Fatiha'yı okuyor. Fatiha Allah'tan istenen özel bir yardım. Mürşid. Biz mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O zaman eğer mürşidimizi Allah'tan istiyorsak ve Allah emrediyorsa 7 ayet-i kerimede benden istaneyi dileyin diyor Allah Teala. İstane de eşittir mürşidse o zaman Allah Teala şirki mi emin ediyor? Böyle saçmalık olur mu? Yetmez Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenuttakullaha vebtagû ileyhil vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bizzat Allah emrediyor. İnsanlar Allah ayetleri bilmeden sadece ulu orta birilerinin ben işittikleri boş sözlerle gün geçiriyorlar. Yetmez Allah Teala bütün peygamberler bizimle Allah arasında Allah'ın tayin ettiği hidayete erdirenlerdir. Enbiya 73'te ve cehennahum eymeten yehdune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve lekanen abidin. Bizzat Allah tayin ediyor. Onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Allah kendisiyle diğer insanlar arasında hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Her devirde nebi var mı? Yok. Nebilerin olmadığı dönemlerde durum ne? Nebilerin olmadığı dönemlerde durum, veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak secde 24'te açıklıyor. İrşadın temeli himmete dayalıdır. Bakın ne kadar güzel buyuruyor. Evet. İrşad, himmet yoksa irşad yok. Himmet, mürşidimiz bizim için Allah'a yaptığı dualardan kabul edilmiş olanlarına denir. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Teslimleri hiç kimse başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Allah ile kul arasına kimse giremez sözü, iblisin bir hürafesi, bir tuzağıdır. Öyleyse şu esasları hiç unutmayalım. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Bunlar olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. Yine Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasındaki işlerin Kur'an-ı Kerim'de 19 farklı isimle isimlendirdiğini buyuruyor. Nebi, Resul, İmam, Mürşid, Veli, Müjdeleyici, Nezir, Hidayetçi vesaire. Hepsi ayrı ayrı 19 tane isim söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Al-İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında nasıl bir ilişki mevcuttur? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Al-İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki mevcuttur. Nasıl bir ilişki mevcuttur? Al-İmran 193'te Rabbena inne semina münadiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fa amenna Rabbena fa'fir lena zunubena ve kefi an seyyatina ve tevfena mehalebra. Al-İmran 194'te Rabbena atina ma vahattana ala rasulike la tuksuna yevmul kıyame enneke la tuflühü miyad. Rabbimiz Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmesin. Resulleri vasıtasıyla bize vaat ettiğin, Resuller vasıtasıyla Allah Teala neyi vaat ediyor? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Mürşidinize tabi olursanız ben yediğim mentibi size veririm. Ruhunuzu teslim ederseniz 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını ben size veririm. Fizik vücut teslim yaparsanız dünya saadetinin %81'i 4. cennet. Nefsinizi teslim ederseniz dünya saadetinin tamamı 5. cennet. İhlasa ererseniz 6. cennet, dünya saadetinin daha ötesi ve iradenizi teslim ederseniz 7. kat cennet, an cennetleri ve üst seviyede bir dünya saadeti. Öyleyse Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki var mı? Var. Eğer Allah Teala Hazreti Musa'ya vaat etmiş 7 safayı yaşamaları halinde 2 cihan saadeti söz konusu. Hazreti İsa Aleyhisselam'a havarinin 7 safayı yaşaması halinde 2 cihan saadetine ulaşacaklarının vaadini vermişse, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sahabe 7 safada teslim yaşayarak asr-ı saadet ulaştıysa, öyleyse Allah Teala biz neyi hak ediyorsak, hangi liyakatın seviyesindeysek onun mükafatını mutlaka Allah bize veriyor. Allah'ın vaadi ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenin karşılığında bize vereceği sonsuz dünya ve cennet saadetidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 3. kat cennet ve dünya saadetinin %50'sini vaat eder. Kim fizik gücünü teslim ederse dünya 4. kat cennet ve dünya saadetinin %90'ını teslim ederse 5. kat cenneti, kim irşada ulaşırsa 6. kat cennet, kim iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü Allah Teala vaat eder. Allah'ın vaadi hiç değişmemiştir. Tüm dinlerin başlangıcında aynı şeyleri söylemiştir. Zaten dinler mevcut değildir. Tüm peygamberler, onlara tabi olanlar kainatın tek dinini yaşamışlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar insanların nefslerini temizleyecek olan zikir adlı ameldir. Sizce insanlar zikirle nefslerini tertemiz yapsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
0: Savaşlar olmaz. Herkes olduğu yere razı olur. Yani herkes zaten olduğu yerde geçinebiliyor da, ama doyumsuzluk savaşlara, silahlara, ne bileyim o tür şeylere sevk ediyor insanları. Bir gerçeği bilinse hiç savaş da olmaz. Herkes olduğu yerde Allah'ın rızkıyla geçinir gider yani.
3: Tertemiz bir yer olurdu işte. O zaman İslam'ın nuru tamamlanırdı Allah'ın dediği gibi.
1: Çok güzel olurdu. İbadet dolu güzel olurdu bence.
2: Peki sizce o günler yaşanabilir mi?
0: İnşallah yaşanır yani. Tek dileğim yani. Ama çok zor. İnsanlar daha çok silahlanıyor. Ne yapayım, ülkeler. Ne bileyim ben. Çok zor.
3: Yaşanır. Allah isterse tabii ki de olur. Tabii ki kul da çalışacak.
0: Zaten İslam'da büyük barış var ama bunu anlayarak bilmediği için insanların, hatta hangi dinden olursa olsun, İslam'ı yanlış anlayanlar var ya, onlar bile gerçek İslam'ı bilseler zaten barış olur.
1: Duamız o yönde. Neden olmasın? Kabul olur inşallah. Rabbim kabul eder ve olur.
2: Zikir yapan insanın Allah'la olan ilişkilerinde neler değişir?
0: Onu da şöyle söyleyeyim. Yani 20 yaşımıza kadar köydeydik. Orada iyi yetiştiriyorduk. Kur'an'la, camiyle ilişkimiz çok güzeldi. Çok huzurluyduk. Ama ondan sonra geçim bilmem ne olayları bizi şehirden şehire sürüklediği için, yani o şeyi, o ortamı zor buluyor.
4: Bir misafirimiz, İslam'da büyük barış var ama bunu anlamıyorlar. Hangi dinden olursa olsun insanlar gerçek İslam'ı bilseler zaten barış olur. Herkesin gerçek İslam'ı öğreneceği günler gelecek midir? Evet. Kesin bilirim ki insanlık 3. milenyumda yeni bir safhaya girecektir. Allah'ın tek dini etrafında bir tek çatının içerisinde bütün dinlerin tek bir dine dönüşmesi asıl olacaktır. Dünya sırf ve sükunu bu hedefe ulaşabilmemize bağlıdır. Çağımız hidayet çağıdır. Hidayet çağı bütün insanlara derece derece hidayetin öğretildiği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin kurtulduğu bir yeni çağ olacaktır. Tüm dünyaya ve dünyanın ötesine, kainata hidayet yayılacaktır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Bedel İslamu gariben sen yaudu garibe kema bedehu. Ve tübalil guraba. Kale menil guraba ya Resulullah. Kale lezine ila yustuhune ma afsadu min sünneti ve yuhune ma amatahu min sünneti. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ya Resulullah? Onlar ki insanı olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimle de ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanlar arasını ıslah ederler. Onlar insanlar için az bir topluluktur. Onlara düşman olanlar sevenlerinden daima çoktur. İşte her devirde Allah'ın emrine itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlarla beraber yeni bir toplum barış içerisinde, huzur içerisinde Allah'ın hakim olduğu, hükümlerinin hüküm ferma olduğu, herkesin huzur ve mutluluk içinde adalet içerisinde bir hayat yaşadığı günler olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cappar Cemaz. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla oluşacağı söylenebilir mi? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İyi ki varsınız Cappar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
4: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla ulaşacağı söylenebilir mi? Evet. Bir dünya dostluğu, dünya barışı insanların ancak birbirini çok sevmesiyle gerçekleşebilir. Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki İdlisav'a dört teslimi gerçekleştirenler, başka insanlara yardım için yaşayan hüviyette olan insanlardır. Allah'ın da isteği budur. Başkaları için yaşamak. Al-İmran suresinin 52. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah Teala فَلَمَّا أَخَذَ عِيْسَى مِنْ الْكُفْرَ Hazreti İsa onlardan küfrü hissedince قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى Dedi ki Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? قَالَ الْحَوَارِينَ نَحْنُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Havariler biz Allah'ın yardımcıları. اَمَنَّ بِاللّٰهِ فَشَّدْ بِنَا الْمِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a iman ettik. Şahit ol ya İsa, biz ona teslim olanlarız. Öyleyse her devirde Allah'ın yardımcıları söz konusu. Kimdir Allah'ın yardımcıları? Allah Teala insanlar ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Öyleyse hangi insan insanları mutlu etmek için bir gayretin içindeyse o Allah'ın yardımcısıdır. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve Allah insanların mutluluğu için emirlerini vaaz ediyor. Hangi insan da insanları mutlu etmeye gayret ederse o zaman o Allah içindir. Allah herkesten bunu istiyor. Ne diyor? Başkalarına yardım edin. Onları mutlu etmeye çalışın. Aslında buradaki büyük olmak isteyen kişi insanlara göre değil, Allah'a göre büyük olmak isteyen, Allah yolunda bir yere ulaşmak isteyen kişidir. Bu büyüklük nefsin büyüklük talebinin neticesi değil, ruhun yücelme talebi. Ruh zaten Allah'a geri dönmek üzere dizayn edilmiştir. Allah razı olsun. Matta 20-27-28'de aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İnsanoğlu dediği Hazreti İsa Aleyhisselam. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için feda etmeye, teslim etmeye geldi. Gerçekten de Allah'ın tüm insanlardan istediği bu. Bilal Sultan'ı peygamber sahabesiyle birlikte ilk meşhidi inşa ederken bir grup Arap bedevi geliyor ya Resulullah'tan din öğrenmek üzere. Bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o da elinde kerpiç ve onlara taşıyor. Hatta biraz uzaktan seyrediyorlar. İbrikle peygamber Efendimiz çalışan sahabesine su dağıtıyor. Tanımadıkları için o bedeviler geliyorlar, diyorlar ki bu kavmin efendisi kim? Nebile Sultan'ı peygamber Efendimiz'in cevabı çok manidar. Bu kavmin efendisi ona hizmet eden. Öyleyse her devirde hizmet edenler onlar efendi olanlardır. Biz hepimiz başkalarına hizmet etmekle vazifeliyiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle ben hepinizin ayağını yıkamaya geldim demekle hepinize hizmetmeye geldim mesajını veriyor. Hepimizden de buradan alabileceği bir ibret, bir ders var inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, bir kimseye hediye olarak karşı taraf mutlu olduğunda bu durum başkaları için yaşamak sayılıyor mu? Sevgili kardeşlerim, asıl olan niyettir. Siz başkasına hediye alırsanız karşı taraf mutlu olsun veya olmasın. Niyetiniz onu mutlu etmekse kesin o niyetin karşılığı mutluluğun siz de yaşarsınız. Ama karşı taraf mutlu olursa iki kat yaşarsınız. Nurun ala nur. Fakat siz aldınız, karşı taraf mutlu olmadı. Niyetinizden dolayı yine mutluluğu yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali. Efendimiz bir sohbetinde siz güzelliği dönmek istedikçe şeytanın üzerindeki nüfuzu sizi negatif istikamete yönetmek için giderek artacaktır. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, iblis hiçbir zaman kimseyi kendisinden, daha doğrusu onun esaretinden insanların kurtulmasına engel olacaktır, mani olacaktır, istemeyecektir iblis. Onun için ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis hep insanları küfürde tutmaya çalışıyor. Şükre gitmesine mani oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Hicr suresi 27. ayetinde geçen can için halk arasında cinlerin babası diye söyleniyor. Böyle söylemeleri doğru mu? Çıklar mısınız? Evet, insanlar nasıl Adem babamızdan türemişlerse, Adem'in zürriyetiyiz diyorlarsa, cinlerin de atası can. İnsanın yaratıcı topraktan, cinlerin yaratıcı kavurucu ateşten, bir başka ifade enerjidendir. Hicr suresi 23. ayetin kelimede Allah Teala hayatı kendisinin verdiğini, başka hiç kimsenin bu işe etkili olmadığını ifade ediyor. Hayatı başlatan da bitiren de, öldüren de dirilten de Allah'tır. Cinlerin atasının ilk cinin adı can. Nasıl insanlar Adem Aleyhisselam'dan geliyorsa cinler de candan gelmişlerdir. İkinci sual, Kur'an-ı Kerim'i hatmi indirmek istiyoruz. Toplumlarda bazıları Arapça harfleriyle okuyor, bazıları da Türkçe harfleri okuyor. Hatim için Türkçe okuyabilir miyiz? Kabul olunur mu? Elbette. Kur'an Kur'an'dır ama belki normal Arapça harflerinden mahreçleriyle okuduğunuz gibi olmaz ama kesinlikle diyoruz ya, niyetiniz çok önemli. Niyet amelden üstün. Allah razı olsun. Öyleyse kabul olunur inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam, fizik vücut teslim olunca aile fertleri, örneğin eş, çocuk vesaire, dünyaya dair istek arzularına cevap verememek gibi bir durum oluyor mu? Yani benim yüzümden onları mutsuz eder miyim? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? Hayır sevgili kardeşim, sen tam tersi, teslim oldukça Allah'a karşı teslimiyetin artarsa etrafındakilerin daha fazla mutlu edersin. İki grup insan var her devirde. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Öbür tarafta da kendisi huzur içerisinde, etrafını da huzur eden bir grup. Allah'ın taraftarları hem kendilerini mutludur hem etrafı mutlu ederler. Şeytanın taraftarları hem kendisi mutsuzdur hem de etrafı mutsuz ederler. Seçimi buna göre yapın ve düşünün inşallah. Bu konuda düşüncemiz nasıl olmalı? Siz hem mutlu olmalısınız hem de etraftaki insanları mutlu ettirmelisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Müslüman Hocam, sizi takip etmeye başladım. Bu yolda mürşide bağlanmanın doğru yöntemi nedir acaba? Sizler mürşidinizi hepiniz istihalede mi gördünüz? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, tabii ki hayır. Yani bunun standardı, herkes için genel kaide budur. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istemesi ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Kişinin kendi mürşidinin seçim hakkı kendisinde değildir. Mürşidi Allah tayin eder. Dolayısıyla hacet namazıyla siz mürşidinizi Allah'tan istiyorsunuz. Ama Hazreti Yunus Emre ne yapmış? Bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gitmiş. Ve Hacı Bektaş Veli'den buğday almak üzere gitmiş. Ama Hacı Bektaş Veli iki teklifi de yapıyor. Diyor ki her insan dünyayı da isteyebilir, ahireti de isteyebilir. Sen diyor buğday mı istiyorsun yoksa himmet mi istiyorsun? Himmet ahirete dönük olan mürşidin duası. Hangisini istiyorsun diyor. Yunus Emre tabi himmetin ne olduğunu bilmediği için buğday diyor. Ama yarı yolda kalbine bir şüphe düşüyor. Ya acaba bu Allah dostunun benden para almadan buğdayı bana vermesine karşılık olan bir şey daha teklif etmişti. Himmet, acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı? Gerisin geri dönüyor ve diyor ki efendim sen bana bir himmet diye teklifte bulundun. Ben bazıca buğdayı anlıyordum. Buğday istedim ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Himmet ne yapar? Çocuklarımın karnını doyurur mu, koyunlarımı güler mi? Ne yapar bu himmet? Himmet diyor seni güder, sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını gülersin. O zaman diyor bu himmet benim bu çuval buğdayımdan daha hayırlıdır. Gerisin geri bana diyor ben himmet istiyorum diyor. O zaman diyor anahtarın bende değil, tapduğa ve tapduğa yönlendiriyor. Dolayısıyla kimisi hacet namazı kılarak mürşidinize Allah'tan söylüyor. Kimse Yunus gibi mürşide sormak suretiyle asıl mürşide ulaşıyor. Kimisi istihare namazıyla Allah'tan soruyor. Bunlar hepsi mümkün ama önemli olan sorun yani önemli olan nokta kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olması. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmadan herhangi bir insana tabi olur. O herhangi bir insan mürşit değildir. Hiçbir fayda sağlamaz. Mürşittir ama kendi mürşidi değildir. Yine bir fayda sağlamaz. Ama eğer mürşitse ve kendinin de mürşidiyse işte Allah-u Teala'nın da istediği bu. Ve hacet namazını kılarak ki 4 rekat bir namazdır. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede veya kandil gecelerinde kılınan bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. 1. rekatte Subhaneke Fatiha 3 ayet-i kürsi. 2. rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. 3. rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. 4. rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Okunduktan sonra namaz tamamlanır. Allah'tan mürşid istenir. Ve Kadir gecesi, kandil geceleri, Perşembe-i Cumali'ye bağlayan gecelerde kılınır ve yatağını kıbleye göre dizayn edilir. Sağ taraf üzere yatılır. Yatmadan 3 ayet-i kürsi okunur ve Allah Allah diyerek yatışa geçilir. Başını yastığın üzerinde ileri geri hareketlenirse kalbin atışlarını duyarak o atışa paralel zikirle uyur. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olur. Allah Resulü'ne ne diyor Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. İşte hacet namazı kılınarak Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi aslında mübeşşirat müjdeli rüyaya sahip olmuştur ve Allah ona mürşid tayinmiştir. Onun da gidip bu salih rüyayı Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gidip tabi olması ve onun da tövbe etmesini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Mütüram Hocam, Efendimizin bir sohbetinde Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim, Allah-u Teala insanı kendi suretinde yarattı ama Allah bir insan değil. Öyleyse olayları yaşayarak öğreneceksiniz Allah'ın izniyle. Bir gün daimi zikre ulaştığın an bu suali Rabbimize soracaksın. Alacağın cevabı ona göre hayatına tatbik edeceksin inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti üzere her perşembe günü oruç tutuyoruz. Borç olan oruçlarımızı hangi gün ve aylarda uygundur? Dilediğin zamanlarda borç tutabilirsin. Senin için en uygun olan zaman en iyi bilen sensin. Ona göre tayin yapacaksın inşallah. Her zaman borç kılabilirsin. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tövbe 34 ayette din adamları ile ilgili Allah ne demiştir? Açıklar mısınız? Tövbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, bu parayı da Allah yolunda harcamadıklarını görüyor, söylüyor. Allah-u Teala onlara acı bir azabı müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis tüm insanları dejenere etmek için elinden gelen gayreti göstermiş ve dejenerasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki Allah yolunda hizmet verenler bu konuda kendilerine düşenleri yapmakla mecburiyetindedirler. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki bir yozlaşmanın içerisine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil, insanların da %90'dan fazlasının Allah'ın kurtuluş reçetesini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerinin muhtevasını bozmayı başarmış, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok şey kopartmıştır. Aradan asırlar geçtikçe iblisin insanları adım adım Allah'ın yolundan ayırdığının kesin işaretini görüyoruz. Bu ayet-i kerime artık Yahudilere de, Hristiyanlara da, özellikle din adamlarına da ve rahiplere de her yozlaşmanın kesinlikle mevcut olduğunu işaret etmektedir. Bugün İslam'da da ne yazık ki aynı şeyler söz konusu. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, artık dinlerini yaşamıyorlar. Gerçekten de Tövbe suresi 34. ayet-i kerimesi çok manidar. Ey iman edenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden, berhubanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere, haksız yere olarak yerler. Allah'ın yolundan engellerler. Mani olurlar. Altın gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Öyleyse Allah yolunda harcanması lazım gelen para mutlaka harcanmalıdır, infak edilmelidir, etrafa insanlara verilmelidir inşallah. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. padişah-ı alem olmak, bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız, belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansın da adından anlaşıldığı gibi emanet yoksa iman yok. Acaba dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de emanetin yerine baktığımız zaman, insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. Allah insanı bir nefse dizayn etmiş. Nefsimiz berzah alemine ait. Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş. İşte bu ruh, Allah'ın zatından üfürülen ruh emanettir. Allah'ın bizdeki emaneti. Ve Allah Teala emaneti dünya hayatını yaşarken kendisine geri göndermemizi, kendisine ulaştırmamızı 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Bu konu o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. İşte iki tane ayet-i kerime. Bakara 120'de Allah Teala "Velen terda yankel yahud ev nasara hatta tettebi'u milletehum." Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. "Kul inne hudallahi vel huda." De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. Alman 73'te de "Kul innel huda hudallah" de ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu konuda çok ayet olduğu gibi aynı zamanda bu ayetlere uyan hadisler de çok ve Allah Teala'nın ölmeden evvel Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farzlardan bir tanesi de Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin alıyor. Ve bunları hayattayken kendisine teslim etmemizi de farz kılıyor. İşte bu dizaynda olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın 12 kere üzerimize farz kıldığı emirlerdendir ve Allah-u Teala Maide 7'de misakinizi de yerine getirin. Burada da iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor ki ruhun misaki, yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması teslimi gerçekleşmeden fizik vücudun Allah'a teslimi olmaz. Fizik vücudun Allah'a teslimi olmadan nefsin Allah'a teslimi olmaz. Ve misak, ahd ve yemin yerine getirilmeyince otomatikman irade teslim olmaz ve Maide 7'de misakinizi yerine getirin.
Yani bir kere daha bize hatırlatıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Enam 152'de bu sefer Allah cephesinden, bizim cephemizden Maide 7. Allah cephesinden ve bi'atullahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin irademizin misakine eşdeğer olması hasebiyle bir kere daha ruhun Allah'a teslim olmadan ahdin yerine getirilmesi mümkün değil. Eğer Allah Teala ahdinizi ifa edin diyorsa o zaman bir kere daha ruhumuzun hayattayken Allah'a teslimini farz kılıyor. Yunus 25'te Allah Teala teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Teslim yurdu Allah'ın zatıdır. Arştır. Allah Teala alemleri 6 günde yaratmış. Allah Teala yaratandır. Yarattığını zıttıyla kaim kılarak çift yaratmıştır. Zahiri alemine karşı zahiri alemi 2 günde, gayb alemi karşı gayb alemini 2 günde, emr alemi karşı emr alemi 2 günde toplam 6 günde bütün kainatı yaratıyor. Ama Allah Teala ilmi ve rahmetiyle de bütün kainatı kuşatmıştır. 7. alem yokluk. Fakat ilim ve rahmetiyle kainatın kuşatılması ayrıdır. Varlıklar alemin kuşatılması ayrıdır. Ama zatıyla yoklukta olması ayrıdır. Zatıyla arşta yokluktadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve Allah Teala en üst noktada yarattığı insanın zatından ikisinden ruhu fürdüğünü ve bu ruhun insanda bir emanet olduğunu ve Allah Teala bu emanetin hayattayken sahip olan Allah'a iade etmesini, teslim etmesini emrediyor. İşte bu konudaki birçok ayete binaen Beyazid Bistami Hazretleri'nin de bir hadisi, bir sözü var. İnsan ölmeden evvel ölme sırrına erişince bedendeki ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mahab olur. Emanet ruhtur. Mahab de Allah'ın zatı sığınaktır. Allah Teala Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki dünya hayatını zikrediyor. Kadınlar, çocuklar, kantar kantar biriktirmiş altın, gümüş mallar, salma etler, ekinler. Bunlar hepsi dünya hayatının metaidir. İnsanlara güzel gösterildi. Ama bundan daha önemlisi Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Vallahu ende husnul ma'ab. İşte sevgili kardeşlerim, ölmeden evvel ölme sırrına erişmek, dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahip olan Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatına ruhun sığınması, Allah'ın zatı ruh için ma'abdir ama ulaşan ruh evvap olur. Allah Teala bunu hayattayken gerçekleştirmemizi istiyor. Bu konuda tabii birçok hadisler söz konusu. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. Bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki Allah'ın emanetin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmasa ne yapmış olur? Sahibine kesinlikle ihanet etmiş olur. Bu konuda Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ey ameni olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse eğer emanetlerin sahibine ihanet etmek istemiyorsak Allah ve Resulüne ihanet olmaması lazım. İhanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken
ruhu sahibi olan Allah'a iade etmeyen, teslim etmeyendir. Emanete ihanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken fizik vücudunu o Allah'ın bize emanetidir. Eğer ruh Allah'a teslim olursa onu teslim etmeyendir. Sonra nefsi teslim etmeyendir. Yani kısacası eğer ait olduğu standartlar içerisinde Allah'ın ayetleriyle dini yaşarsak sırasıyla evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve en son olarak iradenin teslimiyle emanetlerin hepsi sahibi olan Allah'a iade edilmiş, teslim edilmiş oluyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi uyarıyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Gerçekten de insanın iki düşmanından bir tanesi nefsimizdir, diğeri de şeytandır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman iblisin Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16'da zikredildiği gibi ben senin sırat-ı müstakimini oturacağım. İblisin oturduğu sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman iblisin oraya oturmasının arkasında ne var? İblis bütün gayretiyle, avanesiyle birlikte nasıl Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmışsa iblis de bu ruhun Allah'a ulaşmaması istikametinde gayret sarf ediyor. Ve diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların çoğu dünya hayatını yaşarken senin emanetini teslim etmeyecekler. Ruh her halükarda Allah'a ulaşacaktır. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması mükafatı, ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise mücazatı ifade ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde bunu şöyle buyuruyor. Şirkli olarak Allah'a ulaşana ceza, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşana mükafat. Öyleyse ruh her halükarda Allah'ın bize emanetidir ve mutlaka sahibi olan Allah'a iade teslim olacaktır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşiyor ve şirkli olarak Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde o gün diyor kafir olanların imanı onlara fayda vermez. Hem Allah Teala kafir diyor hem de iman ediyor. İman nedir? İman ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşıyor. O zaman ölümle ruhunu Allah'a ulaşması o kişi küfürde. Kafirlerin imanı onlara fayda vermiyor. Fetih 29'da değil, Secde Suresi 29. ayet-i kerimesi inşallah. Secde 29'a baktığımız zaman, evet, Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Yani ölümle ruhun Allah'a ulaşması onlara bir fayda sağlamıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması onlara mükafat sağlıyor. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhsa o ümmetten kaldırılması nasıl olur? İşte günümüzde faydasız ilmin sahibi insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok.
Bu külliyen Kur'an ayetlerine aykırıdır. Bir kere daha üç ucumuza işaret edelim. Bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var.

sadece bir şekilde fizik vücudun ölümüyle eşdeğerdir. O zaman şöyle söyleyelim. Ölmeden evvel nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması iki şekilde gerçekleşiyor. Nefsin ölmeden evvel vücuttan ayrılması bayılma halinde. İki, uykuda. Her gece yatağınıza yattığınız an kesinlikle nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini yaşıyorsunuz. Rüya alemi nefsinizle yaşadığınız hayatın adıdır. Bayılma halinde belki operasyon geçirenler, ameliyat masasında olanlar narkozla uyutulurken birçokları bu olayı şahit oluyor, nefs vücuttan ayrılıyor ve kişi kendi nefsin gözleriyle ameliyatını seyredebiliyor. Nasıl kendisini yarıyorlar vesaire. Birçok bu şekilde olaylar vücuda geliyor. Çünkü artık nefs, fizik vücut bayılmıştır ve nefs de vücuttan ayrılmıştır. Akıl o zaman nefse kumanda ediyor. Ruhun da bunun dışında iki şekilde vücuttan ayrılması var, ölümün dışında. Birisi fizik vücut ve nefs günah işlerken. Günahı işleyen sadece fizik vücut ve nefstir. Hiçbir zaman ruh günah işlemez. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın vücuttaki bizdeki temsilcisidir. Ama fizik vücut ve nefs birlikte günah işleyince ruh vücuttan ayrılıyor. Şahit oluyor bitiminden sonra işlediği günah miktarı kadar nefse azap ediyor. Allah da fizik vücuda azap ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki ölmeden evvel ruh vücuttan ayrılabiliyor ama kişi ölmüyor. Fakat Kur'an'ı bilmeyenler ruh insana hayat verir diyor. Halbuki hayatı bize veren Allah'tır, ruh değil. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kesinlikle değil. Fizik vücut ölüyor. Ondan sonra vücuttan Allah'a sahibine gidiyor. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'li ayetlerle net olarak ifade edilebilir. Öyleyse olay buysa Kur'an'daki ayetlerle muhtevaya baktığımız zaman emanetin ruh olduğunu biliyoruz. Nefs ise rehinedir. Fizik vücut da köledir. Kur'an'daki adlarıyla ifade etmek gerekirse. İşte Allah emanetin sahibine iadesini, teslimini istiyor. Teslimini istiyor ki rehinelikten kurtulabilsin. Allah Teala istisnasız kölenin azadını istiyor. Yani kölenin azadı köle olan fizik vücudun Allah'a teslimini istiyor. İşte Beled suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. O akabeyi sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuş fizik vücudun Allah'a teslimiydi. Akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik vücudun Allah'a teslimidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilen fizik vücudun Allah'a teslimi. Allah Teala istisnasız bunu söylüyor. O zaman demek ki hayatı bize veren istisnasız ruh değil Allah'tır. Ölümle de değil fizik vücut ölür. Nefs ölümü tadar ve ruh vücuttan ayrılır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur olayı. Külliyen yalan. Allah Teala Bakara 46'da ellezine yezunnune enne mulaku rabbuhum onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve enne ileyhi raciun ve ölümle de Allah'a mutlaka dönerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor peygamber. İş emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz. Sahabe sual soruyor ya Resulullah.

emanet nasıl zayi olur? İş ehline verilmeyince. İşte şu anda dini öğretenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Resulullah'ın deyimiyle bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani iman kalplerine girmeyenler. Ne yazık ki öyle. Ulaşmayı dilemeyen, iman kalplerine girmeyenler, faydasız ilmin sahipleri ne yazık ki çoğu din öğretiyorlar. Öyle olunca da bidatlerle din yaşanmayacağına göre bunların öğrettiği dinin muhtevasında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Bunlardan öğrettiği dinin muhtevasında ibadetlerin sultanı zikir yok. Ama Allah Teala'nın da 12 kere üzerimize farz kıldığı hayattayken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir. Ve seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılır. Dünya hayatında. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Bir dünyadayken seçilmeyenler ve seçilenler var. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Doğmadan evvel seçilenlerin hepsi risaletle Allah'ın vazifeli kıldığıdır. Risaletle vazifeli olan veli resullerin hepsi Allah'ın otomatik koruması altında dinin 28 safhanın 28'ini de Allah'ın kontrolünde yaşarlar. Yani resullerin bir fire verme yetkisi söz konusu değil. Doğmadan evvel seçilmişlerdir. 40 yaşında Allah Teala onları vazifeye tayin ediyor. Sonra bu söylediğimiz 28 basamak İslam merdiveninin bütününü Allah'ın kontrolüne gerçekleştiriyorlar. Ve bu kavim resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin fetret dönemi olmadan devamlı Allah tarafından tayin ediliyor. Bir kavim resulü vefat edince anında yerine yenisini Allah tayin ediyor. Dolayısıyla kavim resulleri arasında fetret dönemi yok. Ama Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği resuller arasında fetret dönemi var. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz'e Hazreti İsa arasında 600 yıllık bir fetret dönemi var. Mesela Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Öyleyse bu olaya baktığımız zaman veli resuller arasında bir olay bu şekilde değil. İşte kim o dünya hayatını yaşarken seçilmiyorsa bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bunlar tağutun adamları. Bunlar ne yazık ki faydasız ilmin sahipleri ve bunlar devamlı insanlara vesvese vermek suretiyle insanları Allah'ın dininden uzaklaştırırlar. Kur'an-ı Kerim'in son bir suresi var. Nas suresi. Diyoruz ki Rabbinin, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Kimden? Cin ve insan şeytanların şerrinden. Öyleyse cin ve insan şeytanlar bunlar dünya hayatını yaşarken seçilmeyenler. Allah'ın kendilerine hayır görmediği. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Ve seçilenlerden bir kısmı da o Resullerin davetiyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onların üzerinde delalet hakkı oluyor. İki grup da gideceği yer cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Kendisini cehennemden kurtaranlar bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ölenler, yani ruhun talebine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, abdesti olmayanın namazı nasıl yoksa emanete ihanet edin de kesinlikle iman yok. Abdest fizik vücudun huzurlarıyla gerçekleşir. Eğer o kişi abdest almazsa namaz olmaz. Tıpkı bunun gibi o kişinin ruhun talebine uymazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatını yaşayan ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişide iman yoktur. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama hayattayken Allah-u Teala bunun istiyor. O sebeple emanete riayet etmenin imanı yoktur.
İman yoksa din olabilir mi? Hayır. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani evvela kişi kalübela gününde ruhun verdiği misaki yerine getirmez. O yerine getirmezse o kişinin dini de olamaz, ahdini de yerine getirmez. Misakini ahdini yerine getirmeyen bir insanın yemini yerine gelebilir mi? İmkansız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha bir salayetimiz var. Ayetlerle ve hadislerle emanet. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan vermek suretiyle o kişinin gözü açılıyor. Aç gözünü, gafletten uyan diye bir ilahi var. Ne demek istiyoruz? Demek ki gaflet zikirsizlik halidir. Aç gözünü, gafletten uyan, yani gözün açılmasından sonra kişi zikre başlayacak. Eğer göz açılmıyorsa, yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyorsa, irşat makamına baktığı zaman onu alelade bir insan olarak görüyorsa, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. Evet, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. O zaman İncil'deki bir ayet aklımıza geliyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen bir kişinin görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Öncelikle, kesinlikle insanı sevmek asıldır. Bu insanların içerisinde de en üst noktada Allah'ın tayin-i mürşidi sevmek asıldır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Gerçekten. Ben Allah'ı seviyorum ama gördüğü kardeşini sevmeyen. Şimdi bunu gidin din öğreticilerine sorun. Çağımız hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz mürşitlerin en üst noktasında, en üst noktasında. Ama gelin görün ki din öğreticileri efendimizin ismi geçince felik felik kaçıyorlar. İşte Allah'ı seviyorum diyor. Ama gördüğü kardeşini ne yapmıyor? Sevmiyor. Sevmiyorsa o kişi Allah'ı sevdiğini iddia edebilir mi? İmkansız sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 Furkan vermek suretiyle anında hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor ve kalbe giden nur yolunu açıyor ve böylece o kişi huşu sahibi oluyor. Ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşu. Emanet yoksa huşu da yoktur. Çünkü emanetin talebi ruhun talebine uyulması halinde kişi huşu sahibi oluyor. Eğer emanet yoksa huşu da yoktur. Ama kişi huşu sahibi olduğu zaman hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor ve 7 nimetin sahibi oluyor. Mürşide tabiyet tövbe ile gerçekleşir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse gerçekten tövbe ile mürşide tabiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı ruh için mehab ama ulaşan ruh ise evap oluyor. Allah Teala Nebe suresinde Zalikel yevmul hak fe men şa'ata kaza ila rabbi mehaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi Rabbine giden yolu, sırat-ı müstakim yol ihtiyaz eder ve Allah'ın zatı o ruh için kesinlikle mehabdir, sığınaktır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibidir. Ama müşrine tabi olduğu zaman Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs eskesine başlıyor. Ama aynı zamanda 7 nimetin de sahibi oluyor. İşte emanete riayet etmenin imanı yok. Gerçekten de kimdir mümin? Kalbine iman yazılan kişi. Eğer o kişi ruhun talebine uymasaydı Allah ona mürşid gösterir miydi? Göstermezdi. Göstermeyince o kişinin kalbine iman yazılır mı? Hayır. Ömrü boyu kalbinde küfür olarak kalır. Onun için Yunus ne diyor? İçi kafir dışı Müslüman çok. Tamam, dıştan gerçekten ibadetleri yapıyor. Ama iç yapıda küfürde, mürşidine tabi olmadığı için.
İçi kafir, dışı Müslüman çok. İşte Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ne diyor? Kâletel Arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İman girmedi. O zaman kalbine iman yazılmayan kişi mümin değildir. Emanete, emanet ruhsa, ruhun talebine uymayanın imanı yok. O kişi asla kalbine iman yazılmaz. O kişi ilelebet küfürde kalır. Ama ne zaman kalbine ulaşmayı dilerse, ölmeden evvel emanet olan ruh hayattayken sahibine ulaştırmayı dilerse, ki Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille açıklıyor. Evet, 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve bunu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Yani imanın sahibi olabilmemiz için görüyorsunuz ki çokça ayet Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve Allah Teala bizden bu ruhu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, ya Rabbim, sahabenin bütün Allah dostları sana hayattayken nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır diye bir kalbi talibin sahibi olan kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması imkansız. 7-8 aylık süre içerisinde olay tamamlanıyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Hidayete eriyor. Hidayete ermek, hayattayken Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demektir. İşte bu da mürşitle gerçekleşiyor. Mürşitsiz olmaz. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde "Men yahdillahu fehuvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. "Ve men yudlil," ama kimi de hidayete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kim ki bu dünya hayatını yaşarken mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa tek bir dilek. Bu dilek emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Eğer bu olay yoksa, emaneti sahibine kişi ulaştırmıyorsa, o zaman onun imanı yoktur. Ancak kimin imanı vardır? Ölmeden evvel ölen, mutu kable temutu hadisini, gereğini yerine getiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve gerçekleştiren kişinin imanı vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerle baktığımız zaman emanetle alakalı birçok ayet ve ona uyan hadisler var. Bunların bir kısmını söyledik. Mümin 8. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Evet, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o zaman emaneti teslim etmiş olur. Ama o zaman fizik vücut emanet olur. Onu teslim eden kişi bu sefer nefs emanet olur. Onu teslim eden kişi irade emanet olur ve onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Yani ruh emanetini teslim ettiği zaman misakini yerine getirmiş olur. Fizik vücut emanetini teslim ettiği zaman ahitini yerine getirmiş olur. Nefs emanetini yerine getirdiği, teslim ettiği zaman yeminini yerine getirmiş olur. İradesini teslim ettiği zaman iradenin misakini yerine getirmiş olur. Mahariç 39'da, 32'de onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Ahzab 72'de de ruhun bir emanet olduğunu söyledik ve bu emanetin sahibine ulaşmasını Allah Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor ve bu meyanda birçok hadis de söylemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yok. Ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşudur. İkinci hadis, emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yok. Üçüncü hadis, şüphesiz ki Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabz ederek alır. Öyleyse ilmin insanlardan alması, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına önderlik edecek olan mürşidin kabz edilmesi olayıdır. O zaman ilim onlardan alınıyor. Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetin kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybolur ya Resulullah? İşler ehil olmayana teslim edildiği zaman. Şu anda kişi
Allah'ın bir mürşidi değil ama etrafında insan topluyor. İş ehil olmayan kişide. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa o zaman olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söylemesi, emanete ihanet etmesi ve ahde vefa etmemesi. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söylemek. Söz verince sözünde durmaması ve emanete ihanet etmesi. Ve Allah Resulü diyor ki sana ne emanet verilmişse onu mutlaka ver, geri ver. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki emanete riayet etmenin, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin imanı yok. İstediği kadar insanlar amel yapsınlar, amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf suresi 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا بَيَاتِ رَبِّمْ وَلِيْكَائِ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ. Onlar likallahı ve ayetleri inkar ediyorlar. Likallah, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar ederse, o zaman otomatikmen ayetleri de inkar etmiş olur ve o zaman ne amel yapsa yapsın, ameller boşa gidiyor. Öte yandan Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُ عَلَى أَمْسُمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. O nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ جَمِيعًا. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Yani çok günah işlemiş, iblisin vesvesesiyle artık senin için iş bitti. Bu noktadan sonra senden ne köy ne kasaba olur düşüncesi tamamen yanlış. Rahmetten ümit kesme, kalben ulaşmayı dile. Kalben ulaşmayı dilediğin an Allah'ın sana verdiği söz gereğince Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah fe ne acra lehad. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır ve hayattayken mürşidine tabi olan kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, teske kademelerini bir bir geçerek her kademede kişinin kalbi %7 fazıl biriktirmek suretiyle %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nura kalp ulaştığı zaman ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Öyleyse ermiş evliya olmak bir dilektir. Dünya hayatını yaşarken kim ruhunu hayattayken sahibine Allah'a ulaştırırsa, teslim ederse o kişi 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip olur. O zaman ne güne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tek bir dilek, bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an ermiş evliya olmanız Allah'ın garantisinde. Allah söz vermiş, Allah'ın sözünde yok, hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan kalben ulaşmayı dilediyseniz, hazırsanız, ben de tövbemi almak istiyorum, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diye istiyorsanız o zaman ayağa kalkmanızı istirham ediyoruz ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek, ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına, uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine, kitap sancak taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına, ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizde vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın.
Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece
mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salawat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cehalet ve kemalat. Birinci sual, cehalet ne demektir? Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Cahil, ilimsiz olandır. Herkes hayata geldiği zaman nefsinde cehalet afeti mutlak olarak mevcuttur. Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا بَشْمَكْلَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. İnsan zalim ve cahildir. Bilse başlangıç noktasında cehalet afeti herkeste var. 19 afetten bir tanesi. Ve ruhunda da bunun zıttı olan ilim, kemalat sahibi olmak var. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَغَزَ اِلَا وَوَّهُ وَعَضَلَ اللّٰهُ الْعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانَ مُكْشَابَ. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Bir ilim üzere Allah onu faydası ilmi üzere delalette bıraktı. Onu işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassas züngeşe atladı, perde çekti. Bir ilim üzere. Bu sağır, dilsiz ve körler aynı zamanda bir ilmin sahibiler. Fakat bu ilim Kur'an-ı Kerim'e uymayan, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ters düşen faydasız ilim. Faydası ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul edilir. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında cehalet vardır. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir, zanna dayanır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik, 19 tane zan, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin, bunlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman cahiller zanna tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Ben hepsinin batıl olduğunu Allah Resulü bu hadisiyle de açıklıyor. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir. Zana dayanır. Yani insanların Kur'an'a muhalif olan zanlarını, bidatleri, hürafeleri insanlar fetvalaştırmışlar ve dini insanlar bunlarla yaşıyorlar. Bidatlerle din yaşayanın kendisini şirkten kurtarması mümkün değil. Zanlarla din yaşayanın kendisini bundan kurtarması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağıdır. İkincil kaynak bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan, iradesini Allah'a teslim eden, teslim-i külliye teslim olan Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse biz Allah Teala'nın hakikatlerini yaşamak istiyorsak, Allah'ın kanunlarına uyup huzurlu mutlu bu dünyada bir insan olmak, ölüm sonrası ayette de cennetin sahibi olmak istiyorsak kesinlikle zandan sakınmamız lazım. Zan sözlerin en yalanıdır. Allah Resulü zandan sakının hadis-i şerifinde bu diyor. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve bir başka hadis-i şerifinde de zancılardan önce ilim öğrenin. İster bu hadisler, ister yaratılışta Allah Teala'nın nefsimize var etti 19 afetten bir tanesi zan olsun. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. Zandan kurtulup hakikatleri yaşamak hepimizin vazifesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, cehaletten kurtulup kemalata, manevi olgunluğa nasıl ulaşılır? Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Daha doğrusu nefsin afetlerinin giderek azalması yerine faziletlerin gelip yerleşmesi, ruhun hasletlerinin de bu faziletlerle birlikte bütünü kemalatı ifade eder. Cehaleti cimriliğe, zulmü isyanı, her türlü afeti yok ederek edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Cehaleti, cimriliği, zulmü, isyanı, her türlü afeti yok edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Kemalat ilk meyvelerini ruhun Allah'a ulaşması noktasında verir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yükselme işlemi bitmiştir. Yücelme başlayacaktır. 7 tane makam bir insanı kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatın en üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin yok olması yerine ruhun bütün faziletlerinin faziletler şeklinde dolmasıdır. Bunun ötesi kalbin tezyin edilmesidir. Allah Teala'nın emri bu istikamettedir. Öyleyse hepimiz bu hedefe ulaşmak istikametinde bir gayretin içinde olmalı. Üçüncü sual, insanın kemal derecelerinde olgunlaşmasında zikir ehlinin rolü nedir? Zikir ehli hikmet sahibi alimdir. Zikir ehli muhlislerden birisidir. Zikir ehli salihlerdendir. Kısacası daimi zikir üstü, daimi zikir, ihlas ve salah makamların hepsi zikir ehlini de ifade ediyor. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَزَكَّرُ اُلَا اُلَا الْبَابِ. Bilenlerle bilmeyenler tabii bir olmaz. اُلَا الْبَابِ bilenleri ifade ediyor. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالِ النُّحِي اِلَيْهِ فَسَلْ اَهَلَ زِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öte yandan Âl-i'mrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetlere tabi olmak suretiyle insanlar arasında fitne yayarlar. Ama müteşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلِهِ اِلَّا اللّٰهُ. الرَّاسِخُونَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ama ilimde rüsul sahibi olanlar, kökleşmiş olanlar, hepsi hüküm müteşabih ayetler, hepsi Allah katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. اِلَّا اُلْ الْبَابْ. Yani zikir ehli olan اُلْ الْبَابْ tezekkür edebilir. Ulul elbab her şeyi bilir mi? Hayır. Ulul elbab bilmez ama Allah her şeyi bilir. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği asaleten devrin imamının 5 görevinden bahsediyor Allah-u Teala. 5. görev وَعَلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ. 5. görev daha ötede bilmediğin şeyleri size öğretir. Bütün kavim Resullerin görevi 4 olmasına karşın devrin imamları ise asaletin ister vekaletin olsun, hepsinin 5 görevi var. Allah-u Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim, cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kim zikir ehline sorarsa, zikir ehli ona mutlaka bir kurtuluş yolunu sağlık verecektir. En basitinden başlayalım. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın cennetine mutlaka girileceğini bilmeyen kişi cahildir, bilmeyendir. Kişi en azından zikir ehlinden hacet namazını öğrenecektir ve Allah'a ulaşmayı dilemesini öğrenecektir. Dilediği an kişi zaten kurtulmuştur. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bir başka hadis-i şerifinde ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim emanet ve namazdır. Ümmetimden ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. Diğer bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim ve namazdır. Yani o hadiste var. Buradaki ilimden murat kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Namaz da hacet namazı olarak ifade edilir. Öyleyse her ikisinde de istisnasız evet ümmetimden ilk kaldıracak olan şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan bir tek adam bulmayabilirsin. Konumuzla ilgili bir hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala cehaletten kurtulup manevi olgunluk basamaklarında ilerleyebilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek.
3: Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
4: İlim anlıyorum, ilimi geliştirmek lazım. Eğitim, okuyarak.
1: Bu dünyadayken ölmeden önce ulaşabiliyor muyuz sizce?
2: Tabii ki ulaşabiliyoruz. Tabii ki ulaşabiliyoruz. Yerine getirirse dini vecibelerimizi ulaşabiliyoruz. İsteklerimizi cidden kalben dua ettiğiniz zaman o kadar çabuk ulaşıyor ki.
4: Zaten ibadetini yaparsan Allah'la birebir olduğunda hissediyorsun yani. Ulaşmak için hissetmek yetiyor.
3: Ulaşabiliriz tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirirsek, dürüst bir Müslüman olursak, Peygamberimizin sünnetini yaparsak ulaşırız elhamdülillah.
1: Siz de ister miyiz bir Mevlana gibi olmak, Hacı Bayram Veli gibi
2: ya,
1: olmak?
2: Öyle diyorum, keşke diyorum ya. Gerçekten istiyorum.
3: Tabii ki isteriz. Ne mutlu olur bize ama zor işi.
1: Rabbimiz diyor ki Şura 13'te, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani dilememizi bekliyor bizden.
3: Dileyelim elhamdülillah. Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım yaşarken.
2: Ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
1: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok oldum. Ben çünkü dergaha gidiyorum. Orada bu ölümü falan anlatırken benim hemen o anda ölesim geliyor.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ölümü anlattıkları zaman ölesim geliyor dedi. Allah-u Teala insanların ölümü temenni etmesini mi ister? Hayır. Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Allah'ın talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Bu hayatı Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte mutu kable temutu. Mutu kable en temutu. Yani ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün çünkü ölmüş olsaydık emanet olan ruh Allah'a ulaşacaktı. Nefs de berzah alemine gidecekti. Ama ölmeden evvel bunu yapın. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak şirksiz Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Ölümle Allah'a ulaşmak ise şirkli olarak Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Şirksiz Allah'a mülaki olanlara cennet, şirkli Allah'a mülaki olanlara cehennem vacip oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cehaletten kurtulmanın yolu Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere danışmaktan, onlara tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Zaten kalp gözü açık insanlar. Onlar Allah dostu. Onlar zaten kalbi Kur'an'la bütünleşmiş insanlar.
2: Ya mürşit öğreten, yani doğruyu söyleyen. Tabii ki onlara biz tabi olacağız kuzum. Tabi olmamız lazım ki bir şeyler öğrenelim.
1: Bu zamanda da var mıdır böyle Allah dostları?
3: İnşallah vardır. Bulmaya çalışalım inşallah.
2: Tabii ki var. Tabii çok. Onların sayesinde zaten bu dünya ayakta duruyor tatlım.
4: Ben yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da. Dinimizi buradaki Müslüman bir İslam ülkesinde yaşayanlardan belki daha iyi diye yaşayabiliyoruz oralarda da.
1: Nasıl bulabiliriz?
3: Arayacağız. Arayan bulur.
2: Doğru insanla arkadaşlık ederek. Müslüman mahallesinde salyongaz sattırmayarak.
4: Zaten kalbin seni Allah yönüne yöneldi mi, sen onlar kendiliğinden gelip seni buluyor.
1: Onda Rabbimiz bir de hacet namazını emrediyor. Evet. Hacet namazı kıldığımızda göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Tabii ki başka bir şeye diyorum, vakit ayırıyoruz, televizyon izliyoruz, telefonlarla saatlerce uğraşıyoruz. Ama ona geldin mi böyle 5 vakit namazı kılıp ayrılıyoruz.
4: Aynen öyle, hacet namazı gerçekten çok önemli. Bazen mesela hayatın telaşlarına kapılıyoruz. Aa, şu iş niye şöyle olmadı, bu iş niye böyle olmadı diye. Vah tüh derken orada o insanlarla olunca dünyayı bir kenara bırakıyorsun.
0: Bir misafirimiz, ben yurt dışında yaşıyorum. Oralarda dinimizi İslam ülkesinde yaşayanlardan daha iyi yaşıyoruz dedi. Günümüz İslam ülkelerinin dini yeterince yaşamadıkları söylenebilir mi? Evet. İslam'ın bugün kendi arasında birçok fırkaya ayrılması ve bu fırkaların bir tanesi hariç diğerlerinin Allah'ın hedeflerini gerçekleştirmemesi İslam ülkelerini en geri ülkeler haline getirmiştir. Hep şunu hatırlayan, İslam deyince ilk aklımıza gelen şey sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin o 7 sapanın 7'sini de geçirdiğini kesin olarak ispatlıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Zümer 17. Hepsi mürşitlerin hası olan Peygamber Efendimiz'e tabi olup biat etmişler, Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş, Rad 21. Fizik vücut teslimi yapmış, Ali'nin 20. Nefs teslimini yapmış, Zümer 18. İhlas irşada ulaşmış, Bakara 139, Hücrat 7 ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler, Tövbe 100. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, irşat makamına ulaşıp tabiyetten geçen ruhu ve nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan, irşada ulaşan bir merhaleyi içeren bir vetire, bir bütünü ifade ediyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Onlar 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele eden Allah'ın sevgilileri oldular. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cevfar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kanalımdan inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Nehbele Selam döneminde cahil, cimri ve korkak olan bir kişi, onun irşadı ile alem, cömert ve resul olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kanalımdan inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisinin onun irşadıyla aynı anda alim, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Evet. Bir insan elbette tabi olduğu anda alim, cömert ve cesur olmaz. Ama tabi olduğu anda bunların başlangıç seviyesindeki bütün altyapısı onlarda oluşmuştur. Kalplerinin 7 şartı tamamlanmıştır. 7 açıdan onlar inançlarında tamamlanmıştır. Mürşitlerine ulaştıkları anda 3 ayrı cepheden hidayet başlamıştır. Bütün bunlar onların cimri, cahil ve korkak olan birisi olmaktan cömert, alim ve cesur kişiler olma noktasına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala manevi olgunluğa yani kemalata erişmemiz için en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insana nasıl bir değişim olur?
2: Kalben o kadar rahatlıyorsun ki yolda giderken hep ben zikir çekiyorum. La ilahe illallah diyorum. Eşheden la ilahe illallah diyorum. Sürekli bunları söyleyerek gidiyorum. Kendimi kuş gibi olduğunu hissediyor.
4: O zikirle bütünleşti mi artık dilin kendiliğinden o zikire mesela yürüdüğünde, oturduğunda, başkasıyla konuştuğunda bile dilinde zikrin olduğunu hissediyorsun.
3: Zikir yapan insanlar önce abdesti gezer, devamlı yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar, gezerek de zikrini yapar, ibadet ederken de zikrini yapar, alışveriş yaparken de zikrini yapar. Şimdi inşallah biz zikir yaptık elhamdülillah.
1: Bizim davranışlarımızı da etkiler mi?
4: Tabii ki mutlaka etkiler. Zikir uzak durmayı, kötülük, kötü sözlerden uzak durmak için insana kalkan oluşturur dilinde.
2: Tabii ki etkilemez olur mu? Diyoruz bizi bir yaradan var, bizi bir yargılayacak var, kendimize dikkat edelim diyor.
3: Güzel duygular paylaşırsın, güzel insanlar edinirsin, güzel arkadaş edinirsin. Bir kahveye gidenle bir Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret eden biri olur mu yavrum?
1: Onlar esnasında nasıl düşünürüz zikrettiğimizde? Başımıza sıkıntılar geldi.
2: Başımı sıkıntında geldiğinde sadece diyorum ki sıkıntıya girdiğimizde Rabbime yalvarmayalım. Rabbimin huzuruna gelmeyelim. Her zaman Rabbimden isteyelim ki hazır bir şeylerimiz olsun diyor.
0: Misafirimiz insan yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar. İbadet ederken de zikrini yapar. Şimdi biz zikir yaptık elhamdülillah dedi. Allah'tan bahsetmek de zikir midir? Evet. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek zikrullah'ı ifade eder. Zikir sohbeti de Allah'ı zikretmek demektir. Allah'tan bahsetmek demektir. Bizim sohbetlerimiz onlardır ki hep Allah'tan bahsederiz. Biliriz ki insanların mutluluğu oluşabilmeleri Allah'la kesin kes ilişkili bir konudur. Kim Allah'ı devreden çıkarmışsa o kişinin mutlu olması, saadete ulaşması asla mümkün değildir. Ama kim ki Allah'la bir ilişkinin içine girmişse, ulaşmayı kalben dilemiş, mürşidine 12 tane insana tabi olmuş, zikrini yapıyorsa 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın garantisinde o kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala müjdeliyor. Öyleyse Allah Resulü boşuna yesiru ve la tuassiru kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz demiyor. Eğer diyorsa bir hakikati söylüyor demektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacaktır efendim. Maide Suresi 3. ayet, dinin kemale ermesi ne demek? Sizi çok ama çok seviyorum Kaptan Efendimizin nimetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Maide Suresinin 3. ayetine göre dinin kemale ermesi ne demektir? Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesi El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum İslam'ı dinen. Dinin kemale ermesi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dini tamamlaması manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim dini bütünleştirmiştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten irayı Allah'a teslime kadar tüm kademeler dinin içinde yerli yerine oturmuştur. Dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslimiyle etmesiyle birinci etabını oluşturur. Kesin fücuk vücut teslimini edecektir. Mutluluğu %90'a 80'e ulaşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın hepsinin bu hedefe dönük insanları yarattığını ve Resulullah'ın Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var ettiğini buyuruyor. İşte ruhun teslimi bir dilektir. Fizik vücut teslimi vasıta emirlerin bir hakkın yerine getirilmesidir. Nefsin teslimi ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle mümkündür ki bu 3 teslim mutlak surette kişiyi ihlasa, irşada ulaştırır ki ihlas aynı zamanda Allah tarafından o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Eğer Allah muhlisleri tövbe-i nasuha davet ediyorsa bu muhlislerin Allah'ın koruması altına girdiğini de kesin ifade eder ki kişi varlıklar alemin son noktası olan sistemi mütehani de Allah kalp gözüyle kendisini gösterdiği zaman bu ihlasın da bitirişidir. Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmemizdir. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler onlar salaha geçerler ve salahın ilk 5 kademesinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. 1. kademesi günahların örtülmesi, 2. kademesi salah nurunun verilmesi, 3. kademesi günahların sevaba çevrilmesi, 4. kademe iradenin teslimi ve 5. kademe kişinin irşada memur ve mezun kılınmasıdır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala kavim Resulleri tayin ediyor. Nebilerin olmadığı bir dönemde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamıdır. Secde-i 24'e göre. Öyleyse her devirde devrin imamı, kavim Resulleri ve o kavim Resulü'nü temsil eden veli mürşitler, 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler ve onun dışındaki vekil mürşitler yani muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 grup insan söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, herkes ermiş evliya olabilir mi? Yoksa sadece eskiden mi evliyalar? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi galü bela gününde kendisine ermiş evliya kılmak üzere yarattığını bilmemiz lazım. Ruhumuzdan almış olduğu misak, dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a teslim etmektir. Bu da bir dilektir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir diyor Yunus. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Evet, herkes serbest iradenin sahibi olarak bunu dileyebilir. Dilediği an geri kalanını Allah-u Teala ona garanti sağlıyor. Çünkü Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Rad 27 ve Şura 13'te Allah-u Teala bu garantiyi bize veriyor. Allah yudilli men yaşavu ve yehdi ile iman enab. Allah dilini delalete bırakır ve enab olan kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Şura 13 Allah'u yeştebi ile iman yaşavu Allah dilini seçer ve yehdi ile iman enab ve enab olanları da kendisine ulaştırır buyuruyor. Tokat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailece her yıl Kur'an hatmi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama Kur'an-ı Kerim'i yaşayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim yaşamak için ne yapmamız gerekir? Açıklayabilir misiniz? Evet, herkes Kur'an okur ama asıl olan Kur'an'ı okumaktan ziyade Kur'an'ı öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde öyle buyuruyor. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenendir ve Allah'ın emriyle öğretendir, aynı zamanda yaşayandır. Kavim Resulleri kesinlikle her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan

yaşar, olayları değerlendirir. Ama üçüncü basamaktan itibaren kişi kalben ulaşmayı dilerse, 21. basamağa kadar olan düzlem içerisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla. Fizik vücut teslimini yaptığı zaman 4. cennet dünya saadetinin %80 ile, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 5. cennet dünya saadetinin tamamıyla ve ihlasa ulaştığı zaman 6. kat cennet dünya saadetinin tamamı, irşada salaha ulaştığı zaman 7. kat cennet dünya saadetinin bütününe sahip olmasıyla gerçekleşir. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a iman etmek cennete gitmek için yeterli mi, yeterli diye öğrendik. Cennete gitmek için iman sahibi olmak yeterli mi? Açıklayabilir misiniz? İnsanlar inanç şartlarıyla iman şartlarını birbirine karıştırıyorlar. Ağızlarıyla iman edenler inanç itibariyle mümindirler ama kurtuluşta olan mümin değillerdir. İşte Allah Teala Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde ve daha birçok ayet-i kerimelerde öyle buyuruyor. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani Yunus'un ifadesiyle içi kafir dışı Müslüman. Diliyle iman ediyor. Diliyle kişi inanç sahibi olabilir ve inanç itibariyle mümin olabilir ama kalp şartları itibariyle mümin değildir. Kurtuluşta olan mümin kalp şartları itibariyle mümindir. İşte Allah Teala Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde fe ilahukum ilahun vahid fe eslimu lehu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve ihbat muhbitleri müjdele. Kimdir muhbitler? Muhbitler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın kalbinde bu talebi gördüğü, kulaklarda ve gözlerdeki engelleri kaldığı, kalbindeki engelleri kaldığı yerine ihbat koyduğu ayetleri algılayan kişidir. Öyleyse ayetleri algılayan kişi, kalbinde ihbat olan kişi, o kalben ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluştadır, birinci kat cennetin sahibidir. Bütün birinci kat cennete gidenler, onlar muhbitlerdir. Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişilerdir. Ondan sonra sağ kalırsa 12 ihsanla mürşidine ulaşır. Mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olduğu anda ömrü sermayesi yeterse vasıta emirleri yerine getirir ve zikir yapmaya başlayarak kalbi temizlenir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizleri cennete girerler. Bu Allah tarafından herkese garanti verilmiştir. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Öyleyse 4. kat cennet fizik vücut teslimiyle elde edilen cennet-i urafa Müslümanlar olan merhametle onlara yapılan yardımla cennete girmek söz konusudur. 5. kat cennet daimi zikirle, 6. kat cennet külli zikirle, 7. kat cennet tesbihle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için nasıl bir yol izlememiz gerekir, açıklayabilir misiniz? Negatif taleplerden kurtulmak için daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikirle afetlerin arasında bir illet rabıtası var. Zikir artarsa afetler azalır. Afetler artarsa zikir azalır. Öyleyse çok zikir ve daimi zikir her zaman zikir artışını ifade ediyor bize ve buna paralel de teslimlerimizi gerçekleştirmemizi Allah'a taraf istiyor. Bir Ankara'dan iki izleyicimiz muhterem hocam, Arapça bilen bir çok insan hidayet ve sırat-ı müstakim için doğru yol diyor. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, sırat yoldur.
Ama alelade bir yol

Bu değil. İstikamet üzere olan yol. Yol varsa yolcular da var. O zaman şu suali sorun. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Bu yolcular nereye gidiyor? Yani yolcular, bu yol yolcuları nereden alıyor ve nereye götürüyor? İşte ona bakarsanız sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu. Allah'a ulaşmak açısından sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ama mürşitler açısından baktığımız zaman sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerinin yolu olarak tarif edilir. Hidayet de yol değildir. O yol üzerinde bir hedefi gerçekleştirmektir. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri zanlarla yine onlar da zanda bulunmuşlar. Ama elhakumun rabbike fela tekun mümtirin. Zandan sakın, hak Rabbindendir, sakın şüphelenenler olma ve zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Denizli'de bir kardeşim muhterem hocam, insanın daimi mutluluğa yaşaması nasıl olur? Başımızda musibetler, sıkıntılar olsa da yine de mutlu olabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle kesintisiz bir mutluluğu yaşayabiliriz. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin içerisindeki afetlerdir. 19 afet. Allah Teala kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan dünya hayatına gelmiş olan her kimse kendisinden evvela nefsin afetlerinin kontrol altına alması bu ruhun teslimiyle bir dilektir. Daha sonra nefsin tasfiyesiyle nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, yerine Allah katından ruhun hasretlerinin eş değeri olan faziletlerin gelip yerleşmesidir. İşte kim 19 faziletin sahibi ise, ruhunda da 19 tane hasret varsa, o kişi istisnasız daimi mutluluğun içindedir. Senin daimi mutlu yaşaması nasıl olur? İşte böyle olur. Yani nefsini evvela tezkiye ederek Allah'a ulaşma dileğiyle, daha sonra tasfiye ederek Allah'ın zatının görülmesiyle daimi bir mutluluğu yaşayabilir, daimi zikirle inşallah. Konya'dan bir kardeş muhterem hocam, dinimizde duanın önemi nedir? Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an'ın cennetin giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Bu aynı zamanda bir duadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öte yandan Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız yoksa Allah katında bir kıymetiniz yoktur. Öyleyse insanı Allah katında kıymeti kalan o kişinin Rabbine yaptığı duadır. Evet, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalpte yapılan duaları Allah mutlaka kabul eder. Zamanını Allah tayin eder. Vaktini Allah tayin eder ama mutlaka kabul eder. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en büyük şey duadır. Zikir İbadetlerin sultanı en üst seviyedeki bir duayı ifade eder. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma selavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanların sevgisizliğinin, mutsuzluğunun ve huzursuzluğun sebebi nedir, açıklar mısınız? İnsanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. İnsanlar Hicr 26'da buyurulduğu gibi Allah hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Fizik beden bizim kalıbımız. Allah-u Teala'nın fizik bedenden kavri bela günde istediği ad şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefse vermiş bize şemse dide ve nefsin ve masavaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle mağlup olan nefsimiz dizayn edilmiş ve şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Ruh 19 tane hasretle mücehaz. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Herkes ruh itibariyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bu yapıdaki bir insan şeytanın da nefsin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle ruh ve nefs arasında afet ve hasretler denge içinde olmasına karşılık afetleri azdıran dıştan bir şeytan var. Herkesin çevresinde şeytanlar var ve devamlı onların nefsin afetlerini azdırıyor ve nefs aklı ikna ediyor. Mevlana ne diyor? Ruh için iman bir çoban, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurt. İman çoban güçlü değilse kurt kuzuyu yiyor. Yani her seferinde tabii ki burada da şeytanın tesiri var ve aklı ikna ediyor. Her seferinde kişi şer işliyor. Her şer mutlaka peşinden ruhun nefse yaptığı azap var. Allah-u Teala'nın da fizik vücuda yaptığı bir azap var. Ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah-u Teala da fizik vücuda azap ediyor. Ama sebep nefsimizin afetleri. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben nefsinizin taleplerini davetiye çıkarttım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte Allah-u Teala'nın fizik vücuttan almış olduğu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsimizden almış olduğu yemin, şeytanın etki edebildiği 19 afeti kalbimizden temizlemek, Allah'ın zatından üfürülen ruh da Allah'ın bizde bir emaneti hayattayken sahip olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Ama başlangıç noktasında herkes nefse emarede, ve şeytanın tesiri altında nefs, kurt, aklı kuzuyu yiyor, aklı ikna ediyor ve kişi şer işiyor. Devamlı bir azap. İşte iş dünyasında huzursuz ve mutsuz olan bir insan çevresiyle birlikte devamlı bir sevgisizliğin içerisinde. Bundan kurtulmak istiyorsa ruhun talebine uyması lazım. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhtan Allah'ın ezelde aldığı misal, dünya hayatını yaşarken fizik vücut ölmeden evvel emanet olan ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. İlk insandan başlayan bu olay kıyamete kadar da böyle devam edecek. İlk insan o Adem olmamız Allah-u Teala Taha 120'de eşiyle birlikte onu cennetine koyduktan sonra şeytanı da yeryüzüne gönderiyor. Ama cennetteki Adem babamız ve eşine vesvese veriyor iblis. Böylece şeytan ona vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını sona ermeyecek bir saltanata davet edeyim mi? Halbuki zaten insanın ölümsüzlüğü söz konusu. Cennet ve cehennem hayatı, cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. Ama iblis sanki bir yokmuş gibi vesvese veriyor ve onları kandırıyor. Taha 121'de baktığımız zaman, Taha 121'de bunun üzerine ikisi de Adem babamız ve eşi ondan o ağaçtan, Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. İsyan etti. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte bu Allah'ı bilen Adem babamız asi olduğu zaman kime itaat etmiş oluyor? Şeytana vesvese veren şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytan ne yapıyor Hicr 39-40'ta? Beni azdırmana yemin ederim. İblis de Allah-u Teala'nın kendisini azdırdığını, Allah'ı suçluyor, beni azdırmaya yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Ama hepsini saptıracağım. Allah-u Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. İşte kimdir ihlas sahibi kul? Taha 122'de Allah-u Teala 122'de ne yapıyor? 122'de Taha 122'de Sümeştebâhu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Rabbi onu seçti. Adem Aleyhisselam'ı seçti. Onun tövbesini kabul etti. Ve onu hidayete erdirdi. Hidayete erdirdi. İşte bu ilk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın ilk Resulü, ilk Nebisi, sahife verilen kişi ve hidayete erdiriyor ve hidayete erdirdikten sonra da Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetçim gelecek. Adem babamızın çocuklarına hidayetçi olarak Allah kimi gönderiyor? İlk Resul, ilk babası Allah'ın Resulü birisi Adem Aleyhisselam'ı. Adem Aleyhisselam Allah'ın dinini çocuklarına anlatıyor ve bu anlatımdan da bir sonuca ulaşıyorlar. Kim hidayetime tabi olursa, buradaki ruhun hidayeti ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o delalette kalma şakilerden olmaz. Allah-u Teala mutlaka onu tövbesini kabul ediyor. Ama kim zikirden yüz çevirirse, daveti kabul etmezse, işte ona dünyada dar bir geçim var ve ahirette de kör olarak karşılayacağız. Gideceği yer cehennemdir diyor. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizi kalıcı şekilde artırmak için neler yapmalıyız? Bu konuda ne buyurursunuz? Efendimizin sohbetlerini dinlemelisiniz ve zikrinizi arttırmalısınız. Ama zikrinizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımının alma sebebiniz başkalarına yardımdır. O zaman başkalarına hangi oranda hizmet ederseniz Allah Teala da o kadar size yardım eder ve zikriniz bu şekilde artar inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tazim, teyit ve tevhid konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tazim Allah-u Teala'nın irşat ve vazifeli kılışına itaattir. Teyit her zaman iblis de ilham verebilir. Allah-u Teala da ilham verebilir nefsin muhtevası içinde. Hangisinin Rabbani, hangisinin zülmani olduğunu Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşide sormak, ondan hakikati öğrenmek gerekiyor. Tevhid ancak bu şekilde kurulabiliyor. Yani tevhidin var olabilmesi mutlak surette mürşide teslimiyettedir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimede bunlar adaletle Allah'ın zatına şahit oldular buyuruyor. Buradaki adaletle Allah'ın zatına şahit olma. Adalet, Allah cihetiyle her şeyi yerliğine oturtmaktır. Zaman ve mekan itibariyle. O zaman Allah'ın zatına adaletle şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Zaten her şeyin sahibi Allah'tır. Daha evvel bu noktaya gelmemişlerse, demek ki eksiklik vardır. Ama Allah'ın zatına şahit olan kişi her şeyle Allah'a teslim olmuştur ve adaletle bu gerçekleşiyor. Burada Allah Teala Allah'tan başka ilah olmadığına kendisini de şahit gösteriyor. Allah ilk şahittir. Ondan sonra buna melekler, ilim sahipleri de şahitlik ediyorlar. Bu ilim sahipleri kendilerine verilen ilmi hazmetmiş olan o ilmin sahibi olmak yetkisine Allah Teala tarafından sahip kılınan insanlardır. Burada son derece önemli bir faktör var. Allah'ın tekliğine düşünce platformunda ve görerek sahip olmak söz konusudur. Bir insanın şahit olabilmesi için görmesi gerekir. Rüyet baş gözüyle görme işleminin tahakkuku basiret, kalp gözüyle görme işle hassasının çalışmaya başlaması halidir. Ulu'l-ilm basiretin sahibidir. Bu basiret Allah'ın zatını da ihata etmiştir. İşte bunu gören insan ulu'l-ilmin en üst kademesi olan hakkul-yakin kademesindedir. Ulu'l-ilmin Allah'a şahit olabilmesi iki standardın sadece bir tanesini kapsar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar tahakkuki imanın sahibi değillerdir. Allah'ı görmemişlerdir. Gaybi imanın sahibidirler ama Allah kime kendi zatını kalp gözüyle basiret hassasını gösterirse onlar Allah'a şahit olanlardır. Onlar Allah'ın varlığına şehadet edenlerdir. İşte onlar görürler ki indi ilahide Allah'tan başka ilah yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Kıyametin küçük alametleri gerçekleşti mi? Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Emanetle alakalı ayet ve hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala ayetler çerçevesinde emaneti sahibine iade ediniz. Emanetle alakalı ayetleri görüyoruz. Ama sana birisi emanet verirse ona ihanet etme, sahibine ver diyor Allah-u Teala. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybedilir diye soruyorlar. İşler ehli olmayanlara teslim edilince. O zaman bugünkü durum bu haliyle ortaya çıkıyor. Çünkü NSV'deki kanun Allah-u Teala'nın liyakat ve mükafat kanunu. Ehil olanlara iş teslim edilmelidir. Bir kişi eğer layık değilse, o işe ehil değilse onu oraya tayin etmek elbette Allah'ın kanunlarına terstir. Bugün de ne yazık ki böyle oluyor. Evvela kıyametin büyük alametleri nelerdir? Deccal fitnesi, Dukhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Deccal fitnesi biliyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Resulullah'ın başka bir hadisi, asıl Deccal'dan ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Bunlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar, yani Nisa 167, 168, 169'da açıklanan kişiler, Araf 146, 147'de zikredilenler. Araf 146, Sehessifan hayatı lezine tekebbine filerdi bir gayri hakkın. Haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırır. Var bütün ayeti gösteren inanmazlar. Rüşt yolunu gösteren yol edilmezler. Gay yolunu gösteren yol edilirler. Öyleyse bunlar gay yolun yorucuları. Gay yoluna kimler giriyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve başkasının dilemesine mani olan insanlar gay yoluna kılavuzluk ediyorlar. İşte bu da aynı şekilde gay yolunda olanlar Allah'ın yolunda olanlara Nisa 167-168'de onlar zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Kimleri mağfiret etmez? Gay yolunda olanları mağfiret etmez. Velayetim tarika, tarik-i müstakim onları ulaştırmaz. İla tarik-i cehenneme. Yani gay yolunda olanları tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Sırat-ı cehime ulaştırıyor. Duhan fitnesi de Allah'ın kutsal kitaplarda belirttiği hidayetin unutulması, kutsal kitapların unutulması, hidayetin din tatbikatından çıkartılması ile gerçekleşiyor. İşte burada da ayet-i kerimeler o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla fitne getireceği gün gözetle. Fitne nedir? Herkesin dünya hayatını talep etmesi. Yakşan nasıl azabın edeyim? Bu fitnenin içerisinde olanlar devamlı bir azap içindedirler. Ve Allah'a inandığını söyleyen bu fitnenin içinde olanlar Rabbimizden bizden bu azabı kaldır. Biz müminleriz. Bunlar diliyle iman edenler ama kalbiyle iman etmeyenlerdir. Allah Teala da diyor ki kalbiyle iman etmeleri için biz size her şeyi açıklayan Resul göndermiştik. Ama siz ibret almadınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlara Allah'ın Resulü'ne ne diyorlar? Ona şeytan tarafından vahyediler, öğretilmiş deli dediler. Yani şeytanın taraftarları Allah'ın hidayetçisini bu şekilde iftira ediyorlar. Bu Kur'an'ın din tatbikatından çıkartılması manasına geliyor. Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُورًا. İşte buradaki Resul, Furkan 30'daki bahsi geçen Resul, burada da Allah onu göndermiş olmasına rağmen her şeyi açıklayan Resul kendilerine gelmişti ama ibret almıyorlar. İbret almayınca Kur'an'ı terk etmiş oluyorlar. Duhan fitnesi davetülerz Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdelediği ümmetin aynısı diye buyurdu. Mehdi Resul, Mehdi Aleyhisselam. O Kur'an'ın bütününü bizlere lafzı ve yedi ruhuyla açıklıyor. Ama ibret almıyorlar. Labadürez Muhterem Efendimizin Kur'an açıklamaları yerdeki kayıt altına alınan yayınların satellite yoluyla herkese ulaştırılması lisanı, onu ifade ediyor Nur TV. Ve güneşin batıdan doğması. Güneşin batıdan doğması tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani Mehdi Resul'ün öğretisiyle en sava 4 teslimi yaşayan Sabikun al-Ahli'nin devreye girmesi. Ve de Hazreti İsa Aleyhisselam. Öyleyse Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz buyuruyor. Bunlar kıyametin büyük alametleri. Ama küçük alametlerde işte iş eline verilmeyince kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, müşride tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık vardır? Allah bütün vasıta emirleri sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Kime sevdiriyor? Kalben ulaşmayı dileyenlere. Kim kalben ulaşmayı diler de bu talebin sahibi ise Allah'ın bu talebi onun kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi kapalı sistemleri Allah'ın Rahim esmasıyla açması manasına geliyor ve o güne kadar işlediği bütün günahların artırma örtülmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun, hangi ibadeti yaparsa yapsın, daima kaybettikleri kazandıklarından fazladır. 500 yıl ibadet yapan bir kişi aynı durumdadır. Allah Teala soruyor, benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kişi 500 yıl ibadet yapmış, kendi amelinde deyince cehenneme atın. Çünkü kanun şu, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen deme, evet Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahların örtülmesi manasına geliyor. İnsanı cehenneme götüren günahlar, eğer günahlar örtülmüşse o zaman mutlak surette sevaplar günahlardan fazladır ve birinci cennet Allah'ın rahmetiyledir. Birinci cennet o kişinin günahların örtülmesiyledir. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlardan fazladır. Müminin 102'ye göre ve o sebeple kazandıkları kaybettikten fazla olduğu için gideceği yer cennet. Hiçbir amel şu bu değil. Günahların örtülmesiyle size bir kat cennet. İkinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. O da müşride tabi oluyor. Günahların sevaba çevrilmesi. Üçüncü kat cennet nefs tezkiyesi. %51 oranında kalbin nurlanmasıyla tahakkuk ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbinde hardal tanesi imanı olan cehennemden sonra cennete gidecek diye bir duydum. Kalbimizde bu imanın sahibi nasıl olabilir, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cennete giren kişinin bir daha cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması, cennete giren kişinin de cennetten çıkması mümkün değil. İşte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme dolduktan sonra onların arasında ölüm getirilir ve kesilir. Ve cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. 58 tane ayet-i kerimede cehennemden cennete bir transfer olayının mümkün olmadığını ayetler net olarak bize söylüyor. Bunlar hep insanların safsataları. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hacet namazı sonrasında görülen rüyalarda şeytanın etkisi var mıdır? Hacet namazını gördüğümüzde tüm rüyalar Allah'tan mıdır? Evet, hacet namazının kılınması halinde Allah Teala o kişi kendisine Allah'a vekil tayin ettiği için vekil tayin edilenlere 4 ayet-i kerimede şeytanın sultanlığı yok. Şeytanın bir tesiri yok. 4 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yani İsra 65, şeytanın sultanlığı yok. Nahl 9, vekil kılınan şeytanın sultanlığı yok. 142, kullarıma senin bir sultanın yok. Allah'a kul olanlara. Sebe 20 ve Zümer 17. Birisi İblis devreden Allah tarafından çıkartıldığına göre hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan soruyorsa hayır tabii. Ona bir negatif şeyin ulaşması söz konusu değil. Rusya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Ahzab suresi 50 ayetinde Allah ya Nebi amcanın kızları, dayının kızları, halanın kızları, bazıları sana helal kıldık ama başka müminlere haram buyuruyor. Birçok insanlar amca kızıyla, dayı kızıyla, helal kızıyla evli, bu haram mıdır? Hayır, haram değil sevgili kardeşlerim. Eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz kendi kızını amcasının oğlu Hazreti Ali'ye vermezdi. Ama burada farklı bir durum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarruf kanunlarına tabi. Şimdi 7 ayet-i kerimede Resulullah'ın tasarrufta olduğunu bakın Allah-u Teala nasıl açıklıyor. Resulullah'ın iradesi yok. Resulullah'ın iradesi Allah'ın iradesidir. Allah da diyor ki ben Resulüme irade, ilahi irade, Resulullah'ın iradesi, ben amca kızı, dayı kızı, hala kızı bunlar eğer hibe ederlerse ve ben almak istesem bana helal. Yani Allah ona helal kılıyor. Ama diğerleri tasarrufta değil. Bakın, tasarruf kanunları Allah'ın dilemesi hariç. Ben kendime fayda ve zarar vermeye muktedir değilim. Öyleyse kendi iradesi yok. Enfal 17. Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu düşman üzerine atıyor. Allah Teala diyor ki onu sen atmadın, onu biz attık. Allah attı diyor. Fetih 10'da da keza öyle. Bütün bu ayetler bize Resulullah'ın tasarrufta olması hasebiyle tabi olduğu kanunlar ayrı. Öyleyse eğer olay buysa diğer müminlerden farklı bir statüye sahip, diğer müminlere nikah etmeleri halinde şartlar el veriyorsa evlenebilirler. Haram değil. Ama Peygamber Efendimiz amca kızı, dayı kızı, hala kızı kendisini Peygamber Efendimiz'e hibe ederse alabilir. Kendisi isterse alabilir. Bu kanunu ifade ediyor inşallah. Nitekim Muhterem Efendimiz'in tefsirinde kendisini hibe eden bir kadını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nikah etmek istediği takdirde ona eş olarak vermesi nikah işlemini bir zaruret haline getiriyor. Oysa ki bir kadın kendisini hibe etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmi bir nikahın yapılması halinde de Allah'ın huzurunda kıyılan nikah halinde de nikah geçerlidir. Nasıl ötekiler Allah-u Teala'nın helal etmesi söz konusu ise kendisini hibe eden bir kadını da helal kılması söz konusu derece sahabe tabidir. Peygamber Efendimiz'in bütün nikahları 7. gök katında 4. alemde makam-ı Mahmud'da kıyılıyor. Bütün 7. katta ulaşan sahabenin huzurunda kıyılmıştır. Allah'ın katında asıl önemli olan nikah bu makamda kıyılan nikahdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Daha önce deist olup da tövbe edip Müslüman olan bir kişi dini görevlerini yapmakta zorlanıyorsa ne yapmalıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Daha önce deist olup tövbe edip Müslüman olan kişi dini görevinde zorlanıyorsa ne yapmalıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, eğer doğru düşünme alışkanlığı ait olduğu seviyede değilse bunlar normaldir. Ama kardeşlerimizin yardımıyla çok kısa sürede bu aşılabilir. Ne olacak? Deist kardeşimiz daha önce dergah hayatı ve dergah topluluğuyla tanışık bir hayatın içinde değil, yeni olarak devreye giriyor. O zaman kardeşlerimizin dıştan bu kardeşimize destek olması gerekir. Zaman içerisinde dergah hayatı ve dergahta yer alan kardeşlerimiz bu kardeşimizin çevresini oluştururlarsa, normal rutin hayat şartları içerisinde etrafındakiler kardeşlerimiz olurlarsa çok kısa süre içerisinde dergah hayatına adapte olur ve dergah hayatının kendisine sağladığı yardım, Allah'ın yardımı ve kolaylıklarla çok üst seviyede mutluluğu yaşar. O zaman da ikisinin farkını görür. Dayıstken ki hayatıyla dergah hayatını yaşamaya başladığı zamanki mutluluğu kesin fark edecektir ve bir daha asla o deist hayata dönmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bütün insanların arzuladığı şey sevgi, saadet, huzur ve mutluluktur. Bu da ancak Allah yolunda gerçekleşir. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman görevlerinde zorlanan bu kardeşimize çevre şartlarında da dıştan da örneğin Efendimiz'in sohbetinin dinlenmesinde tatbikatta özellikle birlikte mesela tek başına namazın kılınması zor gelebilir ama cemaatle kılınan namazda cemaate Allah'ın yardımı daha fazla olduğu için kolaylıkla yapılabilir. Öyleyse mümkün olduğu kadar beraber yapılması istikametinde kardeşlerimiz yardımcı olmalılar inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu'nun programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha Mahsarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
4: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
5: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
6: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
7: Ölümden sonraki hayat.
8: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
9: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
10: Ölünce.
11: Öldükten sonra.
12: Ölünce mesela evet.
13: Bademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
14: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tarihinde gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırır. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün. Mutu kable temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Hazreti İbrahim'in hanifliğini. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hanifliğinin muhtevası nedir? İnsanların mutluluğa ulaşacakları yol, Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak belirtilmiştir. Bu yol hanif dinini işaret ediyor. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Aynı zamanda 7 sabah 4 teslim olan babamız İbrahim'in hanif dininin yaşandığı bütünü de ifade eder. Başka bir din hiçbir zaman olmamıştır. Her dilde bu dinin bir karşılığı vardır. Arap dilinde ismi İslam'dır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da adı Hanif'tir. Nitekim bütün insanlar sadece bir tek dini, Hanif dinini, yani Kur'an'daki İslam dinini yaşamak üzere yaratılırlar. Bu dinin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. İkinci özelliği Allah yolunda tek bir cemaati oluşturmaktır. Üçüncü özelliği ise Allah'a teslim olmaktır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala bu ikinci suale geçmeden evvel bu konudaki ayetleri şöyle de ifade edebiliriz. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Siz birbirinize düşmandınız. Allah Teala kalplerinizi birleştirdi ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet, gerçekten Hanif dininin esası Allah'ın ipine sarılmak, fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılanların bir başka özelliği de şirkte olanlar. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala فَاَقِمَا شَكَلَد۪ينِ حَن۪يفَ Veçini, fizik vücudunu hanif olan dine yönel. فِتْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın yaratmasıdır. Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla, yani bu dini yaşayabilecek özellikle yaratmıştır. لَا تَبْدِيلَ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Zalike dinu kayyime, kayyim olan, ezelden ebede var olacak olan din sadece bu dindir. Haç suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Hünefâ illallâhi gayri müşrikî nebihî. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar olun. Onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş ve böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana atmış gibi olur. Hanif dininin insanlar cephesinden esası ihlastır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas tamamıyla Allah için olmak, Allah için yaşamayı ifade eder. İkinci sual, Allah Teala Hanif dini için neden babamız İbrahim'in dini tabirini kullanıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği ulul azm nebilerine baktığımız zaman bunların başına Hazreti Nuh geliyor. Sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. وَاَنَّ مِنْ شِيَاتِهِ لَاِبْرَاهِمْ Hazreti Nuh'un dininden, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti Nuh'a hangi şeriatı vermişse o dinin şeriatı Hazreti İbrahim'in de şeriatıdır. Ama günümüzde Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verilen Kur'an-ı Kerim ve bu dinin müntesipleri sanki farklı dinmiş gibi şeytan devreye giriyor. Halbuki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti İbrahim'den sonra geliyor ve son Nebi Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Nahl 123'te baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti Musa'ya da verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti İsa'ya verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Babaların dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız onlar değil, Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası odur. Onun dinini yaşayın. Ne zaman Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Müşriklerden olmaktan kurtulan kişinin yaptığı şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girer. Gerçekten Âl-i İmrân suresinin 67. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Yahudi مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَنْ وَلَا نَصْرَانِيَنْ Âl-i İmrân 67 مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَنْ وَلَا نَصْرَانِيَنْ وَلَاكِنْ كَانَ حَنِفًا مُسْلِمًا O, Hanif olarak Allah'a teslim olanlardandı. Hanif dininin birinci özelliği neydi? Tek Allah'a inanmak, şirkten beri olmak. Hanif dininin ikinci özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturur, tek bir cemaate oluşturmak. Üçüncü özelliği, teslim olmak. Âl-i İmrân suresinin 95. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Âl-i İmrân 95'te قُلْ سَدَكَ اللّٰهُ فَتَبِعُوا مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا De ki Allah-u Teala doğruyu söyledi. Öyleyse Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan. Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesine bakıyoruz da görüyoruz. Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesi. وَاَنْ اَقِيمْ وَشْتَكَ لَذ۪ينِ حَنِفَ La tekunu minel müşrikin. Ve şimdi hanif olan dine yönel ve müşriklerden olma. Anlıyoruz ki Allah'ın hanif dininin dışında din yaşadığını söylenen hepsi şirkte babaların dinini yaşayanlardır. Şirkten beri olan tek din babamız İbrahim'in hanif dini. Yani tek Allah'a inanan. Ne zaman Allah-u Teala işte Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden değildi. Şirkte olanlar babaların dinine tabi olanlardır. Şirkten beri olanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar. Tek bir dilekle. Üçüncü sual. Hanif dini Arapça adıyla İslam sadece Müslümanlara ait bir din midir? Hayır değil. Tüm insanlığın dinidir. Ali İmran Suresi 67. ayet-i kerimesi, Haç 67'de bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur ve 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Maide 44'te Tevrat'ın hidayet ve nur olduğu, Maide 46'da İncil'in hidayet ve nur olduğu, Şura 52'de Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Hepsi 7 sabah 4 teslimi ihtiva ediyor ki babamız İbrahim Hanif'in 7 sabah 4 teslimine oluşuyor. İnsanlar kendi aralarında Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Müslümanlık diye bir din var. Bu dinler arasında farklılık var diyerek ayrı ayrı gruplara ayrılmışlar. Oysa ki bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Dünya dinlerinin birleştirilmesine doğru gittiğimiz bu günlerde mukaddes kitaba sahip olan üç dinin mensupları biliyor ki dinleri Hazreti İbrahim'e hanif dinidir. Yeni temelleri dikkate alındığı aralarında hiçbir farklılık yoktur. Tüm peygamberler hanif dininin temsilcileridir. Evet, gerçekten de insanlar şeytanın dış tesiriyle evvela dinde fırkalara ayrılmışlar. Ama aynı dinin içerisinde mezheplere ayrılmışlar. Mezhepler farklı bölümlere ve iblis her seferinde insanları asıldan uzaklaştırmak suretiyle Allah'ın dinini unutturmayı başarmış. Ama Allah Teala da her dönemde mutlak surette Allah'ın dinini insanlara hatırlatacak olan en üst noktada peygamberler, her peygamber huzur namazının imamıdır. Yeryüzündeki halifesidir. Ama aynı zamanda onun dışında Allah-u Teala her kavimde Resuller tayin ediyor. Her devirde ister Nebi Resul iseniz Veli Resul olsun, Nebi Resul ise Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Veli Resul ise bu şeriat kitabıyla amel edendir. O Allah'ın aynı zamanda yeryüzündeki halifesidir ve aynı zamanda huzur namazının da imamıdır. Her devirde hayatta olanların arasında vardır. Ama onun dışında ardı arkası kesilmeksizin Veli Resuller var. Onların çevresinde onları temsil eden veli mürşitler var vesaire. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hanif dini Arapça adıyla İslam dini Allah'ın kainattaki tek dinidir ve Hanif dininin giriş kapısı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, güzel salih amelleri işlemek. İbadet yaparken bunun kalpten yapılması gerektiğini düşünüyorum.
3: İbadet etmek, Allah'ın emrettiği gibi yaşamak.
4: Namaz kılmak.
3: dua etmek, camilerde ibadet etmek,
4: Allah'ın emirlerini tutup neyinden kaçmak,
5: Rabbimin yolunda gitmek, İnanın. Peygamber Efendimiz Allah'ın mesela Seyyidine Muhammed emrettiği şeyleri yoluna getirmek, ibadetimizi yoluna getirmek lazım.
1: Allah Teala hem bu dünyada hem de ahirette sonsuz mutluluğa ulaşabilmemiz için bir dileğe bağlamış. Bu dileği siz de kalpten yapmak ister miydiniz?
6: Tabii ki. Allah diyor ki kullarım bana dua etsin. Onların isteğini bileyim yani. Onları isteklerini ben yerine getireyim. Dua etsin ister yani Allah'tan.
3: Aslında çok isterdim ama yaşam şartlarımız mesela bir de ortamımız hiç buna uygun değil. İslam istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Aslında gerçekten isterdim yani.
1: Peki bunun için bir ermiş evliyalık duası var. Birlikte yapalım mı?
6: Ey yüce Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhumu.
5: Ermiş evliyalar gibi sana ulaştırma.
7: Senin dostun olmak istiyorum. Beni de dostluğuna kabul eyle. Beni de mürşidime ulaştır.
3: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul eyle. Amin.
0: Biz abim İslam'ı istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Dinin yeterli boyutta yaşanmamasında çevremizin etkisi var mıdır? Evet. Çünkü yaratılışımıza baktığımız zaman bay bay herkes üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yaratılmıştır. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Çevremizdekiler Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işliyorlarsa o zaman şeytanın da dış tesiriyle nefs, aklı ikna ederek fizik vücudu hep şer istikametinde kullanır. Ama çevre şartları, aklın şuurlandığı çevre, Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmediği bir muhtevada şuurlanmışsa o zaman ruh aklı ikna ederek akıl fizik vücudu hayır istikametinde kullanır. Şer mutsuzluktur, huzursuzluktur, kaostur, kavgadır. Ama hayır mutluluktur, huzurdur, sevgidir, dostluktur. Etrafımızdaki insanlarla bizden arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Mütemadiyen çevremizden etki alırız, mütemadiyen onlara tepki veririz. Etkiler ve tepkiler hep birbirini kovalar. Her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurun sahibi olur. Mutlaksa

0: yaşıyorum.
1: Yani iki tane yol var. Birisi Allah'a ulaştıran yol. Ondan sonra asıl Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Diğeri de şeytana götüren yol. Şeytanın dış tesiriyle o kişi negatif bir hayat içerisinde ömrünü tüketiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala insanların Hanif dini çatısı altında birleşmesini sağlamak için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani tam bilmediğim için bir yorum yapamayacağım bu konuda.
4: Yani o konu hakkında bilgim yok.
5: Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım. Ben şeyhten, mürşitten anlamam.
6: Mürşit toplum bence. Yani insanlar din mesela ayırt etmeksizin hepsi bir arada mesela namaz kılması.
2: Peki Mevlana Şems Hazretlerine, Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Siz de inanıyor musunuz bu devirde de bir Allah dostu, Allah'ın bir hak mürşidi vardır?
5: İlla ki iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. Onlar da Allah'ın iyi elçileridir diyelim. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduğumdan onda ne yazarsa, Türkçesinde ne yazarsa, hangisini emretmişse onu uygulamak isterim.
7: Vardır. İlla ki vardır. Rabbimden kalbini onu biz bilemeyiz.
2: Her devirde Allah-u Teala bizi hidayete erdirsin diye Allah dostlarını tayin ediyor. Bunu da biz Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla Allah'a soracağız. Siz de hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sormak ister miyim?
6: Evet isterdim.
2: Hakikati daha iyi öğrenebilmek için hakikati yaşayan bir kapıya tabi olmak ister miydiniz?
6: Evet olmak isterdim aslında.
3: Tabii herkes ister bir öncünün olmasını herkes ister.
1: Sahabemiz Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım şeyhten, mürşitten anlamam dedi. Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Vardır tabii. Evvela Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala deralette bırakıyor. Onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama aynı onun tam zıt istikametinde yine ayetlerle 7 ayette Allah'a ulaşmayı kalben dileyenleri Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. İşte Al-İmran 31, Al-İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ama Allah'a teslim olmanın öncesinde mürşide teslim olmak söz konusu. Mürşid arada bir insan mıdır? Hayır. Mürşid Allah'ın dinini bütün boyutlarıyla yaşayan, %100 Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a teslim olmak ve Allah'ın teslim olduğuna teslim olmak aynı muhtevayı ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mürşit var mıdır? Evet, ayetlerle sabittir. Allah-u Teala Bakara 256'da irşat yolu, gay yolu diye iki yoldan bahsediyor. İrşat yolu mürşitlerin üzerinde bulunduğu yol, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu iblis ve tayfasının üzerinde bulunduğu yoldur. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o mürşide tabi olmuştur. Men yahdillahu fehuvel muhted. Ama Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Ve men yudlil فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَنْ مُشِيدَ. Şimdi hemen bakalım. 7 ayet-i kerimede Allah kimi kendisine ulaştırırsa o mürşidine tabi olmuştur. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diliyor? Ulaşmayı dileyeni. Ama Allah kimi de rahatta bırakırsa

0: Onun için bir hidayetçi yok. İşte Ra'd 27'de اَنَّ اللّٰهَ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ. Allah dilediğini delalette bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı insanlar için, ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için mürşit yok. وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ. Ama Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ulaşmayı dileyenleri de Allah Teala kendisine ulaştırır. Her devirde öğrenen ve öğretenler var. Kur'an-ı Kerim'de 19 ayrı isimle Allah mürşidi tarif ediyor. Evet. Her Allah'ın nebisi Allah'ın mürşididir. Huzur namazının imamı mürşittir. Halife, Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Bütün veli resuller, nebi resuller mürşittir. Nezir, hidayetçi, veli ve diğer isimlerle. Ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim vesaire, bütün bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşitlerin ismidir. Allah-u Teala'dan mürşidimizi mutlaka istiyoruz. Mürşid irşad edendir. İnsan var olduğu sürece hep öğreten ve irşad eden, Allah'a ulaştırmaya vesile olan veya ulaştıran kişi olmuştur. Hidayetçiler, her mürşidlere, nezirlere, resullere, nebilere mutlaka tabi olmamız açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Eğer tabi olmazsa cehennemden kurtuluş da söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, mübarek ellerinizden hürmet ve saygıyla öpüyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinden tekrar öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala hanif diniyle hanif dininin gereği olan kişileri takva sahibi olmaya davet ediyor. Ama başlangıç noktasında ne var? Allah'a kul olmak, kul olmakla takva sahibi olmak aynı şeydir. Kim takva sahibi olursa o Allah'a kul olur. Kim kul olursa o takva sahibi olur. Allah'a yöneldiğimiz anda takva sahibiyiz. Ayetlere göre gene Allah'a yöneldiğimiz anda Allah'a kul olmuş oluyoruz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi minübine ileyhi Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Zümer 17 ise وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُ تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمْ مُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ. Allah'a yönelmek kişi takva sahibi kılar. Allah'a yönelmek kişi Allah'a kul kılar. Kul olmak, takva sahibi olmak eş değer. Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesi ve İbrahim'e iskâle li kavmi ibudullâhe vettekûhû zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Bu sizin için daha hayırlıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Hanif dininin asıl amacı insanların mutluluğu yaşamasıdır. Ve mutluluğu kesintisiz yaşamak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce Allah'ın adını Allah Allah diye anmanın insandaki faydası nedir?
3: İnsanın içine yani Allah'a iman katar yani. Şekilde onun ismini zikretmek yani işlerimiz yolunda da koyar. Allah bize yardım eder yani her konuda.
4: Sürekli Allah'ı hatırlamak, bir hareket yaparken onun günah veya sevap olduğunu düşünerek yapmak, yani bunları getirir aklımıza.
5: Her şey. Hani dinin direğe namazı derler ya, bana göre de zikretmek o günün mutluluğudur. Her zaman zikretmeye çalışırız, Allah kabul etsin. Onun isimlerinden, onun dualarından, ona ettiğimiz dualarla ayakta durduğumuzu zannediyoruz.
6: Faydasını gördüm. Daraldığım zaman, başıma bir şey geldiği zaman Rabbim açıp Fetih Suresi, Rabbime sığınarak okudum. Yani Allah'a bir şükür faydasını da gördüm yani.
7: Öncelikle insanın huzura, zikir çektiği zaman huzura ulaşması, bu kendini mutlu hissetmesi.
2: Siz de böyle sürekli hayatınızda Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye sürekli zikrediyor musunuz?
7: Evet, oluyor. Günlük zikirlerim var zaten, evet çekiyorum.
4: Tabii bazı durumlarda zikrediyoruz.
2: Sizce sürekli zikreden bir insan kötülüklerden geri kalır mı?
4: Yani tabii ki de geri kalır. Çünkü sürekli Allah'ı düşündüğü için onun yasaklarını düşünerek bazı şeyleri yapmaktan kaçınır.
0: Bir misafirimiz dinin direği namazdır. Zikretmek de o günün mutluluğudur. Mutluluğumuzu sağlayacak ibadet zikir midir? Evet. Allah üç çeşit zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Cehri zikir, Kur'an tilaveti, namaz bir zikirdir ve zikir, zikrullah Allah isminin ard arda tekrarı yine bir zikirdir. Dinin direği namazdır. Ama en büyük ibadet bu sebeple namaz değil, zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı. Sadece zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Nefsimizin kalbindeki nurların miktarı zikirle artar. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetlerin miktarı zikirle azalır. Bu işlem devam ettiği süre içerisinde bir gün daimi zikirle tamamen afetlerden temizlenmiş, 19 faziletin sahibi, ahiret ve dünya mutluluğuna bulaşmış bir kişi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: İstanbul'dan Erdem Yıldız, ellerinize hürmet öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı. İnsanlardaki Hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepimizi çok seviyoruz. İnsanlardaki Hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Hanif fıtratı ile yaratılmak başka şeydir. Hanif olmak başka şeydir. Herkesin Hanif fıtratının sahibidir ama başlangıçta herkes şirktedir. Delalettedir, küfürdedir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hani fıtratın gerekleri Allah-u Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. İnsanlar eğer kendi serbest iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse hayatları boyunca hep şeytandan telkinler alırlar ve onları yerine getirirler. Böylece Allah'tan uzaklaşarak, her gün biraz daha yozlaşarak, huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamaya başlarlar. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. Mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamak, Hanif dininin yaşanması ile mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'azereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Din, Allah'ın ezeli ve ebedi insanlar üzerine farz kıldığı ve yaşanması halinde tüm insanları mutlak surette sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştıran yegane kaynaktır. İnsanlar dinin dışında başka şekilde bir mutlu olması imkansız, mümkün değil. Dinin dışındaki diğer bütün insanların tükettikleri, kullandıkları her ne varsa belli noktada insanın ihtiyacını gideriyor. Ama mutluluk bir takım arzuların yerine getirildiği bir muhteva değil. Tam tersi, mutluluk üç şarta haiz olan bir olaydır. Mutluluğun olabilmesi için bir daimi olması lazım. İki, sırf-ı sükun, her saniye, her an insanın barışık içerisinde hem kendisiyle, hem Rabbiyle, hem diğer insanlarla barışık halde olması lazım. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlar için farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. İşte Allah-u Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَاهِدُ حَقَّ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ هُوَ سَمَعَكُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونُوا رَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Okudum Haç suresinin 78. ayet-i kerimesi. Arapça ayet-i kerimin maali şöyle. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da ve Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahitler olasınız. Öyleyse görüyorsunuz ki insanoğlunun en üst seviyedeki ihtiyacı dindir. Çünkü bütün insanlar bu hedefle yaratılmışlardır. Yaratan Allah'tır, emretmek de Allah'a aittir, hükmetmek de Allah'a aittir ve Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ezeli ve ebedi Hanif dini, babı İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah tektir. Teslim, insanın Rabbine teslim olmasıdır. İnsan deyince aynada kendimizi tek olarak görüyoruz. Ama tek olan bizlerin bileşenleri var. Tek olan insan hangi bileşenlerden oluşuyor? Hem nefsi var, bir bileşen, hem ruhu var, ikinci bileşen, hem fizik vücudu var, üçüncü bileşen, hem de bütün bunların idaresi ettiği serbest irade, cüz'i iradesi var. Ve her şey aklın kumandasında bir hayatı yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin açıklayıcıların başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir. Dinleri ise tektir. Evet, demek ki Kur'an'da ismi zikredilen ne kadar peygamber varsa babaları bir,
anneleri ayrı kardeşlerdir ve dinleri tektir. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim diyorsa ve eğer peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir diyorsa aslında dinde hepimizin babası babamız İbrahim Hanif'tir. Hanif dini. Yani babamız İbrahim. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de böyle buyuruyor. Dinleri ise tektir. İkinci bir din yoktur. Adem Aleyhisselam ilk peygamber, dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam, dini babamız İbrahim Hanif dini. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Aslında Allah Teala Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu buyuruyor. Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah Teala öyle buyuruyor. O İbrahim'in, Hazreti Nuh'un dinindendi. Herhalde tekrar internet çalışırsa belki size gösterebilirim ayet-i kerimeyi. Lokman Aleyhisselam'ın babasına olan övüdünde eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme, dünya hayatında onlarla iyi geçin ama baban İbrahim'in dinine tabi ol. Evet, şu anda ayeti kardeşimiz verdi. Neden? İnternet sebebiyle gecikmeler oluyor herhalde. Muhakkak ki o dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden bahsediyor Allah-u Teala önceki ayetlerde? Nuh Aleyhisselam'ın dininden. Öyleyse Al-İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Al-İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهِ اِسْتَفَكَ آدَمَ Allah Adem'i seçti. Ve Nuh'un ve Nuh Aleyhisselam'ı seçti. Ve ala İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam'ı seçti. Ve ala İmran'ı alel alemin ve İmran ailesini seçti. Öyleyse dikkatle bakın, bütün peygamberler bir bir zikrediliyor. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve İmran ailesinden gelen Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, bunların hepsi tek bir dini insanlara vaaz etmişler. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan ve veya Mecusi yapar. Evet. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda dünyaya geliyor. Dünyanın neresinde, kainatın neresinde bir çocuk doğsun, mutlak surette o doğan çocuk Hanif fıtratıyla yaratılıyor, İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda yaratılıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinini yaşamıyorsa doğal olarak kendi geleneksel din tatbikatını çocuğuna aktaracaktır. Öyle olunca adeta o anne baba tarafından çocuk Yahudi yapılıyor, Hristiyan yapılıyor veya Mecusi yapılıyor veya putperest yapılıyor. Hep anne babadan kaynaklanıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinindense o zaman doğal olarak o anne baba çocuğuna o dini öğretecektir. O din üzere bir din hayatı olacaktır o kişinin.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيْسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَقُوا. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şeriatı, dini ikame edin, dini dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın Allah'a ulaşmayı dileme daveti müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelenini kendisine ulaştırır. Yani dünya hayatını yaşarken kim Allah'a yönelirse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Şeriat tek. Bu tek şeriatın üç esas üzerine bina edildiğini söylemek durumundayım. Tekrar ediyorum. Şeriatın muhtevasında Allah'ın tekliği vardır. Vahdet. Şeriatın muhtevasında teslim vardır. Ruhu, veçin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve şeriatın muhtevasında tek cemaati, tevhidi oluşturmak var. Öyle olunca eğer bu dini hakkıyla biz yaşayabilirsek istisnasız bu dünya hepimize cennet olacaktır. İnsanlar arasındaki kavganın sona ermesi, içimizdeki kavganın sona ermesi, Allah'la ilişkilerimizdeki kavganın bitmesine bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ben İsa Meryem oğluna dünya ve ahirette insanların en yakını, en evlası durumundayım. Onunla benim aramda bir başka nebi olmadı. Evet, gerçekten de Hazreti İsa Aleyhisselam'la Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz arasında geçen 600 yıllık bir dönem içerisinde başka bir peygamber, nebi yok. Ayrıca bütün peygamberler evladu alattırlar. Yani anneleri başka başka ama dinleri ve babaları bir. Öyleyse peygamberlerin anneleri farklı ama dinleri ve babaları bir. Tek bir din var ve babaları bir. Babamız İbrahim'in hanim dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tam 7 tane ayet söz konusu. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın bir hakikati var. Ben müşriklerden değilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinini şirkli yaşamak mümkün değil. Şirk varsa Allah'ın dini yoktur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yontukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey, kanıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirk. İşte ümmeti Muhammed'in en büyük tehlikesi gizli şirktir. Gizli şirk nedir? Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizden evvelki ümmetlerde, Muhammed'i ümmetin önündeki diğer insanlarda da açık şirk vardı. İnsanlar güneşe tapıyorlardı. İnsanların bir kısmı aya tapıyor. İnsanların bir kısmı yıldızlara tapıyorlar. İnsanlar putlara tapıyorlar. Bunların hepsi açık şirk. Ama Allah Resulü müjdeliyor. Artık ahir zaman peygamberi, ümmetim olan ahir zaman peygamberi için artık açık şirk kesin yok. Yani kalkıp bir insan gidip güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama neye tapar? Kendi nefsine tapar. Yani içimizde bir nefs var. Bu nefs 19 tane afetle mücehaz. Şimdi hanif fıtratı, insan fıtratına baktığımız zaman yaratılışa Allah-u Teala Necir suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı
bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Şu anda zahiri alemde yaşıyoruz. Bu fizik bedenimiz zahiri aleme ait. Doktorların ihtisas alanı. Fizik bedenin kumandanı akıl. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Öyleyse bütün kararlar akıl tarafından alınıyor. Tek birisi hariç, tasarrufta olan devrin imamı hariç. Tasarrufta olan devrin imamının dışındaki bütün Resuller de, veli mürşitler de, insanlar da ancak akıllarını kullanırlar. Allah-u Teala'nın her devirde veya daha doğrusu bütün peygamberlere indirdiği kutsal kitapların hepsinin tek bir gayesi var. İnsanların aklını nasıl kullanması gerektiğine dair kanunları içeriyor. Yani bir insan Allah için aklını kullanmak istiyorsa A'dan Z'ye kadar aklını mutlaka nakle yani vahye tabi kılması lazım. Her konuda adım atarken acaba benim kararım Allah'ın kitabına uygun mu? Yani Allah'ın emir ve nehirlerine uygun bir hayat mı yaşıyorum? Bedeni bu istikamette mi kullanıyorum? Diye kendi kendine sorması lazım. Bu açıdan fizik bedenimiz Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi istikametinde bir teslimle Allah'a teslim olması gerekir. Ama insan sadece fizik bedenden ibaret değil, insanın diğer ikinci bileşeni nefsimiz vardır. Nefs berzah alemine aittir ve muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şu anda slaytta da gördüğünüz gibi insanların baş düşmanı olan şeytan da bu afetlere %100 tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Hangi konuda nefsimizin talebine uyarsak aynı zamanda o konuda biz şeytanın emrini yerine getiriyoruz. Yani 19 tane afet demek şeytanın 19 açıdan bize tesir etmesi demektir. Mesela kin ve nefret. Siz birisinden ben senden nefret ettim diyorsanız aslında onun arkasında kim var? Şeytan var. Şeytan o anda sizi kullanıyor. Ben birisine yalan söylediniz. Nefsinizin afeti yalan var. Şeytan da tesir etmek suretiyle aktif hale getiriyor. Aslında o anda size kumanda eden kimdir? Şeytan. Zulüm. Birisine zulmettiniz. O anda size kumanda eden kim? Yine şeytan. Yani her seferinde ne kadar azap gerektirici negatif şeyler yapıyorsanız arkasında kesinlikle kim vardır? Şeytan vardır. Bu sebeple biz insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi olaya bakalım. Şeytan denilen insanların baş düşmanını müsaade veren, kıyamete kadar ona hayat hakkı tayinleyen kimdir? Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse biz iblisi değiştiremeyiz. O noktada bir seçeneğimiz yok. Hadi iblisi değiştirelim, bize tesir etmesin, olay imkansız. Kıyamete kadar hayat hakkını tanıyan Allah. Öyleyse kesinlikle Allah sözünü yerine getirir mi? Evet. Allah'ın sözünde huf yok. Allah katında söz değiştirmez. İblis hep var olacaktır. O hep çalışacaktır. Allah müsaadeyi vermiştir. Ama Allah Teala bizi iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmamıştır. Allah Teala iblisin elinde nefsimizi kurtarmamız, ihlasa ulaşmamız için bize din farz kılmıştır. Din vaaz etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet biz şeytanı değiştiremeyiz ama ne yapabiliriz? Nefsimizi değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirirsek ne olur? O zaman şeytan
zerre kadar bize tesir edemez. İhlasa ulaştığımız gün, kim ihlasa ulaşmışsa şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Hangi ayet bunları söylüyor? Hicr 39-40. Ne diyor Hicr 39'da? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah dur diyor. İhlas sahibi kulları müstesna. Öyleyse iblisin asla negatif istikamete tesir etmediği kullar var mı derseniz, evet onlar kimlerdir? Onlar muhlis kullar. İşte Allah Teala ihlasa ulaşmak için üzerimize Kur'an ayetleriyle tam 7 tane hedef emir farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak 2. Ruhun Allah'a teslimi 3. Fizik ucunun Allah'a teslimi 4. Nefsinin Allah'a teslimi 5. Ve ihlasa ulaşmak 6. 6 tane hedef emri yerine getirmek. 7.'si ne? 7.'si salah. Her zaman Efendimiz ne buyuruyor? 6 tane alem var. Bir de 7.'si var. 7.'si Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Her şeyi ait olduğu kanunlarla idare etmesi. Dolayısıyla kim ihlasa ulaşırsa, ihlasa ulaşan kişi yerin göğün melekütünü Allah'ın yakın sahibi kıldığı kişidir. Ve mutlak surette seher vaktinde o ihlas sahibi kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe edenlerin hepsi mutlaka salaha ulaşıyor. Allah-u Teala bu tövbeyi nerede anlatıyor? Hangi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesinde? Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukefir ankum seyyatikum. Ve yedhulukum cennatin tecri min tahtiyel nennaru halidina fiyâ. Yevme yâsullâhi nebiyyine vellezîne âmenu ma'hu. Nûruhum yas'a beyne eydihim ve bi'eymânihim. O gün diyor, nurları önlerinde ve sağlarında parladığını göreceksin. Ve derler ki, Rabbena etmim lena nurena. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Vaffir lena inneke alâ kulli şeyin kadir. Bizim günahlarımızı mağfiret et, sen her şeye kadirsin. İşte kim Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmişse, istisnasız salahın birinci kademesinde o kişinin günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Bunlar neyin günahı? Kişi mürşidine tabi olduğu an nefsinin manevi kalbinde %2 rahmet, %98 afet vardı. O afetler var olduğu süre içerisinde mutlaka kişi günah işler. Ama bir gün ihlasa ulaşırsa artık o kişi için günah söz konusu değil. Ama o güne kadar müşidine tabi olduktan sonra işlediği günahların hepsini var ve onları Allah-u Teala bir kere daha örtüyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. İkinci kademesinde salah nurunun verilmesi. Allah Teala salah nurundan bahsediyor mu? Evet, işte bu salah nuru bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Çünkü daha evvel devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşmiştir. Devrin imamının ruhu salah nuruna sahiptir. Salah nuru hem önünü hem sağ tarafını aydınlatıyor. Ama üçüncü bir nur lazım. İşte Allah Teala o nuru veriyor. Kim salaha ulaşmışsa Allah ona aynı zamanda İkinci kademede salah nurunu veriyor. Üçüncü kademede mürşidine tabi olduktan o güne kadar işlediği ne kadar günah varsa bir kere daha sevaba çeviriyor. İhlasa ulaşan bir insan bir daha günah işler mi? İmkansız. Çünkü bize günahı işlettiren nefsimiz ve iradedir. Ama o noktadan itibaren artık nefsin afetleri yok. Yetmez. İrade neydi? İrade de nefsin afetlerine karşı koyan gücün adı. Afetler yoksa o zaman böyle bir gücün de artık fonksiyonu kalmamış demektir. Dördüncü kademesinde de Allah-u Teala o kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. Yani artık tamamiyle Allah'ın emriyle iş görüyor. Sevgili kardeşlerim, biraz daha bu
Allah'la insan arasındaki irşat makamını mücessem bir örnekle size ifade etmek istiyorum. Şu anda biz Alman devletindeyiz. Alman devletinde çeşitli mesleklerde çalışan insanlar var. Ama devletin işini gören memurlar da var. Herkes çalışırken özel olarak çalışıyor ama devletin memurları kim için çalışıyorlar? Devlet için çalışıyorlar. Tıpkı normal kainatta Allah'ın da memurları var. Kainatın sahibi kim? Allah. Yani kainat tamamen Allah'a aittir. Ama bu kainatın idaresinde özellikle işlerin hedefe ulaşması istikametinde onun da tayin ettiği memurlar yok mu? Tıpkı insanlar gibi. Evet, var. İşte Allah'ın mürşitleri de bu Allah'ın mülkünü idare eden memurlarıdır. Evet. Neyle iş görürler? Sahibinin emriyle. İrşada memur ve mezun kılındın. Allah Teala müsaadeyi veriyor ama bir tek şartla, benim emrimle. Nitekim bugün şu anda buradaki insanlar da, memur olanlar da neye göre iş yapıyorlar? Buradaki kanunlara göre iş yapıyorlar. Yani evet diyor, sen, ben sana bu işi verdim, memurumsun ama bu kanunlara uyacaksın. İşte bizimle Allah arasındaki ilişkide de Allah'ın memurları vardır. Bu memurlar Allah'ın mürşitleridir. Onlar da neyle iş görüyorlar? Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın emirleriyle iş görüyorlar. Bunların en başında kim geliyor? Bunların en başında başkan olan devrin imamı geliyor. İşte eğer Allah'ın peygamberi yaşıyorsa istisnasız asaleten devrin imamı kimdir? Allah'ın peygamberidir. Allah Teala bakın Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fe'l hayrati ve ikamu salat ve atu zekat ve kanu lena abidin. Allah Teala buyuruyor ki onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Şimdi dikkat edin. Allah'ın en üst seviyedeki memuru imam. Onu imamlık makamına tayin eden kimdir? Allah'tır. Ona ne iş vermiştir? Ona şu iş vermiştir. Benim kullarım var. Onların ruhları bana ulaşacak. Seni ben bu konuda vazifeli kılıyorum. Emrimle hidayete erdiren imamlar. Yani emrimle insanların ruhlarını bana ulaştıracaksın. Allah tayin ediyor. Öyleyse devrin imamı bir memur mudur? Evet. Kesinlikle. Kim adına iş görüyor? Allah adına iş görüyor. Onu tayin eden kim? Allah Teala. Şimdi bazı zavallı insanlar diyorlar ki ya kitap da var, şey de var, peygamberim de var, ben kimseyle, ben Allah'la kendi arama hiç kimseye koymam. Aslında bugün devlette işi çıkan kişi, ne diyelim, diyelim ki girip oturum arayacak. Oradaki memuru ben sana tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum. Ben kendi işimi görürüm. Derse sittiğim sene bekler, hiçbir sonuca ulaşamaz. İşte muhterem efendimizin devamlı olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, mürşidine tabi olmayan insanların kıyıya bağlı bir kayın kürekleri çekmesinin esbab-ı mucizesi bir bu. Yani onlar diyor kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Bekliyorlar sadece. Farkında değiller. Ancak vazife görenler Allah'ın mürşitleridir. Vazife görenler bu mürşitlere bağlı olan Allah'ın kutsal kitapları öğrenen Allah'ın müritleri, Allah'ın murad edenlerdir. Onlar bu dünyada gerçekten ait olduğu kanunlarla hayatı yaşıyorlar. Öyle olunca kanunlara uygun bir hayat insanlara mutluluk getirir. Şu anda kaliteli bir şoför eğer yol güzergahında trafik işaretlerine uyarak arabayı sürerse ne olur? Vallahi mutlu huzurlu bir yolculuk yapar. Ama eğer ehliyeti yoksa ve normal kanunlara uymasa yüzlerce musibet ve bela yolda yaşayabilir. Kendisini yakabilir, bindiği arabayı mahvedebilir vesaire vesaire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin kesinlikle bir idaresi, o idare edildiği kanunları vardır. İşte
Allah'ın tayin ettiği memurların başında en üst noktada devrin imamı geliyor. Daha sonra her kavmin içerisinde tayin ettiği başkan olarak tayin ettiği veli resuller geliyor. Bütün aslında görseniz de bilseniz de bilmeseniz de ne kadar kavim varsa Allah o kavimden resul tayin etmişse o kavmin insanların hepsi Allah Teala diyor ben kanunum şu. Siz o resule itaat edeceksiniz. İşte Nisa 64. Ve ma arsalna min resulin illa yuta biiznillah. Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Adamın zahirde şahitsiz makamı çok büyük. Resul de hiç öyle. Zengin değil vesaire vesaire. Diyor ki sen kimsin? Ben burada dururken aslında sen değil, ben sana değil, sen bana itaat edeceksin diyerek isyan ediyor. Ve isyan edince de artık o kişinin hayatını siz varın düşünün. Yani normal standartlarda kanuna uyması gereken kişi isyan edince başını musibetlerden asla şey edemiyor, kurtaramıyor. Devamlı bir hengame, devamlı bir hercümeş, devamlı bir savaş, devamlı bir kavga. Kısacası muhterem efendimizin misal vererek ya sen buna hayat mı diyorsun? İşte bunlar için ne yazık ki Allah'ın istediği bir hayat, mutlu, huzurlu bir hayat yok söz konusu değil. Ama güzel bir şey, gerçekten anladığınız zaman çok güzel. Yani bugün hangi kavimde yaşıyorsa kişi bilse ki kesinlikle Allah'la ilişkilerinde imzayı son olarak kim atması lazım Allah'a ulaşabilmesi için? Kimin atması lazım? O Resul'ün atması lazım. Allah diyor ki ben o Resul'ü sen ona itaat etsin diye gönderiyorum. Ve ma arsalna min Resul'ün illa yuta biiznillah. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye. O kavmin içerisindeki birisi hayır ben seni tanımam derse tamam varsa düşün. Ama bütün bizim işlerimiz kimin tarafından görülüyor? Allah tarafından öyle değil mi? Yani bizim Allah'a ihtiyaç duymadığımız bir nokta var mı? Yok. Sürekli Allah'a ihtiyaç içindeyiz. Ama sürekli dilekçelerimizin Allah'a ulaşabilmesi neye bağlı? O Resul'ün imza atmasına bağlı. Resul imza atacak ki biz dilekçemizi Allah'a ulaştırabilelim. Aksi takdirde böyle bir yönetim tarzı olabilir mi? Ben isyan edeceğim ama yine işim görülecek. Mümkün değil. Kesinlikle. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala devrin imamını bütün resullerin başında tayin etmiştir. Bütün devrin resuller devrin imamına bağlı. Ama o kavimdeki insanlar da resule bağlı. Veli mürşitler de resullerin temsilcisidirler. Niçin? İnsanların idare etmesinde, insanların işini görmesinde. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki insanlarla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar vardır. Onlar kimlerdir diyorlar ya Resulullah. Onlar azaptan kurtulan salihlerdir diyor. Onlar için azap yok. Niye azap yok? Onlar için vicdan azabı yok. Çünkü nefslerinde afet yok. Onlar için kabir azabı yok. Çünkü kesinlikle amel defterinde bir günah söz konusu değil. Allah-u Teala her şeyi örtmüş. Onlar için cehennem azabı yok. Çünkü en üst noktada pozitif derecatın sahibidirler. Evet. Onlar kimlerdir? İnsanla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar kimlerdir? Onlar azaptan beri olanlardır. Eğer o kardeşimiz bu sefer internet çok geç çalışıyor veya sesimi duyamıyorsun sevgili kardeşlerim. Yani neden öyle söylüyoruz ama gelmiyor. Bir başka hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Nebile Sultanı Peygamber benim dostum kimdir diyor. Benim dostum Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. Evet. Öyleyse babamız İbrahim, atam dediğine göre neydi? Peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır deyince. Eğer Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyorsa ki benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindi. Atam deyince ne demiş oluyor? Babam demiş oluyor. Öyleyse peygamberlerin babaları birse
O zaman diğer peygamberlerin babaları kim? Yine İbrahim Aleyhisselam. Gerçekten de Allah Teala iki ayeti kerimede bunu açıklıyor, ifade ediyor. Hangi ayetler? Ankebut suresinin 26. ayeti kerimesi. Hadid suresinin 27. ayeti kerimesi. 27 Hadid suresi, 26 Hadid suresi, 27 Ankebut suresi. Şimdi Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şöyle diyor Allah Teala. Biz ona İshak'ı, Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Onun zürriyetine diyor. Peygamberlik ve kitap verdik. O zaman bütün peygamberler kimin zürriyetinden geliyor? Evet Hazreti İbrahim, yani ayetler bize kesin bunu ispat ediyor. Bir kere daha söyleyelim. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. İşte peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklar demesinin arkasında bu ayet var. Hadiste söyleniyor. Mesela bugün Nuh Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Süleyman Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yani peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'le de ayetlerde baban İbrahim'in dinine tabi ol. O zaman dinde hepimizin babası kim? Babamız İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah Teala kitabı ve peygamberliği kimin zürriyetinde kaim kılmış? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hem o var, hem de bir kere daha Hadid 26'da şöyle buyuruyor Hadid 26. An lakat ersena Nuhan. Biz Nuh Aleyhisselam verdik ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam'a ve cealna fi zürriyetihim nübüvvete. Ve onların zürriyetinde nübüvveti, peygamberliği ve kitabı kaim kıldık. Onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir. Feminhum muktet ve kesirin minhum fasikun. Ve insanların ekserisi onların zürriyetinden de nedirler? Fasıktırlar. Yani evet zürriyetlerinden hidayete erenler de var. Ama kesinlikle fasıklar da var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ahir zaman peygamberinin dinde babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın onun için vaaz ettiği din de tek bir din. Babamız İbrahim'in Hanif dini. Babamız İbrahim Hanif dininin birincil kaynağı nedir? Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar. Babamız İbrahim Hanif dininin ikinci kaynağı nedir? Allah'ın bu kitapları açıklamakla vazifeli kıldığı onların en üst seviyesinde peygamberler, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler. Allah'ın bizzat tayin ettiği. Her devirde vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Her devirde o devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. Her kavim resulünü de temsil eden kimler var? Her kavim resulünü temsil eden veli mürşitler var. O veli mürşitleri temsil edenler de vekil mürşitler var. Yani Allah Teala silsile-i meratiple devamlı olarak insanların başına bir kişi tayin ediyor ve onu ona bağlı kılıyor. Onun için Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah ne buyuruyor? مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مُرِجَالِكُمْ وَلَاكَنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Ben Muhammed'im diyor. Nebilal Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. El-Mukafi'yim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. El-Haşir'im. Nebiyür Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Bakın özelliklerini söylüyorum. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Yani Muhammed ismi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu dünyadaki ismi. Ama ben Ahmed'im diyor. Ahmed ismi ise devrin imamlığından kaynaklanan ismi. Nitekim Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde
Ve iskale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddikın lima beyne yedeyye minet tevrat ve mübeşşiren bir Resulün yetimin min ba'di ismu Ahmet. Yani benden sonra gelecek olan ismi Ahmet ismindeki bir Resulle de sizi ne yapıyorum? Müjdeliyorum. Öyleyse Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin dünyadaki ismi Muhammed. Huzur-i İlahi'deki ismi ise Ahmet. Ama Seyr-i Sülük'teki ismi ne? Makam-ı Mahmud. Yani Resulullah'ın üç tane ismi. Ahmedi, Mahmud-u Muhammed. Üç isim de Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin ismi. Şimdi Peygamber Efendimiz sadece ben Muhammed'im, ben Ahmed'im demiyor. Bir şey daha söylüyor. Ben mükafiyim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. Yani son Nebi. Peygamber Efendimiz'den sonra Nebi gelmeyecek. Aynı zamanda ben El-Haşir'im. Yani ilk haşrolunan peygamber kimdir?

إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يصلى الله النبي والذين آمنوا معه. Bakın yevme o gün diyor. Tövbe-i Nasuh günü. La yusullâh nebiyye. Vellezîne âmenû mahû. O gün Allah nebisini ve onunla birlikte olan, âmenû olan tövbe-i Nasuh'a tövbe edenleri mahzun kılmayacaktır, mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar görürsünüz. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Bize katından bir yardımcı kıl. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim. Allah'ın bütün insanlar için iki cihan saadetine ulaşabilmeleri için bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Allah-u Teala kitabı da dinin iki kaynağından bir tanesi kitap. Ve bu kitabı her devirde hangi peygambere indirilmişse öncelikle onu açıklayan bir peygamber. Ama onun olmadığı dönemlerde ne var? Onun olmadığı dönemlerde yine vekaleten bir devrin imamı var. Allah Teala hangi ayette bunu söylüyor? Âl-i İmrân suresinin 179. ayet-i kerimesinde o gün yaşayan kavim resulleri arasından bir tanesini Allah seçiyor. Ona gaybı bildiriyor. Âl-i İmrân 179. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gaybe müteallik edecek de değildir. Lakin Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. İşte buradaki ayet-i kerimedeki Resul, kavim Resuller arasından seçilen vekaleten devrin imamı. Allah Teala gaybi vekaleten devrin imamına bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, gaybi bilen sadece Allah'tır. Ama gaybi Allah dilediği kuluna, yani dilediği kul her devirde kim? Devrin imamına bildirir. Kavim Resulleri gaybi bilirler mi? Kavim Resulleri gaybi bilmezler. Hangi ayet bunu söylüyor? Maide suresinin 109. ayet-i kerimesi. Maide 109'da ne diyor? Allah-u Teala bakın hemen. يَوْمَ يَجْعُمُ اللّٰهُ الرَّسُولَ O gün Resulünün hepsini toplayacak Allah-u Teala. فَيَاقُلُوا Onlara söyleyecek. Maza ucubtum size ne cevap verildi? Kalu la ilme lena inneke ente alimul gayb. Bizim ilmimiz yok. Gaybi bilen sensin ya Rabbim. Ne söyleyip söylemediğini biz bilmiyoruz. Öyleyse her devirde daha bütün zaman parçalarında gaybi bilen Allah'tır. Ama her devirde o Allah'ın bildiği gaybi dilerse kime verebiliyor? Devrin imamına verebiliyor. Devrin imamı Allah'ın o Allah'tan aldığı o gaybi bildiği yine Allah'ın izniyle, dilemesiyle açıklayabilir. O açıklama izni vermedikçe açıklayamaz. Mesela bugün birçok kavim resulleri arasında kavim resulleri var. Allah Teala onlara açıklama izni vermeyince onlar biz resulüz diyebiliyorlar mı? Hayır. Ama bizzat muhterem efendimiz Mehdi Resul devrin imamına bizzat Allah tasarruf ettiği için Allah'ın tasarrufuyla ne dedi? Ben Allah'ın ahir zamanda göndereceği Mehdi Resulüyüm dedi. Yani Allah tasarruf ettiği için, Allah bildirdiği için o bunu söyledi. Ama tasarrufta olmayana Allah izin vermezse yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Bugün her kavmin içerisinde yine veli Resuller var. Ama o veli Resuller Allah izin vermedikçe kendilerini açıklayamazlar. Ancak. Ama devrin imamının böyle bir seçeneği var mı? Devrin imamının iradesi yok. Yani Allah-u Teala Kasas 68'de ne diyor? Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yakser ve mâ kâne lehumul hayra. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Öyleyse devrin imamının iradesinden bahsedilemez. İradesi olsaydı belki söylerdi. Ama iradesi yok. İradesi kimin elinde? Allah'ın elinde. Aklıyla Allah'a teslim, iradesiyle Allah'a teslim, nefsiyle Allah'a teslim, fizik vücuduyla Allah'a teslim, ruhuyla Allah'a teslim. Yani her zerresiyle Allah'a teslim. Öyle olunca da sadece Allah'ın dilediği kadarını açıklayabilir.

0: Bütün devrin imamları, ister peygamber ister vekaleten devrin imamı olsun, Allah'ın tasarrufunda ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğuna dair 7 tane ayet-i kerime. Bakın. İster asaleten, ister vekaleten devrin imamı olsun. Araf 188. Allah dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Yunus 49. De ki Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Enfal 17. O yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Yani onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu atıyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır onu sen atmadın. Onu biz attık. Ve onları sen öldürmedin. Onları biz öldürdük diyor. Öyleyse anlıyoruz ki tamamen devrin imamına hükmeden kim? Allah. Yaratan odur. Emir veren de odur. Hükmeden de odur. Tamamen Allah'ın tasarrufunda. Fetih 10'da aynı şey söylüyor Allah Teala. Sana tabi olanlar gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in eli Allah'ın eli olarak zikrediliyor. Neden eli olarak? Peygamber Efendimiz daimi tecellide. Daimi tecelli Peygamber Efendimiz'in her zerresine hükmettiği için o zaman onun eline de tecelli ediyor. İşte o el suretindeki tecelliyat Allah'ın bizzat eli oluyor. Necm 26'da devrin imam ile birlikte olan arşutlan meleklerin şefaat yetkisi var mı? Hayır yok. Ancak devrin imamı izin verirse yani. Yine Necm 3'te sen diyor kendinden bir şey söyleyemezsin. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى sen nefsinden konuşamazsın. Biz sana ne söylersek sen onu söyleyebilirsin. Onun için devrin imamları Allah'ın kendisine söylettirdiğini söyleyenlerdir. Yani mürşit kimdir? Mürşit Allah'a davet edendir. Yusuf 108'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen kişidir. Hac 54'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit irşada davet edendir. Hücret 7'ye göre. Hepsini ayetlerle Allah Teala bir bir açıklamış vaziyette. Ama ne yazık ki bu ayetlerden haberi olmayan insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle Kur'an'ın bir kısım ayetlerine tabi olmak suretiyle fırkalara ayrılmışlardır. Asıl olan dinde fırkalara ayrılmayanlar o Allah'a davet edendir. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edendir. O istisnasız Allah'ın emriyle iş görendir. İşte her devirde bir tek fırka var. Bu fırka, fırka-i naciye, sırat-ı müstakim üzerinde olan fırka. Müminun suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَاَنَّكَ لَتَدْعُوا اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Gerçekten Allah'ın daveti ile sırat-ı müstakime davet arasında bir ilişki var. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala insanları kendisine davet ediyor. İşte Enfal 24 Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Vallahu yed'u ila dar selam teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet et. Nahl 125 hikmetle Allah'ın zatına davet et. Hac 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Fusilet 33 sen Rabbine davet et. Öyleyse sevgili kardeşlerim bugün her insanla Allah arasında bir yol var. O yolun üzerinde davetçiler vardır. Davetçiler Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler ilk adımı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve ilk adımla sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimesinde ne diyor? وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah-u Teala'nın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, demek ki bu dinin muhtevasında istisnasız dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek var. Bu 73 ayeti kerimede 19 fiili Allah bize açıklıyor ve 12 ayette bize farz kılıyor. Evet, 73 ayeti kerime 12 kere farz kılınmış ve bütün ne kadar peygamber varsa, evvela devrin imamı başta, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler, sonra vekil mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyorlar. Allah'a davet ediyorlar. Bunlar hepsi Allah'ın sözünü söylüyorlar. Yani kendilerinden söz söylemiyorlar. Devrin imam Allah'ın tasarrufunda neyi söylüyorsa Allah'ın kendisine söyletirdiğidir. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Onlar da emri kimden alıyor? Devrin imamından alıyorlar kavim resulleri. Kavim resulleri, veli mürşitler emri kimden alıyor? Veli mürşitler de kavim resulünden alıyorlar emri. Normal. Yani biri diğerine Allah-u Teala bağlı kılmış ve bütün mesele ne? Bütün mesele hepimizin bu dünya hayatını yaşarken Allah adına iş görmesi. Yani hepimiz sonuçta hedefimiz ne olması lazım? Allah'ın köleleri olmalıyız. Eskiden kölelik sistemi vardı. Köle sahibi var. Dilediği zaman onu bir başkasına satardı bir bedel karşılığında. Ama eğer bizim sahibimiz Allah'sa, biz onun kölesiysek, o noktadan itibaren biz kendi, yani kendi emrimize, kendi adımıza bir iş görebilir miyiz? Göremeyiz. Sahibimiz ne derse biz onu yapmakla mükellefiz. İşte yaratılış gayemiz bu. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani abdlık evvela kul olmak, ama onun ötesi irade tesliminde ne oluyor? İrademizi teslim ettiğimiz zaman artık o noktada Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın emriyle iş görüyoruz. İrademiz var olduğu süre içerisinde kuluz. Ama irademizi de teslim ettiğimiz zaman o zaman neyiz? Doğrudan doğru emri Allah verdiğine göre, biz de onun emrini yerine getirdiğimize göre o zaman neyiz? Allah'ın kölesiyiz. Hem de muhterem Efendimizin buyurduğu şekliyle biz neyiz diyor? Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Neden azatsız kölesi? Geri dönüşü olabilir mi? Yani oraya gelip de ben buradan hoşlanmadım tabi haşa. Ben buraya geri dönüyorum, kendi irademle iş görüyorum deme imkanı yok. Çünkü o noktaya gelen mutlak surette Allah'a öyle bir hayranlık duyar ki çok daha ötesine, çok daha ötesine gider. Evvela kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'ı sever, mürşidine tabi olanlar. Sonra Allah'a aşık olur, Allah'a hayran olur. Yani geri dönüşü mümkün olmayan Allah'ın bir azatsız kölesi. İşte Allah Teala herkesten istisnasız bunu istiyor, bunu bekliyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın bize farz kıldığı tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek. Bu dinin sahibi de tek. Rabbimiz tek. Onun benzeri yok. Ve bizden ne istiyor? İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşıyor. Kainatın hangi gezegenine, hangi zaman diliminde yaşamaya başlarsanız başlayın, akil ve bali olan herkes için birinci basamak aynı, olaylar yaşanıyor. Sonra herkes tarafından olaylar değerlendiriliyor. Ama bu değerlendirme sistemine baktığımız zaman yanlış değerlendirenler var. Bir de bu olaylardan ders alıp doğru değerlendiren. Doğru değerlendiren kim? Allah Teala'nın başımıza amir olarak tayin ettiği Resul'ün davetine uyanlar. Yani ne yaparsanız yapın, siz Resul'ün davetine uymazsanız, siz dilekçenizi Allah-u Teala'ya ulaştırmazsanız, Allah'ın Resulüne tabi olmazsanız imkansız. Siz evet, bu dünya hayatında insanlardan başka yaşayanlar yok mu? Ne diyorsunuz? Çeşit çeşit hayvanlar var. Ama daveti kabul etmeyenleri Allah neye benzetiyor? Evet, İnne şerre devabi indallahi sümmün bükmün ellezine la yakulun. Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki, yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü nedir? Sağır dilsiz ve akletmeyenlerdir. Kimdir sağır dilsiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kulağından sulanır. Gelmiş Resul konuşmaya başlamış. Ama o kulağını tıkamışsa, o işitmemişse Resulü, Resulün davetini de kabul etmemiştir. Davetini kabul etmediği için akletmesi mümkün müdür? Evet, çünkü evvela işitecek, sonra işittikten sonra kalbe indirip akledecek. Akletmek akıllıdır. Allah Teala Haç suresinin 46. ayeti kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 46'da. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla aklettikleri kalpleri olsun. Onunla işittikleri kulakları olsun. Öyleyse görüyorsunuz ki akletmek neyle oluyor demek ki? Kalple. İşittikleri kulakları olsun. Yani öncelikle istisnasız biz neye kulak vereceğiz? Arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Evet, arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Mümin kulağından sulanır. İşitenler, sulayanlar kimlerdir? Daveti kabul edenler. Resul insanları Allah'a davet ediyor. 7 ayet-i kerimede işte Allah'ın davetini bir kere daha söyleyelim. Allah'a davet ettiğine dair. İşte bu davet noktasında biz de onların içerisindeysek, Resul'e kulak verir de onun söylediği ayetlere iman edersek, o zaman biz de kulağımızdan sulanan birisi oluruz. Allah Resulü buyuruyor ki, kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Öyleyse evvela işitmek, ayetlerin manasına varmak, sonra o ayetleri kalbe indirip idrak etmek. Şimdi hem Resulü işittik, söylediklerin manasına vardık, hem de kalbimize indirdik, idrak ettik. O zaman o insanla diğer insanlar arasında bizim için artık bir fark var mı? Var. Onun sözleri alelade sözler değil. Haç 54'te Allah ne diyor? O hakkın söylediğini bize söylüyor. O zaman ona mürşit diyor. Evet, bu alelade birisi değil. Bu mürşit. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer siz hidayetçiyi delalette olarak görürseniz, o zaman siz zanda bulunuyorsunuz. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir geldi mi gelmedi mi? Hepsi geldiler diyor. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve bir şey daha söylüyorlar. Seni delalette görüyoruz. Yani Allah'ın hidayetçi olarak tarif ettiğini ne yapıyor? Biz seni delalette görüyoruz diyor. O zaman hidayetçi delalette gören kişi zanda bulunuyor mu? Evet, zanda bulunuyor ve bu zan onu cehenneme götürüyor. İşte cahiller zanlarına tabi olanlar. Zanda bulunuyor ve cehenneme götürüyor. Ama siz hidayetçi delalette görürseniz zanda bulunursunuz. Ama siz hidayetçi görürseniz o zaman hakikati yakalarsınız. İşte Allah Resulü Haç 54'te diyor ki وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Resulün ve Nebi Resulün, Veli Resulün söylediği hakkın söylediğidir, Allah'ın sözleridir. Yani bize o Allah'ın sözlerini söylüyor. فَآمَنَ بِهِ, ona iman ederler. Allah Teala da onların kalplerine ihbatı koyar. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ. Allah onların kalbine ihbatı koyar. اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Aslında Allah Teala amel olanları ne yapıyor? Sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime. İşte birinci basamakta olaylar, ikinci basamakta olayların değerlendirilmesi. Bazıları olayları yanlış değerlendiriyorlar. Doğru değerlendirenler onlar kimlerdir? Onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, daha doğrusu her olay nedir? Her olay onun için ya şerdir ya hayırdır. Şerse derecat kaybıdır. Hayırsa derecat kazanmıdır. Öyle değil mi? Yani Allah'a ulaşmayı dileyen her insan o noktadan itibaren her attığı adımda olayları nasıl değerlendiriyor? Kafasında acaba ben derecat mı kazandım yoksa derecat mı kaybettim? Ben nefsime mi uydum yoksa ruhumun talebine uydum. İşte ruh için şu kainatta tek bir hedef vardır. O Allah'tır. Ruha evler verin, ilgi duymaz. Ruha dünyayı verin, ilgi duymaz. Ruha cennetleri verin, ilgi duymaz. Ruhun ne cennetle ne dünyayla, ruhun şu kainin varlıklar alemindeki hiçbir şeyle neyi yok? İlgisi yok. Ruh nereden bize verilmiş? Allah'tan. Neyi istiyor tekrar? Allah'ı diliyor. Evet. Ruhun Allah'tan başka bir talebi yok. O sebeple sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvel emirde bütün gönderdiği peygamberleri, resulleri, veli mürşitleri o insanları Allah'a davet ediyor. Belki kişi diyebilir ki ya benim bileşenlerim, nefsim var tamam, fizik vücudum var tamam, ruhum var tamam, iradem var tamam, aklım var. Bunlardan hangisi Allah'a ulaşıyor? Evet sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Çünkü sadece ruh size Allah'tan verilmiştir. Nefsiniz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. İradeniz vücut değil, Allah'a ulaşmaz. Ulaşan sadece ruhunuzdur. Ve Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ne yapıyor? Bize farz kılıyor. İman nedir? İman nikallah'tır. Genelde insanlar inancı iman olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanç ayrıdır, iman ayrıdır. Yani siz Allah'a inanırsınız. Tamam. Meleklere inanırsınız. Tamam. Kitaplara inanırsınız. Bunların varlıkları evet bunlar vardır diye inanırsınız. Ama bunların sizin hayatınıza yön verebilmesi iradenizin kullanılmasına bağlı. Allah'a inanıyorsunuz. Meleklere inanıyorsunuz. Kitaplara inanıyorsunuz. Peygamberlere inanıyorsunuz. Yevmül ahire inanıyorsunuz. Bunlar hepsi tamam tamam tamam ama siz iradenizle lika Allah'ı dilemedikçe bu İnanmanız sadece sizi inanç seviyesinde tutar. İnanç itibariyle müminsiniz ama iman sahibi değilsiniz. Bu dünyada en üst seviyede iflas edenler kimlerdir? Münafıklar. En üst noktada iflas eden münafıklar. Münafıklar nasıl insanlar? Münafıklar inanıyorlar. İşte Maide suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühe Resulü, ey Allah'ın Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Demek ki münafıklar inanıyorlar. Biz Allah'a da inanıyoruz. Melek hepsine inanıyor ama kalpleriyle inanmıyorlar. Kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince kalp kapalıysa o zaman diğerleri açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın kulağı açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın gözü açık olabilir mi? Hayır. Hep sağır, dilsiz ve kör. Öyle olunca da hep zanda bulunuyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim gözümüzün, bizim kulağımızın, bizim kalbimizin açılabilmesi mutlaka Resulü işitmemize bağlı. Onun için Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde "Feiza kuriyel Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun." Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Kur'an okunduğu zaman "Feiza kuriyel Kur'anu festemi'u lehu" Ama kafirler var. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, ateşe çağıranlar var. Onlar ne diyorlar? Onlar da Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesine bakın ne diyorlar. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesi. قَالُوا الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَازَ الْقُرْعَانِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِيُونَ Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Allah Teala bize ulaşmayı dileyenlere feyza kuriyel Kur'an'ı festehmeyü lehu ve ensutu lehalekum turhamun. Kur'an okunduğu zaman susun dinleyin ki rahmete kavuşursunuz. Ama bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan kafirler. Yani İsa suresinin hangi ayet-i kerimesinde 168-169 ayet-i kerimelerinde ne diyorlar? İnnellezîne keberû ve seddû an sebîlillâh. Bunlar kâfirdirler ve insanlar Allah'ından saptırırlar. Nasıl saptırıyorlar? Kâlellezîne keferû lâ tesme'û li hâzel Kur'ânî. Bu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın diyor. Gürültü yap, umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. İşte bunu söyleyen şeytanın taraftarları. Allah'ın taraftarları ise Kur'an'ı dinleyin. İşitin, böylece rahmete kavuşursunuz. Şeytanın tarafları Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın. Umulur ki siz galip gelirsiniz. Şeytanın biz insanlara galip gelmesi olabilir mi? Hayır, daima galip gelen Allah'tır. Onlar hep mağlup olmaya mahkumdurlar. Belki şu anda ne diyelim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Galip gibi görünüyor. Aslında onlar neyin galibidirler? Kaybetmenin galibidirler. Onlardan daha üst seviyede kaybeden kimse var mı? Yani her şeylerini tamamen kime satmışlar? Şeytana satmışlar. Amelleri boşa gitmiş, iflas etmişler. Hiçbir şeyleri kalmamış. Yani tarifi gayrimümkünsüz bir iflastalar. O sebeple münafıklar dilleriyle iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. O kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yunus Emre bunlar için ne diyor? İçi kafir, dışı Müslüman. Evet. Yunus Emre bunlar için ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle ne? Kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan, işte bunlar münafıklardır. İnandığını zannediyorlar, dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dinle alakaları yok. Asıl din Allah'ın dinidir, tek bir dindir. Şu dünya üzerinde sadece bugüne mahsus değil. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, İbrahim Aleyhisselam döneminde. Hangi zamanı incelerseniz inceleyin. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde sadece tek bir din var olmuştur. O babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 sava 4 teslimden oluşuyor. Ve bu dinin açıklayıcıların en başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Bunlar peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden geliyor. Allah onlara kutsal kitapları kaim kılmış. Ve bu dinin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah tektir, tevhid, teslim ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Ama eğer bugün insanlar şirkli inanıyorlarsa onların Allah'ın dinini yaşaması imkanı var mı? Hayır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın dinini yaşayamıyor. Evet, babaların dinini yaşıyorlar. Ama Allah'ın bize farz kıldığı bizim kendi babamız değil. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşamamız lazım. Kendi babamız değil, babamız İbrahim dinini yaşamamız gerekir. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bugünkü babalar günü, ha bugün de babalar günü değil mi? Evet. Bu vesileyle Türkiye'deki kardeşlerimiz için konuşuyoruz. Bu vesileyle ekranları başında bizi izleyen, dinleyen sevgili kardeşlerim, ey babalar, hepinizin babalar gününü tebrik ediyorum. Ama bir kere daha bu babalar gününde asıl babamız olan, babamız İbrahim Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Nebile Sultanı Peygamberimiz ve bütün peygamberlerin babalarının babalar gününü tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ne diyoruz? Evet, ötede pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz sual soruyor. Özellikle yazın yatsı namazı 22.30'da kılınıyor. İmsak vaktiyse 3.50'de son buluyor. İki vakit arasında süre çok azaldığı için teheccüd namazı ve zikir namazı, zikir için zamanlama açısından bize nasıl bir yol söylersiniz diyor. Kardeşimiz sanki burayı tarif ediyor. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, her zaman Muhterem Efendimiz'den duyduğum bir söz var. Azimetlere sarılın. Zor gibi gelse dahi, zorlukta çok büyük kolaylık var. Neyle kolaylık var? Allah ile. Allah ile bilirseniz, nerede zorlukla karşılaşırsanız hemen imdadına zakim yetişecektir. Allah, Allah'tan dileyin. Allah'a sığının, Allah'a yalvarın. Yapabildiğiniz kadarıyla vaktinde hem teheccüd namazları hem zikirlerinizi en güzel şekliyle yerine getirin. Allah yardımcınızdır. Dua ediyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada zaman bu şekilde, biz burada bir değiştirme yapabilir miyiz olayı? Hayır. Biz Efendimiz'den ne aldıysak onu mutlak surette yerine getirmek durumundayız. Allah'ın izniyle. İmkan var mı? Evet. kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Öyleyse Allah bizimle beraberse, sahibimizden biz yardım istersek, o zaman bize zorluk yok. Kolaylık var Allah'ın izniyle. İsparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefs afetlerinden öfke ve gayz arasında bir fark var mıdır? Sevgili kardeşlerim, öfkelenmek, sinirlenmek var ama gayz bunun daha üst versiyonu. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor Allah Teala. Ha entum haulay tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sizinle karşılaşınca biz iman ettik dediler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını de ki öfkenizden ölün. O zaman aslında gayz bunun iç versiyonu, dışarıya taşan kesimi ise öfke olmuş oluyor. Öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sizlerde olanı en iyi bilendir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, abdestsiz yapılan zikrin nefsi tezkiye edici özelliği bulunmakta mıdır? Sevgili kardeşlerim, derecat kazandırıyor ama bunun ıslahı kısmı yok. Islah kısmının da olmasını istiyorsanız, Efendimiz'den duyduğum kadarıyla yanlış bilmiyorsam, mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Onun için bütün tasavvuf ehli bir şeyi daha çok üzerinde titizlikle dururlar. Daimi abdestli olmayı. Efendimizin sohbetlerinde dikkat edin, kendisi için bir şey anlattığı zaman biz devamlı abdestliyiz. Abdestimiz bozulduğu zaman yeniden abdest alırız. Yani dolayısıyla arada bir boşluk yok. Allah-u Teala'nın Resulleri için, Allah-u Teala'nın o Resul'ün yolundan giden insanlar için gösterdiği şey ne? Daimi abdestli olmak. Biz de diyelim ki su bulamadınız. O zaman teyvimle abdest alın ama mutlaka abdestinizi alın. Diyelim ki sizinle çeşme arasında 20 metre mesafe var. Teyvimle alın. Ondan sonra o su başına gidince tekrar ne yapın? Su ile normal abdestinizi alın. Hacı Bektaş Veli müritleriyle bunu gerçekleştirmiş. İşte Kırşehir'den bir başka yere giderken kendisiyle çeşme arasında 100 metre bir mesafe kalıyor. Atından iniyor, teyemmümle abdest alıyor ve tekrar su başında abdestini yeniliyor. Onu bu halde gören müritleri diyorlar ki ne oldu efendim? Evet diyor, bu çeşme ile şu saniye arasında ben ömrümün garantisine sahip değilim. Belki Allah-u Teala bu arada ne yapar? Emaneti alır. O zaman ben emaneti aldığı zaman Allah'ın huzuruna abdestli olarak çıkmak istiyorum Allah'ın izniyle. Öyleyse abdest zikir kadar önemli Allah'ın izniyle. Abdestli olmayanın namazı var mı? Namazı yok. Mürşidi olmayanın da dini yok. Yani dolayısıyla her halükarda bunlar birbirine bağlı şeyler inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam birinci suali, bazı kardeşlerimiz hayatlarında zorlandıkları konuları mürşidine sormaktan ve çözüme ulaşmakta geri duruyorlar. Bahaneleri ise Allah'tan gelecek cevabı yapmak zorundayım. Ya yapamazsam, itaat edemezsem şeklinde. Bu konuda sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar Allah'ın hangi emrine itaat ettiysek, neyle itaat ettik? Allah'ın yardımıyla. Evet, kesinlikle bilin. Sadece bizim için ne vardı? Allah'a ulaşmayı dilemek irademizde vardı. Ama burada da bize yardımcı olan kim? Allah'ın Resulü ve o Resul'ün bize delil gösterdiği Allah'ın kitabı. Allah Teala bütün insanlara Resul gönderiyor mu? Allah Teala bütün insanlara kitap gönderiyor mu? Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında din tamamen Allah Teala'nın katından bize uzattığı bir can simidi. Yani dolayısıyla biz kesinlikle bu şekilde düşünüyoruz. O zaman hangi konu olursa olsun biz Allah'a müracaat ederiz ve aynı zamanda o verilen emrin yerine getirilmesi istikametinde de talepte bulunuruz. onu yapması halinde o kardeşlerimizin hiçbir problemi olmaz. Diyelim ki ne diyor Allah Teala? En zor olan Kur'an'da zikredilen dik yokuş fizik vücut teslimi. Biz fizik vücut teslimi için talepte bulunduk. Kardeşimiz de diyor ki bu konuda ben istemiyorum. Ya emir gelirse ben yapamazsam. O zaman işte Allah'tan talepte bulunanlar o emrin yerine getirilmesi istikametinde de yardımı Allah'tan talep edenlerdir. Mesela haccet namazıyla biz Allah'tan yardım istiyoruz. Çünkü burada bir hedef var. Evvela hedefi Allah tespit ediyor ama bir de başka bir olay var o hedefe gitmek. Ne diyelim? Diyelim ki biz haccet namazıyla mürşidimizi sorduk. Mürşidimiz falan ülkede çıktı. Pasaport almamız lazım. Ne diyelim? Vize almamız lazım. Bir sürü şeyle falan şu bu. Allah Teala oradan bize gösterirken mutlaka bu zarfın içlerinde neyi koymuştur? Pasaportu da koymuştur. Kesinlikle vize almayı da koymuştur. Bu yardımı bütünüyle paket olarak bize sunuyor. Öyleyse o zaman bizim mürşidimiz burada görülürse o zaman ben oraya gidemem. Ben mürşid sormam. Bu bir tamamen şeytanın tuzağı. Kusura bakmayın. İblisin tuzağı. Yani siz Allah'tan bir şey söylediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Allah-u Teala'nın size verdiğini yerine getirebilecek kapasitedesiniz. Allah'ın bir 10 emirden kanunu var. Nedir o kanun? Enam 152'de söylüyor Allah-u Teala. La nükellifullah nefsen illa vus'a. Kimseye kaldıramayacağı yükü ne yapmam? Yükletmem yani. Oleyse siz kaldıramayacağınız yükü Allah size asla yükletmiyor. Eğer verdiyse mutlaka bilin Allah'ın yardımıyla onu yapabilirsiniz. Bu sebeple ben kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Hiç çekinmesinler, sorsunlar inşallah. Bir ikinci suali var kardeşim. Peygamber Mevlid okunması olayı Peygamber Efendimiz ve sahabe döneminde olmayan bir uygulama. Günümüzde ise çok önemsenen bir uygulama. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, varmış veya yokmuş o konu beni ilgilenmez ve bilmiyorum. Var mıydı, yok muydu? Onun tartışmasına girmem. Ama Allah'tan bahsedildiği zaman ayetler okunuyor Mevlid'de. Ayetlerin okunması zikir midir? Zikirdir. Siz okuduğunuz zaman derecet kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Mesela bugün Babalar Günü. Peygamber Efendimiz'in dönemi. Babalar Günü kutlaması var mıydı? Yok ama biz kutluyoruz. Kardeşlerimizin bir kere daha bu vesileyle babaların Babalar Günü tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Bunu karşı tarafa bu şekildeki güzel bir taleple ulaştırıp onu mutlu etmek bize derecat, bize güzellik kazandırıyorsa bundan ne şeyi var yani? Dolayısıyla üzerinde durmayın. Olayı şöyle analiz edin. Bize derecat kazandırıyor mu? Kazandırıyor, tamam. Bize derecat kaybettiren şeylerden uzak duracağız. Allah'ın izniyle. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ölülerinize Yasin okuyunuz buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Kabirdeki ölülere mi yoksa hayattaki diri olan ölülere mi? Sanıyorum hayattaki diri olan ölülere okuyun diyor Yasin'i. Çünkü neden? Allah Teala Yasin suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. O bunu ona yakışmaz. O ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek için. Ölüler değil. Kur'an kim için indirilmiş? Hayatta olanları uyarmak için. Öyleyse Kur'an ölülere değil, kime okunuyor? Hayatta olan ölülere okuyun. İnzar edin. Bak bunları yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlar gerçekten de değiştirmişler. Kardeşimiz aslında çok güzel bir şey söylemiş yani. Herkes diyor ölülerinize Kur'an okuyun. O zaman ne yapmış oluyorlar? Gidip türbelere herkes cüzler alıyor ve Kur'an okumaya başlıyor. Aslında hangi ölülere okunması lazım? Yaşayan ölülere. Dünya hayatını yaşayan ölülere Yasin'in okunması lazım. Hangi ayet gereğince? Yasin 69-70. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin yaşantılarını oldukça detaylı bir şekilde buyurmuşlar. Örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı burada. Yüce Rabbimizin müradi ilahisi nedir? Bizler de peygamberin hayatı tilavet edilirken neler dikkat etmeliyiz? Murad-ı ilahi muhakkak ki neyi murad etsen güzel odur. Peygamberlerin kıssalarında bizim için ahsen örnek var sevgili kardeşim. Allah Teala Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor bakalım beraberce. Andolsun ki onların kıssalarında yani peygamberlerin kıssalarında ulul elbab için sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir lakin onların ellerindeki kitapları tasdik eder her şeyi açıklar. Yusuf 100-110'a bakalım. 109 ve 110'a. Yusuf 109-110'a bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ma arsalna min qablika illa rijalen nuhi ileyhi min ahli al-qura felem yasiru fil ardi feyanzuru kayfa kana akhibatul lazina min qablihim ve daral akhiratu khayrun lil lazina taqwa fala taqilun. Senden önceki kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının. Demek ki köy var, şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu. Takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka dünya hayatından hayırlıdır. Hala akletmiyor musunuz? Bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta ahiret yurdu. Ahiret takva sahipleri için daha hayırlı. Yusuf 110, Resuller umutlarını kestikleri zaman, hatta yalanladıklarını zannettikleri bir sırada, onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimse kurtarıldı. Azabımız, mücrim kavimden geri döndürülmez. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, esmaları okurken, zikir yapmış oluyor muyuz? Evet. Yoksa hem esma okuyup hem, İçimizden zikir yapmaya devam etmeliyiz. Tabii öyle de yapabilirseniz nurun alınır. Bu konuda ne buyurursunuz? Esmaları okuduğunuz zaman da zikir yapabilirsiniz. Esmayı yaptığınız zaman da zikir olmuş oluyor. Yeter ki siz Allah'a deyin, esmaları söyleyin, Allah'ın ayetlerini söyleyin. Devamlı Allah'la bile olun. Bunu yapmanız halinde bütün güzelliklerinin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en çok bu dünyada olduğumuz için dünyanın tesiri altındayız. Dikkat edin, biz hep fizik vücut için 3 öğün yemek yiyoruz. Hayati öneme haiz. Ama bundan çok daha önemli olan bizim nefsimizin rızkını verebilmek. İnfak etmek, bu da neyle mümkündür? Zikirle mümkündür. Zikir yoksa hayat yok. Evet, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha babalar gününüzü tebrik ediyorum. Bütün babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'assalamu aleyküm. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen,
1: kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Valla ben Allah'la kul arasında, hani tamam Peygamber Efendimiz bunların dışında, ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum.
1: Beş vakit namaz kıldığımız zaman her zaman Allah'la baş başayız zaten. Araca gerek yok bana göre.
2: Bence Allah Teala'nın aramızda hiç kimseye şeye gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah Teala'nın her zaman itibarda geçebiliriz. Ulaşmam için bir kişiye ihtiyacım yok. Zaten doğru olmaz.
3: Fatiha ve selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'la kul arasında kimsenin giremeyeceği iddiasına değineceğiz. Bakalım bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberlerin Allah ile kullar arasında imam tayin ettiğini Rabbimiz buyuruyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki nebiler arasında fetret dönemi var. Mayda 19'a göre Peygamber Efendimiz Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 600 yıllık bir dönem var. Nebi yok. Nebilerin olmadığı dönemlerde ardı arkası kesilmeksizin kavim resulleri arasından seçilen bir kişi secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediliyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete erdiren devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasın. Ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren bir devrin imamı iki, yeryüzünün halifesi Allah'ın halifesi üç ve bunların hepsi Allah'ın Resulüdür. İşte her devirde bu devrin imamını temsil eden Maide 35'e göre 7 grup vesile var. 7 grup varis. Ekrana getirebilirsek o 7 grup varisin başında veli resuller, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulelbab, muhsinler, zahitler. Allah Teala bunların hepsini Allah ile insan arasında tayin ediyor. Belli resuller ard arda kesilmeksizin Allah Teala koyuyor. Mürşitler 7 sava 4 teslimi yaşayan herkese öyle. İradesini Allah'a teslim eden salihler öyle. Muhlisler öyle 7 grup insan. Bunlar aynı zamanda sadıklardır. Ve Allah Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine aminu takullaha ve kunu ma'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Allah Teala emrediyor. İsra 15'te resul göndermesem azap etmem. Öyleyse baktığımız zaman mürşidi olmayan, yani mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gereğince delalettedir. Şimdi misafirlerimizin söylediğine bakalım. Peygamber Efendimiz bunların dışında ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum. Güzel de sevgili kardeşim, sen inanmıyorsan, Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmışsa ve 10 tane ayet gerimence mürşidine tabi olmayan delaletteyse sen buna ne diyeceksin? Bu ayetlere inanmayanlar, ayetlerin biz kısmına inanmayanlar Bakara 85'e göre ne yazık ki azaptan kendilerini kurtaramazlar. Bir başka izleyicimiz, 5 vakit namaz kıldığım zaman Allah'la baş başayım zaten. Sen öyle zannediyorsun. 5 vakit namaz kıldığın zaman mürşidine tabi olmayanlara gök kapıları açılmaz. Sen sadece namaz kıldığını zannediyorsun. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لِوَاَنَا تُفَحْتُوا اَبْوَابِ السَّمَائِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanlar, kimdir kibirli olanlar? Mürşide gerek görmeyenler. Allah-u Teala onlara gök kapılarını açmıyor. Sen sabahtan akşama kadar namaz kıl. Kehf 105'e göre o yaptığın amellerin hepsi boşa gider. Mürşidine, Allah'a ulaşmayı deleyip mürşidine tabi olmazsa. Bir başka misafirimiz, Allah-u Teala ile aramızda hiç kimseye gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah'la irtibata geçeriz. Yine bir başka zan. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Sen elini açıp Allah'tan mağfiret dilediğin zaman, o Resul de senin için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah senin duanı kabul ediyor. Allah'la kul arasına kimse giremez sözü asırlardan beri insanların dilinde pelesenk gibi dolaşıyor. Oysa ki Allah Teala kul arasına özellikle insanları tayin ettiğini, Allah'la insan arasına kimse giremez sözü bir batıl hürafedir. Allah Teala mutlaka kavimlerde Allah insan arasına hidayete ersin diye resuller vazifeli kılıyor. Nebi resuller ayrı, veli resuller ayrı. Bu resullerin hepsi Allah'la insanlar arasında bir vasıtadır. Hemen resuller haritasını çıkartırsak, insanla Allah arasına giren resul olmayan insanlar da var, veli mürşitler. Allah Teala bunların da 7 safayı yaşadıklarını buyuruyor. Allah'la kul arasına girmek Allah Teala tarafından emrediliyor. Allah mürşidi tayin ediyor. Allah Teala mürşitlere benimle onlar arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksın diye farz kılıyor, emrediyor. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bütün insanlar da Allah'tan sorarak mutlaka mürşidini bulacaksın diye hacet namazıyla bana sorun diyor. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. İnsanla Allah arasına birisini sokmak üzere aramak mecburiyetindeyiz. Bu bize farzdır. Hidayet her devirde mutlaka olacaktır. O hidayete getiren hidayetçidir. Allah-u Teala kim o hidayetçiye tabi olursa onların üzerine bir korku yoktur. Onlar masumda olmayacaklardır diyor. Fakat her kavimdeki Resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Resulünü inkar eden kişinin ameli ne olursa olsun ameller boşa gidiyor. Hadis benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Benim mürebbim olmasaydı ben de Rabbim marif olamazdım diyor. Allah Resulü 7 grup hadiste benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar ve halifeler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler ve alimler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Benim sünnetime, benden sonraki Raşid halifelerin sünnetine tabi olun diyor. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. 7 grup hadiste Allah Resulü diyor ki mürşidinize tabi olun. Bizim zat-ı muhteremler kullarlar arasına kimse giremez zannına tabidirler. Öyle olunca da bunlar için ne yazık ki kurtuluş yoktur. Biz Allah'a ulaşmayı dileyin ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun diyoruz. Ve mürşidinize tabi olun. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin Metin Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamdle şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mürşide tabi olmak. Birinci sual, halk arasında mürşit kavramı ile ilgili birçok görüş var. Kur'an-ı Kerim mürşit için ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından mürşitlere indirilen bir kitaptır desek aslında

İşte benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Her devirde Allah'ın yeryüzündeki halifesi, her devirde Allah-u Teala'nın bütün kainat için tayin ettiği imam hep vardır. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Yine her devirde Resulullah'ın alim dediği, daimi zikre ulaşmış olan ulul elbab, muhlisler, veli mürşitler ve Allah-u Teala'nın veli resulleri. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Yetmez. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Resulullah'ın bu açıklamalarına ek olarak Allah-u Teala 19 ayrı isimle Kur'an-ı Kerim'de mürşit tarif ediyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de mürşit için kullandığı kavram nebi. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir. İşte nebilerin Allah'ın mürşidi olduğunu Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Alimran 81'de dile getiriyor ve halife olarak zikredilen yine Allah'ın mürşidi söz konusu. Veli Resul olarak zikredilen birçok ayetlerde var. Nezir, hidayetçi, veliyün nesir, veliyün şefi, veliyün hamim, veliyün mürşid. Bu isimlerin hepsi ehli zikir, münadi Mehdi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit olan mürşitlerin ayetlerdeki ismi. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Bu 10 ayetten bir tanesi. İkisini birlikte zikretmek istiyorum. Ra'd 27'de اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَاهُ. Bir kere Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliği başlık olarak öyle değiştirelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, evet zaten var 19 negatif özelliği. Bunun yanında da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 tane pozitif özelliği. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi delalettedirler herkes. İşte bu delalette olanları Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet etmek üzere. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve daveti kabul edenler hidayet üzere oluyor. O daveti kabul etmeyen Allah onları delalette bırakıyor. Kabul edenleri ve yeti ilehi menab açıklamasıyla onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ama bu ayetle Kehf 17'yi beraber zikredersek men yatillahu fehuvel muhted. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil, ama kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. O zaman kimler için veli mürşid yok? Ulaşmayı dilemeyenler, delalette olanlar için mürşid yok. Evet, delalette olanlar için mürşid, ama hidayet üzere olanlar için kesinlikle mürşid var. Ve Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer müşrikler de hep hidayete vesile olanlardır. Halk arasında mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Mürşide tabi olmak yedik.

0: hala inmektedir. Keza öyle. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Bu tamamen bir hürafe. Mürşid yoktur deniyor ama sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftiradır. Mürşid insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mürşid irşad eden demektir. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. İrşadın temel unsuru tövbedir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir. Ve eğer mürşide tabi olmak tövbe ile gerçekleşiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse irşada ulaşmazsak, mürşidimize ulaşmasak söz konusu olan şey dalalette kalmaktır. 10 ayette dalalette olanların 7 grup ayette dalalette olanların gideceği yer cehennem. Evet, dalalette olanların gideceği yer cehennem. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi olacağımız mürşidi nasıl bulabiliriz? Bir kere mürşidin seçimi kişinin kendisine bırakılmış değildir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var ve ateşe çağıran imamlar var. İşte ateşe çağıran imamlar, onlar fesat çıkaranlardır. Onlar saadet ve küberalardır. Hidayeti gizleyenlerdir. Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmani ilmelle amel edenler. Ama bir de Allah'a çağıran imamlar var. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'a davet eden, hidayete erdiren imamlar olduğunu buyuruyor. Secde 24'te nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah Teala istisnasız kavim resulü arasından seçtiği bir vekaleten devrin imamını yine Allah'a davet eden imamlar zinciri içerisinde mütala ediyor. Öyleyse cin 14'te bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Yani seçilmişlerdir bu insanlar ama ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kalbi kasiyet bağlayan birisi oluyor. Ama seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'a teslim oluyor. Allah Teala Mümin 38'de وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَيْدِكُمْ سَبِيلَ اَرْشَادِ Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı kişi kavmine sesleniyor. Ya kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bu o kavmin içerisinde bir mürşit. 7 tane ayet-i kerimede ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri var. Allah Teala Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı resullerdir ki Allah onları vazifeli kılıyor. Müjdeleyen uyarıcı resuller olmadan Allah hiç kimse bir kavme azap etmez. Her kavmen içerisinde o veli resulü onun insayıyla gönderiyor. Nahl 36, İsra 30 bütün bu ayetler bize her kavmin içerisinde mutlaka bir veli resul vardır. Ardı arkası kesilmeksizin. Ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidin sorulması söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda mürşide tarif eden özel yardım istihane ile tarif ediliyor. İstihanenin yani mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazı kılarak Allah'a sormaktır. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bunun iki tane temel sebebi vardır. Birincisi, Allah Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle insanların yanlış bir kapıya gitmelerini engelliyor. İkincisi, herkes kalbindeki afetlere göre onu tedavi edebilecek bir mürşide Allah Teala tarafından gönderiliyor. Birçok hastalıklar var, farklı ama o hastalıkları tedavi edebilecek doktoru da Allah tayin ediyor. Hastalıkları da bilen o. Dolayısıyla mutlaka mürşidin hacet namazıyla Allah'tan istenmesi gerektiğini ayetler net olarak bize söylüyor. Mürşid önünde tövbe etmek kişiye ne sağlar? Mürşid önünde tövbe etmek o kişi yedi inanç şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişi yedi kalp şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişiyi yedi nimetin sahibi kılar. İşte mürşid önüne yapılan tövbe dört tane ayet-i kerimede zikrediliyor. Bir, Nisa 64, Ekehut 112, 13, Furkan 73, Mümtehin 12, 4. Bu ayetlerde zikredilen tövbenin kişinin tek başına yaptığı bir tövbe değil, Allah'ın mürşidiyle yaptığı bir tövbedir. İşte eğer olay buysa, o zaman biz Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Allah'ın izniyle itaat Resul'e, Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman Resul Allah'ın tasarrufunda, dolayısıyla Allah'ın tasarrufunda olan Resul, Allah'ın önünde tövbe etmiştir. Ve böylece her iki tarafın tövbesini kabul etmekle günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi, devrin imamı ile Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaat olarak Kur'an'da zikrediliyor. Tüm mürşitler evvela bir mürşidin rahale itirilisinde hayatı, tasavvufu öğrenmiş ve yaşamışlardır. Yaşatma zamanına gelince de başkalarını yaşatmaktadırlar. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği gün küfürden kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbe yaptığı anda Allah Teala onun bütün günahlarını örter, mağfiret eder. Allah mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor. Öyleyse tabiyet nitekim mürşide tabi olmak imanın tapusudur. Onun için Yunus taptuğun tapusunda kul olduk kapısında Yunus miskinçiydik işte elhamdülillah. Nasıl her şeyin bir tapusu kişiyi o noktaya sahip kılıyorsa gerçekten mürşide tabiyet de imanın tapusudur. O onu elde etmiştir. Benim sahibim gökteki zar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. O gökteki zara benzetilen sahabe, irşada ulaşan sahabe, ona tabi olanlardan da şakilerden olamayacağı zikrediliyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönettik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Allah dostları diyeyim yani.
2: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Fen bilimleri var, manevi, din üzerine bilimler var. Bunların hepsinden insanoğlu faydalanmalı. Bu ilmi de davranışlarımızda, sözlerimizde gösterebilmeliyiz.
3: Peygamber Efendimizin döneminde gerçekten güvenilir, arkasından hiçbir şekilde düşünmeden gidebileceğimiz alimler. Bunlardan en sonuncusu da benim için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ydi.
2: İlim sahibi olan profesörler var, hocalar var ta Elmalı'dan beri. Bunlardan almalıyız. Kimden alabiliriz?
1: Allah Teala İbrahim 4'te buyuruyor ki biz her kavmin içinde kendi lisanıyla konuşan resuller beyas ederiz. Siz de bu Allah dostlarını bulmak ister miydiniz?
3: Ben bulmak istedim. Çok yere de gittim. Fikirlerime çok aykırı geldi. Çünkü ben sahabe hayatlarını, dört büyük halifemizin hayatlarını yakından okudum. Onların hayatlarına bakarak yani çok büyük yanlışlarla karşılaştım ve bu da benim dinime olan güvencime aykırı geldi.
1: Allah-u Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmış ve her mizaca göre ayrı bir çözüm oluşturmuş. Hacet namazıyla mürşidinize ulaşmak konusunda siz ne düşünürsünüz?
2: Öyle bir farzdan benim haberim yok. Farz mı? Yapılırsa sevap olan, kabul olan. Farz, öyle böyle bir farz duymadım ben.
0: Bir müsemmin hayatta en hakiki mürşid ilimdir dedi. Alman alınan her ilim insana mürşidlik yapar mı? Sevgili kardeşlerimiz, evvela bunu söylemekle insanın yaratılışlarından haberleri yok. İnsan yaratılan mahlukatın içerisinde meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün olarak yaratılmış. Ve üç vücudun sahibi. Bir, zahiri alemat olan fizik beden. İki, berzah aleminat olan bir nefs. Üç, Allah'ın zatından üfürülen bir ruh. İşte Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bütün fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin, aranızdakinin ve sizden sonrakilerin hükmü vardır. Kur'an-ı Kerim fizik vücutla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim nefse ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim ruhla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Şimdi bizi yaratan Allah'tır. Üç vücudu bize boşuna vermemiştir. İnsanlar o hayattan hakiki mürşit ilimdir diyen kişi ilim ve tekniğe bakarak o ilmin ve tekniğin gerektirdiği bir takım kazanımları elde eden kişinin Allah katında daha değerli olacağı zikrediliyor. Bu doğru değil. Bu dünya hayatına gelmeden evvel ezelde Allah Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın zarında yaratmış ve bizimle bir anlaşma yapmış. İşte fizik vücudumuzdan alt almış, fizik vücuttan Allah'ın istediği Allah'a kul olmak. Fizik vücudu yaratan Allah'tır. Hangi gayeyle fizik vücudu yaratmış, bize vermiş, onu Allah Teala Kur'an'da bildiriyor. Hedef Allah'a ulaşmak. Hedef Allah'a ulaşmak deyince aya ulaşmak, diğer gezegenlere ulaşmak değil. İnsanlar buraya ulaşabilir ama eğer yaratılış gayemize uygun, onu yaratan Allah'ın hedefine uygun davranmasa o zaman o vazifesini yapmamış olur. Allah Teala nefsimizi 7 kademede dizayn etmiş ve nefsimizden yemin almış bu afetlerden temizlenmek ve faziletlerin sahibi olmak. Bunun ilmi de Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala ruhumuzu zatından bize üfürmüş 19 hasretin sahibi. Fizik vücuttan ayrılarak emaneti sahibine teslim etmek. İşte bütün bu ilimlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ama hakiki mürşit ilimdir diyen kişilerin sorduğunuz zaman işte fizik alemdeki bir takım teknolojide yapılan kazanımları ilim addediyorlar. Bu ise teknolojinin üst seviyede olması refah sağlar, kişiye refah sağlayabilir ama kişiyi Allah-u Teala'ya yakın kılamaz. Allah'a kişiyi yakın kılan Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ile elde edilir. Alınan her ilim insana mürşitlik yapar mı? Hayır değil işte. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. İrşad yoluyla gay yolu. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi ilmin sahibi olursa olsun zahiri alemde o kesinlikle gideceği yer cehennemdir ve o ilimle hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Ancak davete muhatap olduktan sonra Allah'ın kendisine ilim verdiği ki katından gönderdiği hidayetçilerle insanlara ilim veriyor. İşte Taha 123 bu hakikatin bir parçasıdır. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet nedir? Ruh için hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır dünya hayatında. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefs için yedi kademe de tezkiye ve tasfiye olmak. Tüm bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ve Allah Teala Anam 38'de Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış. Dolayısıyla her devirde hidayete erdiren devrin imamı ve vesile olanlar var. İlim de bir öğreticidir ama irşat etmek demek sadece öğretmek demek değildir. Rüştü muhtevi bir olaydır. Bir insanın rüştünü ispat edebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Rüşt yolunun sahipleri mürşitlerdir. Onların görevi Allah'a ulaştırmaktır. Ancak bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşid Allah'tır, Kur'an'dır diyor. Evet, Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşid Allah'tır ve Kur'an'dır. Kur'an da Allah'ın ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilimlerin hepsini muhtevidir ifade ettiğimiz gibi. Aklınızda ne kadar ilim geçiyorsa hepsi onun içerisinde yer almış durumda. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirdeki insanların mürşitler vesilesiyle hidayete ereceğini açıklamış ve hidayetin giriş kapısının da Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade buyurmuş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok geniş, derin, sanki bize uzakmış gibi görünen bir şey ama çok da yakınımızda, çok da içimizde. Müthiş bir şey yani.
3: Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten geçiyordur, geçmiyor diyemem. Ama bir akıl vermiş, bir mantık vermiş ve size yol gösterici göndermiş, kitabı göndermiş, sünnetleri göndermiş, Peygamber Efendimiz'i, diğer peygamberleri göndermiş. Hani bunları araştırıp yanlış yol, doğru yol, hani bir aklı selim insan bunları bilmeli zaten. Hani Allah'a ulaşmanın yolu zaten kitabımız, sünnetimiz, hadislerimiz.
1: Allah-u Teala ruhumuzun bize emanet olduğunu, evet, ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman, o ruhu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman ruhumuzun Allah'a ulaşacağını buyuruyor. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
4: Vaktin saatin tamam oldu muydu? Bir an dakikasını geçmez. Her an hazır.
1: Ölmeden önce de ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşmaz canım ya.
2: Onun için yaşıyoruz zaten. Onun için hırsızlık yapmıyoruz, dedikodu yapmıyoruz, iftira atmıyoruz. Sırf ona ulaşmak için. Vuslat.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, kalpten olsun inşallah.
0: Misafirimiz Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten de geçiyordur. Ama Allah bize bir akıl vermiş, mantık vermiş. Yol gösterici kitabı, sünnetleri göndermiş dedi. İnsanoğlu kendi aklını ve mantığını kullanıp Kur'an ve hadislerle hedefe ulaşabilir mi? Mürşit olmadan hayır, nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Duhan 11, 12, 13, 14'ü okuduğu zaman İlmin insanlardan alındığı zamandır. Orada sahabelerden bir tanesi, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah'ın manidar cevabı, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki sadece kitabın olması, insanların da o kitabı okuması onları hedefe ulaştırmıyor. Mutlak surette bir mürşitle bunun öğrenileceğini, yaşanacağını ve öğretileceğini buyuruyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Öğrenmek mürşittedir. Yaşamak mürşittedir. Öğretmek de mürşittedir. Sahabe Allah Resulü onlara bir sual sorduğu zaman sahabenin hepsi, biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir. Her sualin cevabını Resulullah'tan alırlardı. Gün gelir ineyim, insanları terk eden insanların onda hiçbir nasibi kalmaz. İlim bizi nasıl terk edebilir? Biz Kur'an okuyoruz, bundan böyle de vallahi okuyacağız. hanımlarımıza, okullarımıza da okutacağız. Peygamber Efendimiz işte o zaman Yahudilerde Tevrat, İncil'de İncil var. Ama onların bir işine yaramıyor. Çünkü o Tevrat ve İncil'in öğrenmiyorlar. Dinde fırkalara ayrılmışlar. Yaşamıyorlar. Mürşide tabi değiller. Öğretmiyorlar. Sünnetleri tamamen din tatbikatından çıkartmışlar. Al-Imran suresinin 112. ayet-i kerimesinde وَدِرُبَتْ عَلَيْهِمِ زِلَّتُ اَيْنَمَا سِقُوا فَحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ حَمْلٍ مِنَ النَّاسِ Allah-u Teala diyor ki insanların üzerine zillet damgası olmuş. Allah'tan biri ve insanlardan bir müstesna. İşte Allah'tan biri sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de mürşid. Bu yoksa herkesin üzerine zillet damgası var. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına Ya abeti kad cani minel ilmi malim yetike ve tabi'ani ehdikim sirat-ı seviye. Ben ona tabi olur ki sirat-ı seviye ulaştırayım seni. Bu Kur'an'ın ayeti kerimesi bu Allah'ın sözü. Al-İmran 104'te de aynı şeyi ifade ediyor. Sizin içinizden hayra çağıran, maruf emreden münkerden nehyeden bir ümmet bulunsun. İşte onlar hayra, onlar felaha ulaşanlardır. Akletmek, Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Nitekim ayetler insanlar aklesin diye açıklanır. Ama insanları cennete ulaştıracak olan yeminlerin yerine getirilmesi ise bir kişi tarafından kendi kendine mümkün olan bir olay değildir. Allah'ın bizi akıl eder hale getirmesi Allah'a ulaşmayı dilememize bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ipine sarılanlardır. Evet. Demek ki akletmek Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın ipine sarılanlardır. Yani sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Muhatap sadece bir ipi yeterli görmüyor. İnsanlardan bir ipi de mutlak olarak gerekli görüyor. İnsanlardan bir ip mürşittir. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı ve Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. Size iki emaneti bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de ise Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Görüyorsunuz ki tamamen dinin hayata geçirilmesi, öğrenilmesi ve yaşanması, öğretilmesi mutlaka iki temel kaynağa bağlıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah Teala bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Rıdvan biatında Hazreti Osman'ın biatını alırken Allah'ın Resulü söylüyor. Mürşide tabiyette el öpmek, mürşitteki onun adı da kendi mürşidine aldığı ceryanın o kişiye geçmesi için mutlak olarak zaruri bir davranış biçimidir. Mürşid olmak sadece öğretmeyi ifade etmez. Öğretmen öğretir ama mürşid hem öğretir hem yaşatır. Mürşid olmak gerçek bir mürşid için tövbe edenlere Allah'ın ceryanı ulaştırması imkanını ona sağlamak demektir. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi huzursuz ve mutsuz eden nefsimizin teskiye olabilmesi, temizlenebilmesi için bir mürşide tabi olup onlardan zikir dersi almamız farz kılınmış. Evet. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Allah'ı anmak yani, bağlı olmak.
2: Ben her gün la ilahe illallah çekerim. binlerce, milyonlarca. Yakınlarımda ve şeyde cenaze olduğu zaman onlara bağışlarım. İşte İhlas okurum, İnna Teyna okurum ama bunun dışında başka bir zikir yapmam.
3: Zikir yapmanın önemi gerçekten, bir kalp Allah'ı ne kadar anarsa o kadar günahlardan geri çevriliyor. Ne kadar zikredilirse Allah'a o kadar çok yaklaşılıyor. Yani bir şeyi, bir haramı, bir günahı ya da bir mekruhu işleyeceğiniz zaman, hani Allah'a sığındığınız zaman, zikrettiğiniz zaman kalbiniz huzursuz oluyor onu işlerken, onu yaparken.
1: Allah'a zikrettiğimiz zaman bizde neler değişiyor?
4: Zikretmezsen için ölüyor, kalp ölüyor. Zikredersen kalp canlanıyor.
1: Rabbimizin ismine Allah, Allah, Allah diye hiç zikrettiniz mi?
2: Allah, illallah, ne Allah'ı.
1: Peki bunları yaptığınızda mutlu oluyor musunuz?
2: Tabii ki. Namazı hemen bitirmek istiyorum ki tevhid çekeceğim diye.
1: Sizce Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin nefsimizin temizlenmesindeki etkisi nedir?
4: Bir mürşide bağlı olduğun zaman onun gittiği yoldan, yaptığı dualardan, ibadetlerden yararlanıyor yani, öğreniyor.
2: Nefis işi çok zor bir şey kızım. Onunla baş etmek çok zor bir şey. Onun için ben orada fazla konuşmuyorum.
0: Bir misafir zikretmezsem kalp ölüyor, zikredersen kalp canlanıyor. Zikirle kalbin canlanması neyi ifade ediyor? Gerçekten Peygamber Efendimiz zikretmek diriye, zikretmemek de ölüye teşbih edilmiştir. Zikretmeyenlerin kalbi kasiyet bağlıyor, zikredenlerin kalbi huşuya ulaşıyor. Allah'ın zikri kalplere rahmet, fazıl ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar kalpte huşu oluşturur. Zikir yapılmasa kalpler katılaşır. Bizi güzele ulaştıracak olan şey nefsimizin afetlerinden temizliğine arınmaktır. Dış temizliği yapan nasıl sabun ve su ile kalbi temizleyen temizlerse, kalbi temizleyen de iman ve zikirdir. Zikir nefsindeki afetleri azalttıkça ruhun hasretleri nefse yerleşeceği için mutluluk oranı giderek artacaktır. Sürekli bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk ancak daimi zikirle elde edilir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah Teala en üst seviyedeki Allah'a yakın mürşidin hidayete erdiren devrin imamları olduğunu buyuruyor. Beş görevle vazifeli. Bu beş görevden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefs tezkiyesi. Sizin içinizden size bir Resul gönderdik, o size ayetleri tilaveti diyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse tezkiye Allah Teala bize farz kılmış ama bu farzı yerine getirmek tek başımıza mümkün değil. Ancak mürşide tabi olmamızla gerçekleşebiliyor. Ayetlerin tilavet görevi Allah Resulüne verilmiştir. Tezkiye Allah Resulüne verilmiştir. Unutulmaması lazım gelen bir nokta Allah'ın nurunu mutlaka bir mürşitten geçirtiğidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona gerçek yardımlarda bulunur. O kişinin kalbini Allah'ın nurlarının girişi, o kalbi aydınlatması, nefsinin kalbini aydınlatması, hazır hale getirmesi tamamen mürşitle gerçekleşiyor. İşte bundan sonra kişi mürşidine ulaştığında veya zikir yapmaya başladığında Allah'tan gelen rahmet, fazıl ve selavat ismindeki üç temel nur kişinin nefsinin kalbini aydınlatmaya başlar. Mürşitsiz nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değildir. Evet. Mürşitsiz ayetlerin tilaveti de mümkün değildir. Nefs tezkiyesi de mümkün değildir. Kitabın öğretilmesi de mümkün değildir. Hikmetin öğretilmesi de mümkün değildir. Hikmetin ötesinin de mümkün değildir. Dikkat edin, Allah Teala ayetlerin tilaveti için katından hidayetçiler gönderiyor. Onlar mürşitlerin bütün birincisinin görevi, birinci görevi ayetlerin tilaveti. Öyleyse biz kendi kendimize ayetleri tilavet etmekle hedefe ulaşamayız. Ancak mürşidin ayetlerin tilavetiyle biz hedeflere ulaşabiliriz. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resulüne vermiştir. Nefs tezkiye görevini de Allah Resulüne vermiştir. Kitabın öğretilmesi de Allah Resulüne vermiştir. Yani kısacası dinimizi öğrenmek mutlak surette mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve Allah Resulü de size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın ipi insanlardan biri. Hep bu ikiliği Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. İkisi olmasa hedefe ulaşmak söz konusu değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz, beraberiz. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyoruz. Çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk nedir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık kimse güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yonttukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şehvet, yani riya ve gösteriş duyguları, hepsi bu gizli şirkin muhtevası içerisinde. Sevgili kardeşlerim, hangi sual din adına sorulursa sorulsun, cevabı mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. O zaman şirkin iki türlüsünden bahsedebiliriz. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk tamamen devre dışı kaldığına göre, acaba Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde gizli şirk nedir? Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Evet, bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. İşte çağımızın en büyük hastalığı, gizli şirk en büyük fitneyi oluşturuyor. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde bakın gizli şirki nasıl tarif ediyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ لَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بِسَنِ مُخْشَابَهِ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasının üzerinde gışavetli bir perde var. O halde gizli şirk nedir? Kişinin nefsini ilah yerine koyması. İkinci bir ilah ihdas etmesi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir varlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Aynı zamanda doktorların ihtisas alanı. Çoğunun bilmediği iki vücudumuz daha var. Birisi berzah alemine ait olan nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde dile getiriyor Allah-u Teala. Ve nefsül mamâ sevâhâ. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz,
İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, işte kim hevasını, nefsinin 19 afetini ilah edinmişse, hevasına tabi ise, o gizli şirktedir. Gizli şirk ne demektir? Kişi hangi nefsin afetine tabi olursa, Rab mevkinden onu indiriyor, nefsinin o afetine tabi olarak şeytanın emrine giriyor. Şeytanın insanlar üzerinde bir sultanlığı yok. Bir gücü yok şeytanın. Birçok ayet-i kerimede bu dile getirilmiş ama bir tanesini hemen ifade edelim. Sebe 20-21. Evet, şu anda geldi Sebe 21. Dikkat ederseniz bu ayetlerde üzerinde durmamız gereken şey ne? Allah Teala, benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. O zaman şeytanın sultanlığı kimin üzerindedir? Gizli şirkte olan, nefsini ilah edinenlerin üzerindedir. Allah'a tevekkül edenlere senin bir yaptırım gücün yok ey iblis. Benim kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Asıl önemli olan Sebe 20-21'e gelelim. لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblisin onlar üzerindeki zannı doğrulandı, gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı var mı? Hayır. O zaman buradan neyi anlamamız lazım? İblisin onlar üzerinde bir gücü, bir sultanlığı olmadığına göre Sebe 21'de مَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ اِلَّا نِنَّ عَلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمُنْ هَوْ فِي شَكٍ Ahirete iman edenle etmeyeni ayırt etmek için. Kimdir ahirete iman edenler? Ruhun talebine uyanlar. Kimdir ahiretten şüphe duyanlar? Nefsin talebine uyanlar. İşte sevgili kardeşlerim, şüphe gerçekten varsa iman yoktur. Yani ruh devrede değildir. İki tür insan var bu dünya hayatında yaşayan insanlar. Şirkte olanlar ve şirkten kurtulanlar. Şimdi Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisine bakmamız lazım. Şirkli olarak Allah'a mülaki olana cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Biliyorsunuz ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a şirk koşmadan Allah'a mülaki olmaktır, ulaşmaktır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, otomatik olarak ölümle onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah'a şirk koşarak mülaki olan statüye girerler onlar. Çünkü insan ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanların ruhu mutlaka ölümle Allah'a ulaşır. Secde 29'da Allah şöyle buyuruyor. Fetih günü
kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, şirkte olanlara imanları bir fayda vermez. Yani kişi şirkte, kişi küfürde, kişi 19 negatif özelliğin sahibi ama öyle olmasına rağmen 19 negatif özelliğin sahibi olan insan da öldüğü zaman emanet olan ruhu Allah-u Teala vazifeli melekler yedeğini alarak Allah'a ulaştırırlar. Asıl gaye hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, onlar hayatlarını gizli şirk içerisinde geçirenlerdir. İşte gizli şirk, kişinin hevasına, hevesine tabi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, o halde iblis insanları nasıl kandırmış? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin, ilim öğrenin. Öyleyse bir tarafta insanların zanları var, bir tarafta da Allah'ın hakikatleri var. İşte gizli şirk, faydasız ilmin sahibi olan insanlar. Bu faydasız ilim ne menem bir şey? 19 tane zan devreye giriyor. 19 tane bidat. İşte Kur'an-ı Kerim gerçeği nedir? Bütün peygamberler Resul'dür. Ama her Resul peygamber değil. Fakat zanna tabi olan insanlar, özellikle gizli şirkte olanlar, bütün Resuller peygamberdir diyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü neden Allah-u Teala gizli şirkte olanlar, onların kalpleri, kulakları mühürlüdür. Eğer kulak mühürlüyse, o işitme hassası üzerinde engel var ve o Allah'ın ayetlerin manasını asla işitmeyecektir, manasına varamayacaktır. Kalpleri de mühürlüdür. Ayetleri asla kalbine indirmeyecektir. Baş gözlerinin üzerinde icab-ı mestüre vardır. İrşad makamını irşad makamı olarak görmeyecektir. Ama Allah Teala dinin tamamını nebilerine verdiği 5 tane görevle Kur'an'da açıklıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Bütün Allah'ın peygamberleri aynı zamanda şeriat kitabının sahibidirler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşi sistem içerisinde olaya baktığımız zaman en üst noktada nebiler var, Allah'ın peygamberleri. Her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ayetler bize onu söylüyor. Enbiya 73'e göre. Ama her imam nebi değildir. Her imam kesinlikle halifedir ve Allah'ın Resulüdür. Ama her halife imam değildir. Daha doğrusu her imam halifedir, Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul halife değildir, imam değildir. Ve bunun peşinden gelen Allah'ın veli mürşitleri var. İşte sevgili kardeşlerim, Câsi 23'e baktığımız zaman gizli şirkte olanların hasalarına engeller olduğunu görüyoruz. Hasaları engelli olan insanların sağır, dilsiz ve körlerden oluştuğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yapmış olduğumuz araştırmada
sağır, dilsiz ve körler var. Bir de işiten, gören ve idrak edenler var. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar hepsi gizli şirkte olanlardır. Gizli şirkte olanlar aynı zamanda kendi zanlarına tabi olanlardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. İlim Allah'ın ayetleri. Acaba bu kör, sağır ve dilsiz olanlar neden kör ve sağır dilsiz olmuşlar? Hayatta herkes gizli şirk içerisinde başlıyor. İşte herkesin doğuştan beraberinde getirdiği 19 tane negatif özellik var. Ayetlerle size söylüyoruz. 19 negatif özellik. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Nahl 78'e göre herkes gizli şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cahildir, fitnededir, sağır ve dilsiz kördür, şeytanın kulu dostudur vesaire. 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların da yine gizli şirkte olduğunu görüyoruz. Ve gizli şirkte olanların hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Şimdi tekrar o slaytımıza dönecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğumuz araştırmada kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlara davet ulaştığı zaman daveti dikkate almazlar. Onlar için dünya hayatı daha önemli. Onun için Hazreti Ömer şöyle buyuruyor: şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte bu gizli şirkte olanlar, onlar şeytana itaat edenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar dünyaya meyledenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar Allah ve Resulüne isyan edenlerdir. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere bize farz kılıyor. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere farz. Ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Allah Teala emaneti sahibine Allah'a iade etmemizi emrediyor Allah'a hayattayken. Misakinizi yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Teslim ürdüne Allah Teala davet ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı emrettiği ruhu Allah'a ulaştırın. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişinin yoluna tabi olun. Zümer 54. Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Asıl üzerinde durmamız gereken Şura 47. Rabbinizin davetine icabet edin. Rabbimizin daveti ne? Rabbimiz daveti, Allah-u Teala bütün insanları ruhen kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. İşte Allah Teala Şura 47'de daveti icabet. Allah istecib li rabbikum min qabli an yatiya yawmin la mereden lahu min Allah ve ma lekum yawme izin min melcen ve ma lekum fin nekir. İşte Şura 47 Allah'ın davetini bize ifade ediyor. Allah'ın daveti hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Yani Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Enam 36'ya göre davete icabet edenlerdir. İnnemâ yestecibu ellezîne yesmaûn. Davete icabet edenlerdir. Allah kimin duasını kabul ediyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah kimin duasını kabul ediyor, kimin duasını kabul etmiyor?
davete icabet edenlerin duasını kabul ediyor. Davete icabet etmeyenlerin duasını kabul etmiyor. Bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Evet, o zaman hikmet sahibi alim bütün insanları 7 safa davet gereğince Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz gizli şirkten kurtulursunuz. Bakın, Enfal 24, davete icabet edin. Yusuf 108, ben ve bana tabir olan Allah'a davet ediyoruz. Teslimiyet olan Allah'a davet.

bu ayetler muhacesinde hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Ama her devirde insanların %90'dan fazlası gizli şirkte. Bu sebeple diyoruz çağımızın en büyük düşmanı gizli şirktir diyoruz. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk. İnsanların %90'dan fazlası gizli şirkin içinde. İster kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar olsun, İster kendisi ulaşmayı dilemeyen olsun, dilemeyen herkes gizli şirkin içerisinde. Ve gizli şirkte olanlar, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Adamın titri profesör hiç önemli değil. Allah Teala kanunu koymuş Yunus 7'ye göre. Ennellezine la yercune likana. Bize ulaşmayı dilemeyenler. Ve radu bil hayati dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olacaklarını zannediyorlar ama bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanların varacağı yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği nedir? Onlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir başka özelliği nedir? Ayetlerden gafil olanlardır. Cehennemlerin bir başka özelliği nedir? Davete icabet etmeyenlerdir. Yani birçok noktadan Allah'ın ayetlerini söyleyebiliriz. Cehennemliklerin başka bir özelliğine duası kabul edilmeyenler. Onlar sabahtan akşama kadar dua ediyorlar. Hatta böyle insanlara rastlarsanız ne münasebet ya, ben her gün dua ediyorum. Hamd eder, şükrederim. Allah benim duamı da kabul ediyor. Hangi duanı kabul etti canım benim? Söyler misin? Ben diyor Allah'tan ev istedim. Bana Allah ev verdi. Araba istedim. Araba verdi. Çocuğumun imtihan kazanması istedim. Onu verdi. Verdi oğlu, verdi. Evet, gerçekten de Allah Teala bunu söylüyor. Kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. İşte 7 tane ayeti kerime. Dünyayı isteyenlere veririz ama onların ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı bedava veririz. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Akıl sahibi kişi Allah'tan ahireti dileyen kişidir. Onun için Yunus diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Yunus daha ötesine geçmiş. Yani ahireti talep etmenin de ötesine, bana Allah'ım gerek diyor. İşte hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar bana Allah'ım gerektir diyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse bana Allah'ım gerek, ben Rabbime ulaşmak istiyorum diye bir kalbi talebin sahibi olursa o Allah'ın davetine icabet edendir. Yani duası kabul edilen kişidir. Bakara 186'ya göre. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse Allah Teala tüm insanlardan ilk kabul ettiği dua nedir derseniz, o dua hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileme duasıdır. Kim bir duanın sahibi olursa, ki o mutlaka kalpten yapmıştır, o zaman istisnasız Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte duası kabul edilenler hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah Resulü duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin manevi dualarının kabulü neye bağlı? Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeye bağlı. Kimlerdir onlar? Onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kendilerini gizli şirkten kurtaran kişilerdir. Tekrar ediyorum, ruh 2 şekilde Allah'a ulaşabilir. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Onlara cennet. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, onlar şirkli olarak Allah'a ulaşanlardır ve onların da gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayetlerden gafil olanlar, onların gideceği yer cehennem. Şimdi
Ne söylemiştik? Bugün

0: gizli şirk faydasız ilmi içeriyor. Onlar kitabı bilmiyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Allah Teala Bakara 78'de ve minhumul ummiyine la ya'lemunel kitabe illa ma. Onlar kitabı bilmezler, sadece insanların zanlarını bilirler ve zan ederler. Veil o elleriyle kitap yazanlara. Sonra derler ki bu alları Allah'ın katındandır. Sırf bir dünyalık satın almak için. Veil yazdıklarına, veil kazandıklarına. İnsanlar ne yazmışlar, emaneyi nasıl üretmişler? Geçen yıllar boyunca zanlarına tabi olarak din adına birçok bidatleri devreye koymuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir tanesini söylemiştik. Diğer 18 tane bidat daha, 19 bidatı tekrar devreye alacak olsak, Nebi olmadan Resul olmaz. Bu 19 bidatı Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman bunların hepsinin birer kuyruklu yalan olduğunu görüyoruz. İnsanlar diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir. Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Kur'an'la bakıyoruz, yalan. Belki bunlarla ilgili dayandığı ayetleri bir iki tanesini de buraya ilave edelim ki söyleyelim. Vahiy peygamber efendimizle sona ermiştir. Kuyruklu bir yalan. Allah görülmez. Kuyruklu bir yalan. Nefs tezkiyesi kalbe nurların ulaşmasıyla oluşmaz. Yalan. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Yalan. Sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan gizli şirktedir. İşte mürşidine tabi olmayan tam 10 ayet gereğince delalette. Hemen bakalım beraberce 10 ayet. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Ali İmran 164. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Bu delalette olanlar gizli şirkle bağlantılar var mı? Evet. Her delalette olan kişi gizli şirktedir. Hangi ayet gereğince? Câsiye 23. Bu slaytımız kalsın, o ayeti bir kenara alalım. Bak, beraberce inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi her delalette olan kişi gizli şirkte. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيهُ وَقَلْبِهِ. Bu ayet-i kerimede hevasını ilah edinen kişi kimlerdir onlar? Onlar sağır dilsiz ve körlerdir. Sağır dilsiz ve kör olanların hepsi nedirler? Delalettedirler. فَمَنْ يَهْتِهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ. Artık delalette olan kişiyi hidayete erdirmese Allah-u Teala kim hidayete erdirebilir? Öyleyse gizli şirkte olanlar, sağır dilsiz ve körlerin hepsi delalette ve delalette olanlar da gizli şirkte. Evet, Allah-u Teala Ali İmran 164'te tabi olmadan evvel delaletteydiler demek ne demek? Onlar gizli şirktedirler. Araf 186. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Onun için bir mürşit yok. Nahl 36. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün ümmetlerin içerisinden resuller bahsettik. Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Her gizli şirkte olanlar aslında nedir? O şeytanın kuludur. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa, onun için bir veli mürşit yok. Adamlar ne diyorlar? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Farkında değil aslında, kendisi gizli şirkte ama şeytan o sözü ona söylettirmek suretiyle kendisini iblis gizliyor. Halbuki Kehf 17'de men yetillahu fevvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşide. Ama Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Taha 123. Hadi siz ve şeytan hepiniz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Resul hidayeti getiriyor, hidayetçi getiriyor ve diyor ki duyduk duymadık demeyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhun hidayeti hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin 7 kademede tezkiye olmasıdır. İradenin ziyareti, iradenin %51 oranında güçlenmesidir. 4 tane hidayet neyle başlıyor? Mürşide tabiyetle başlıyor. Ama o mürşide ulaşabilmek ise mutlaka Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan herkes gizli şirkte. Hangi ayet? Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Kasas 50'de Allah'tan buyuruyor. Bakalım beraberce. فَنْلَمْ يَسِيْجِبُ لَكَ Peygamber Efendimiz'e hitap ederek, eğer senin davetine icabet etmezlerse, Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmayı dileme davetidir. Ama Resul'ün daveti kendisine tabi olmaya davettir. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi Allah'a ruhunuzu ulaştırayım. Öyleyse tabiyesiz bir ruhun Allah'a ulaşması imkansız. Tabiyesiz şeytana kul olmaktan kurtulmak imkansız. Tabiyetsiz nefs tezkiyesi imkansız. Tabiyetsiz iradenin güçlenmesi de imkansız. Allah Teala Kasas 50'de eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. Men eddelle memmen ittebi hevam bi gayri müdenlahi. Allah'tan bir hidayetçi, bir mürşit olmadan hevasına tabi olan kimseden daha delalette kim vardır? Öyleyse hevasını ilah edinen herkes delalette ve aynı zamanda gizli şirkte. Allah zalimleri hidayete erdirmez. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye kadar olayı incelediğimiz an gerçekten gizli şirk çağımızın en büyük düşmanı. Ve insanlar ne yazık ki farkında değiller ve bu televizyonu partilerinin hepsi ne diyorlar? Kulla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kendi zanlarına tabidirler. Sağır, dilsiz ve kördürler. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Ama farkında değiller. Ve bu farkında olmayan insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Fakat dinle bir alakaları yok. Ayetlerden gafil olmaları sebebiyle ne yazık ki hepsinin gideceği yer cehennem. İşte bunları nereden öğrendin derseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar o benim, ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, yani Kur'an üzere bir mücadele verdiysem, o benim sünnetim üzere, Kur'an üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte 19 tane fitne, 19 tane zan, 19 tane bidat, ne derseniz deyin, 19 tane şeytanın öğretisi. Çünkü bu 19 bidatın arkasında şeytanın fısıltıları, şeytanın öğretisi var. Şeytan, insan düşüncesini taklit ederek sanki o vesveselerin sahibi aklımızmış, bizmişiz gibi bize yutturuyor ve bizi ne yazık ki Allah'ın yolundan saptırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle ki sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayalım. Bir Kur'an'ın lafzı manası var, bir de kesinlikle ruhu var. Kur'an'ın lafzı meali ifade ediyor, ilmel yakini. Ama bir de Kur'an'ın ruhu var. Kur'an'ın ruhu, yedi ruhu tefsiri ifade ediyor. Tefsir, Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Her devirde Kur'an'ın ruhunu açıklayanlar, onlar sadece ve sadece Allah'ın huzur namazının imamı olarak tayin ettiği Allah'ın veli resulleri veya nebi resulleridir. Nebi resuller asaleten devrin imamlarıdır. Kur'an'ın ruhunu devrin imamı Allah'tan öğrenir. Hiç kimse Allah'ın öğretisinin dışında Kur'an'ın ruhunu açıklama yetkisine sahip değildir. Ve ben yapıyorum dediği zaman da olmuyor. İşte ne yazık ki bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. Herkes zannediyor ki ağzı olan konuşur. Konuşursa dini anlattığını zannediyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu farkı şöyle ifade ediyor. Sizi kibirden riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Öyleyse faydasız ilmin sahibi olan zanlarına tabi alimler vardır, gizli şirkte olanlar. Bir de gerçekten Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı hikmet sahibi alimler de vardır. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi riyadan ihlasa davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi kibirden tevazuya davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlaka düşmanlıktan nasihate davet eder. Her hikmet sahibi alim şüpheden yakine, her hikmet sahibi alim dünyaya rağbetten zühte. Hiç kimsenin dünyayla abat olması, mutlu olması imkanı yoktur. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın sevdiğini sevdiğiyle beraber olmaktadır. Allah'ın sevgi kanunu şudur. Allah yaratım mahlukatın içerisinde en çok kimi seviyor? İnsanları seviyor. Allah Teala biz insanlara sesleniyor. Ben sizi seviyorum. Bütün mahlukatından daha fazla sizi seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Allah ikinci bir sual soruyor. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman Allah Teala bütün insanları seviyor. Evet, çünkü bütün insanları sevdiğini nereden biliyoruz? Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarı. Bütün kutsal kitaplarını hep bu gaye ile indirmiş. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. İnsanlar Allah'ın kitaplarını, mutluluğu tek adres olan Allah'ın kitaplarından öğreneceklerine ne yazık ki onun bunun zanından öğrenmeye çalışıyorlar. Zanlarla hiç kimsenin de mutlu olması imkanı yoktur. O halde ne yapıyoruz? Bakın hadiste Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail selamı Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail selam da o kulu sever, sonra gök halkına yani meleklere Allah filanı gerçekten seviyor, onu da siz de seviniz diye hitap ediyor. Göktekiler de o kimseyi sever. Yani evvela Allah seviyor, Cebrail selama bildiriyor, Cebrail selam seviyor. Yeri aleyhisselam da meleklere bildiriyor, göktekiler seviyor ve yeryüzündekiler de sevmeye başlıyor. İşte kalplerin telifi birbirlerini insanların sevmesi ve tamamen hedefe kilitlenmesi. Sevenler mutlu olanlardır ama nefret edenler onlar mutsuz olanlardır. Onlar şeytanın kuyruğuna takılanlardır. Onlar dini yaşadıklarını zanneseler dahi asla Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirkten kurtulmak konulu nedir? Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada da tamamlanıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve fiziki tövbenizi bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
1: Fatiha maalesef.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, günümüzde bazı insanlar İslam'ın beş şartını yaşayanların dini bütün insanlar olduğunu söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın beş şartını yaşayarak mı Kur'an'ın ve dinin bütününü yaşadılar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanların uydurduğu bir zan. Ne yazık ki İslam'ın beş şartıyla kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Sahabe ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an'daki İslam da 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. İşte Kur'an'ın bütünü ayet-i kerimelere bakacak olursak sahabenin ve Resulullah'ın yaşadığı 7 safa. Birinci safa hepsi Allah'a ulaşmayı dilerdi Zümer 17'ye göre ve Enfal 29'a göre Allah Teala onlara 7 furkan verdi ve bütün günahlarını örttü. Tek bir dilekle hepsi cennet saadetinin sahibi oldular. Hepsi 12 tane insanla Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular Mümtehin 12'ye göre. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar Rad-i Mübi'ye göre. Hepsi fizik vücut teslimine yaptılar Alimler 20'ye göre. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler Zümer 18'e göre. Hepsi İhlasa, irşada ulaştılar. Bakara 139, Hücret 7'ye göre ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. Allah Teala Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği 5 görevle Bakara 151 bir kere daha bu konuyu ispat ediyor. Bakara 151'de Allah Teala Peygamber Efendimizin görevlerini ifade ederken o size ayetleri tilavet ediyor. 1. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. 2. O size kitabı öğretiyor. 3. O size hikmeti öğretiyor. 4. Ve hikmetin ötesini o size öğretiyor. 5. Şimdi ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. Ama 21. basamağa kadar olan kesim nefs tezkiyesi, nefse karşı cihadın yapılması ve ruhun da seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması. Kitabın öğretilmesi ise fizik vücut teslimini ihtiva ediyor. Sahabenin hepsi fizik vücuttan da Allah'a teslim etmişler ve Kur'an'ın ilk 4 ruhunu içeriyor. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikir, kişi hikmet sahibi kılıyor. Allah Teala bunu da burada ifade ediyor ve hikmetin ötesini öğretilmesi, 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 5. kademesinin 4. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. 5. kademede ise Allah Teala onu inşaada memur ve mezun kılıyor. Ve tövbe yüzden de anlıyoruz ki sahabenin hepsi ensar ve muhacirin hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Şimdi İslam'ın 5 şartının içerisinde bu söylediklerimizden eser var mı? Yok. Ne yazık ki bunların hiçbirisi söz konusu değil. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Tamamını değil. Ve Yunus Sevmu selat, haccu zekatla sanma ki biter zahit işi, insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşte irfan yok, irfansız bir din, insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. 14 asıl evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Birbirinin can düşmanı Bedeviler asr-ı saadete ulaştılar ve onlar birbirleri için canlarını feda ettiler. Bugün ise İslam'ın beş şartını yerine getiren herkes birbiriyle kavga halinde. Nasıl oluyor da onlar İslam'ın beş şartını, sahabenin yedi safhada Peygamber Efendimiz'in tabi olması ve İslam'ın beş şartını yaşaması ama bu insanlar sadece zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir hadis-i şerifte eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir, kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesine artık radar kadar bile iman yoktur buyuruyor. Hadis-i şerifi nasıl idrak edip tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz asıl hadiste şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygamberin sünnetini yerine getiren, emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, rabbanileri vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını bakın. Allah-u Teala'nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri, ashabı ve rabbaniler var. Yani onun sünnetini yerine getiren yedi sabah dört teslimi yaşayan havariler, sahabeler ve rabbaniler vardı. Ama o yedi sabah dört teslimi yaşayanlardan, onlardan sonra, bunlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde kişide iman yoktur. Kalbiyle cihat eden mutlak surette zikreden bir muhteva içerisinde. Cihat ne zaman başlıyor? Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercu lika Allahi fenni acela lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti girecek. Ama 6. ayet-i kerime men câde femmâ yücâdülü nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsiyle cihat eder. Şimdi nefse cihadın başlangıç noktası mürşide tabiyettir. Diliyle cihat eden, insanları Allah'a davet eden kişi. Kalbiyle cihat eden, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve eliyle cihat eden, davranışlarıyla insanlara örnek olan kişi. Evet, demek ki bunun ötesinde kişide iman yoktur. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyen ve Allah'a davet etmeyen insanlarda elbette kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ardal tanesi kadar bile iman yoktur. Öte yandan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz la imane li men la emanete lehu ve la dine li men la adil. Emanete riayet etme imanı yoktur. Emanet ruh, yani ruhun talebine uymayanın imanı yok. O zaman ruhun talebine uymayan kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman söz konusu değil. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam verdi birinci sualde iman nedir ey Allah'ın Resulü? Saydığı bir yer şükründen bir tanesi lika Allah. Bugün İslam'ın beş şartının içerisinde lika Allah var mı? Yok. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde düşüncelerinizde de derecet kaybetmezsiniz. Ama insanlara hak etmedikleri şeyleri yakıştırırsanız oradan derecet kaybedersiniz buyuruyor. Trump Efendimiz burada bize ne anlatmak istiyor? Zan afetini ifade etmek istiyor. Zan konusunda bizlere açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Yani düşüncelerimizden hesaba çekilmeyiz. Biz Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz bir şerre niyet ettiniz ve yapmadınız. Derecat kaybetmiyorsunuz. Ama bir şerre niyet ettiniz ve yaptınız, kaybediyorsunuz. Ama bu başkaları hakkındaki zan söz konusu olunca o zaman ondan da kaybediyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu içtenibu kesire mine zanni. Zanın çoğundan sakının. Ne ba'de zane ismin. Zanların bir kısmı günahtır. Yani buradaki suizan, hüsnü zan. Bu hüsnü zan, suizanı devreye aldığımız zaman da zanın çoğu suizana giriyor ve Allah-u Teala suizanda bulunmayın. Zandan çok sakının. Evliya Sultanı Peygamber çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Muhakkak bazı zanlar günahtır. İşte bu günah olan zanlar başkası hakkındaki zanlarınızdır. Tecessüs etmeyin, merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın diye devam ediyor inşallah. Öyleyse insanların düşüncelerinizde derecat kaybetmezsiniz ama insanlara hak etmedikleri şeyleri, yani suizanda bulunuz yapmadıkları şeyi onlara mal ederseniz, yakıştırırsanız o zaman derecat kaybedersiniz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sakın zanına yer vermeyin. Zira zan sözlerinden yanadır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona inat edilmez, zulmetmez, ona muharrem bırakmaz. Onu takip etmez. Kişi yaşar olarak Müslüman kardeşin takip etmesi yeterlidir. Her Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah sizin suretlerinize, kalplerinize bakmaz fakat kalplerinize, amellerinize bakar. Takva şuradadır, eliyle göğsüne işaret etti. Sakın ha birinizin satışı üzerinden satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bu bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küs kalması helal olmaz. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğu çıktığında nefsimiz ile baş başa kalıyoruz. Hasretler de ruhla birlikte gidiyorsa nefsimizdeki nur oranı mı ruhun hasretlerini temsil ediyor? Hayır sevgili kardeşim, devrin imamının ruhu devrede başımızın üzerinde. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar o başımızın üzerinde görev yapıyor. Dolayısıyla nur miktarı da ekstradan. Yani %100 hasretlerden oluşan ruh, %100 afetlerden oluşan nefs. Ama Allah ruhumuzu kendisine ulaştırana kadar o verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. Kişinin geri dönüşü mümkün değil. Zikri de bize sevdirtmek suretiyle kalbimize giren nur miktarı %49, %2'de rahmet, toplam %51 aydınlandığı zaman koruyucu kalkan kalkıyor. O zaman o noktadan itibaren içimize cihat ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَمْ سُبُولَنَا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسَنِينَ Ankebût suresinin 69. ayet-i kerimesi devreye giriyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَمْ سُبُولَنَا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسَنِينَ Bizim uğrumuzda nefsleriyle, Allah'ın düşmanlarıyla, hem nefsleriyle hem de Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenler. Yani bu büyük cihat, bu da küçük cihat. Allah'ın düşmanı cihat edenleri Allah'ın düşmanları kim? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan. Bir de nefsleriyle cihat edenler. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Hocam. Hasretle hürmetle ellerinden öpüyorum inşallah. Isparta'dan Serkan Kaplan. Size bir sualim olacak hocam. İstediğimiz zaman Allah'ı kendimize vekil tayin edebiliyor muyuz? Yoksa bunun bir liyakat basamağı var mıdır? Arz ediyorum inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İstediğimiz zaman Allah'a kendimize vekil tayin edebilir miyiz? Yoksa bunun bir liyakat basamağı var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 5, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söz veriyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun vekiliyim demek. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah onun vekili değildir. Ve Ankebut 5'i de buna ilave edebiliriz. Söz verdiği için mutlaka vakti gelecektir buyuruyor. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla her halükarda olayı bu şekilde görmek gerekiyor. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra zikir tevekkülün anahtarı oluyor. Zikrini artıran kişi Allah'a kendisine vekil tayin etmiştir. Ben Allah'a vekil tayin ettim ama zikri artmıyor. O aslında dilden yapmış olabilir ama kalpten yapmamıştır. Kalpten yapabilmesi için mutlak surette o kişinin bu şekilde zikrini arttırması lazım. Fizik vücut teslimine niyet ediyor ama fizik vücut teslimine niyet eden bu kişi zikrini arttıramıyor. O zaman demek ki talebin Allah'a kendisine vekil tayin etmemiş fizik vücut tesliminde yapması lazım. Yani tevekkülün anahtarı zikirdir. O zaman her noktada da bunu yapabiliriz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğine ve haccet namazı ile mürşidin ya da devrin imamının Allah'tan sorulmasına iman etmeyin yakınlarımıza başka nasıl tebliğ yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ona inanmayan, haccet namazıyla mürşidi Allah'tan sormayan kişiye davranışlarımızla örnek olabiliriz. Yani tebliğin bir dille yapılanı, kalple yapılanı, bir de davranışlarla yapılan söz konusu. Mesela Efendimiz Osmanlı'ya örnek verirken 2. Murat sefere çıkıyor. Ve bir Rum bezgenin bahçesinden veya Yahudi bergenin bahçesinden geçiyor askerler. Bahçe sahibi padişahın atın yuvalarını tutuyor. Diyor ki askerlerin elmaları almış ama parasını bırakmamış. Şimdi Murat kim bunu yaptı diyor. Bir kişi geri öne çıkıyor ve nasıl yaptın bunu? Kul hakkıyla benim orduma katılmayın. Mutlaka borcunuz varsa hazine-i hasadan alın, borcunuzu ödeyin, öyle katılın demedim mi diyor. Evet diyor. Ama yerdeki bir çürük elmanın bu şekilde para ettiğini ben düşünemedim diyor. O zaman Kişi Murat bahçe sahibine diyor ki ücretin nedir diyor. Bir kese altın. Diğerleri karşı çıkmasına rağmen verin diyor. O hak sahibidir. Ve verince davranışıyla öyle bir örnek oluyor ki beni de aranıza katabilir misiniz? İkinci Murat ona tebliğ yapmadı ama öyle bir davranış sergiledi ki gerçekten onun da istediği ahlak yapısı, onun da istediği bir durum ve Osmanlı'nın bu şekildeki mutlak adaleti insanlara örnek olması vesaire davranışıyla en güzel sonuca götüren tebliği yaptı. Yani davranış biçimleri çok önemli insanlar üzerindeki tezim. Yani kısacası ahlak. En güzel ahlakın sahibiydi Osmanlı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhammed 7 ve Ali İmran 52 ayetlerine baktığımızda Allah'ın yardımcısı olabilmek beret kademeleri hangisinde gerçekleşmektedir? Ruhunu teslim eden, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra kim tebliğ amaçlı insanlara bir şeyler söylüyorsa, ayetleri mürşidinden aldığı gibi insanlara anlatıyorsa, o aslında Allah'ın bir yardımcısıdır. Ama gerçekten bir hakkın yardımcı olmak irade teslimini gerektiriyor. Nitekim sadece Muhammed 7, Ali İmran 52 değil, aynı zamanda Saf 14'ü de buna ilave etmek lazım. Saf 14'te ne diyor? Ya yollezine amenü künü ensarillahi kema kalellezine esebü meryem. Lil havariyüne men ensari ilallah. Ey ameni olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi, bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Yani her Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dinleyen herkes yardımcıdır ama gerçek yardımcı elbette iradenin teslimiyle gerçekleşebiliyor. Ya yönezine amelin tensurullah yensirekum uysa bir taktamakım. Ayetler bizlere bunu söylüyor. Allah'ın yardımcı olabilmek bereket kademenin bütününde gerçekleşen bir durumdur. Yeter ki o Allah yolunda hizmet yapsın. Ali İmran 2'ye baktığımız zaman Ali İmran suresinin 52. ayet-i kerimesi فَلَّمَا اَخْسَى اِيْسَى مِنُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْسَارِي اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُنَا نَحْنُ اَنْسَارِنَا Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. اَمَنَّا بِاللّٰهِ Biz Allah'a iman ettik. فَشَدْ بِيَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Şahit ol biz Allah'a teslim olalım. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını söz vermiş. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, necis yerlerde zikir konusunda nasıl hareket etmek gerekir açıklayabilir misiniz? Orada zikir yapmayabilirsiniz ama abdestinizi aldıktan sonra zikire devam edebilirsiniz inşallah. Bayburt'tan bir kardeşim muhterem hocam, çabuk sinirleniyorum. Büyük küçük karşımdakileri kırıyorum. Sinirime hakim olabilmek için ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin, yani herkesin nefsinde 19 afet var. Ama 19 afetin dağılımları farklı. O slaytımızı gösterecek olursak ben onun üzerinden ifade etmek istiyorum. Afetlerin dağılımları farklı olduğu için mesela şu anda böyle bir durum söz konusu. Böyle bir kişi, onun nefse 19 afet var, ruhta 19 tane hasret var. Ama bu kişi, mesela dikkat edin, iptilalar 18, başka isyan 16. O zaman bu kişinin iptilalarla ilgili şeyleri de yapması lazım, esmaları. İptilalarla ilgili esmalar 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur, ve 358 kere Es-Semen iptilalarla ilgili onu da gösterelim, şey etmesi lazım. Arkasından isyan, iptilalar, evet, iptilalar burada hakkı, evet. Dediğim gibi 269 kere Allah, 531 kere Mesih, Et-Tevvab 689 kere, En-Nur 458 kere ve Es-Semet 358 kere. İsyan, oradaki isyan afeti de çok yüksekti. Burada isyan afetine baktığımız zaman o zaman ne yapılması lazım? İsyanla alakalı esmaları çekmesi gerekir. Onu da tekrar gösterebilirsek. 269 kere Allah, El-Mesih, o 535 kere, Tevvab 689 kere, En-Nur 458 kere, Ar-Raşid 745 kere. Yani hangi noktada kendimizi zayıf hissediyorsak, esmalarla birlikte ve zikirlerle birlikte o afetlerin azalması istikametindeki grup isimleri de esmaları da yapmamız lazım. Çekmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle, gül kokulu elinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. İzninizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olmadan önce yapılan zikir ile mürşide tabi olduktan sonra yapılan zikir arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, tabii ki fark var. Mürşide tabi olmadan yapılan zikirle tabi olduktan sonra yapılan zikir arasında fark var mı diyor. Farz değil. Fark var mı? Evet. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsa, 24 saat zikir yapsa dahi yapamaz ama öyle o kabul ederim. Kişinin kalbinde o zikrin oluşturduğunun miktarı %2 huşunun ötesine geçemez. Ama mürşide tabi olduktan sonra zikir yaparsa o zaman mürşide tabi olduktan sonra yapılan zikirle iki çift nur gelir. Biri rahmet ve fazr, diğeri rahmet ve selavat. Ve bu iki çift nur nefs ezkesini gerçekleştirir. O zaman yapılan zikirle %7 fazlalar kalpte toplanmaya başlar ve kişiyi nefs ezkesine ulaştırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, mürşide tabi olmadan yapılan zikirlerde de o sadece kişiye derecat kazandırır ama nefs tezkiyesini oluşturmaz. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'in tefsirinde insanların mallarında artış olsun diye faiz olarak verdiğin şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah katında artmaz. Yani bir şey oluşturmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve artırmaz. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın meşini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler işte Allah-u Teala onları kat artırır. Öyleyse evet, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikirler size derecat kazandırır. Ama ölüme kadar bu Allah'a ulaşma dileğini yapmadığınız takdirde amelleriniz boşa gider. Zümer 65'e göre. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmasanız o zikir rahmet ve fazıl gelmek suretiyle sizin kalbinizde %2 huşuyu oluşturur. %2 huşun ötesinde de bir şey yapmaz. Ama yaptığınız zikrin ıslah edici amel olabilmesi, nefs ezkesini yapabilmesi ancak mürşidinize tabi olmanıza bağlı. Ne diyelim? Mürşide tabi olmadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikirle zikir yaparsanız 1'e 10 kazanırsınız. Ama mürşide tabi olduktan sonra 1'e 700 kazanırsınız. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetini. Cahil ister namaz kılsın ister zikretsin. 1'e 10 kazanır. Derecat itibariyle. Ama alim, mürşidine tabi olan kişi zikretmeye başlarsa o bireye 100 kazanır. Öyleyse mürşide tabi olmadan yapılan zikir tabi olduktan sonraki zikirler arasında fark, evet, 1'e 700 farkı vardı inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın emir buyurduğu hayra çağırmak ne demektir? Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Ne zaman derecat kazanırız? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, Allah'ın yasak ettiği fiili işlemediğimiz zaman derecat kazanırız. Her ikisi de hayırdır. Bunu nasıl çoğaltırız? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidimize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi yaparak hayırlarımızı devamlı çoğaltırız. Öyleyse hayra çağıran kişi aslında Allah'a teslime çağıran kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrın içinde olabilirler. Hayra çağıran kişi kendisi hayra ulaşmış olan kişidir. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. Öyleyse hayırlarda yarışanlar onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun.

bize bunu söylüyor. Bunların başında da Ali İmran suresinin 114. ayet-i kerimesi geliyor. Bundan 14 asıl evvel sahabenin hepsi cahiliye dönemini yaşarken Resulullah'ın hayra davetiyle 7 safa 4 teslimi yaşayarak hepsi hayra ulaştılar. Maruf emreden, münkerden, nehyedenler oldular. Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ali İmran 110. Kuntum hayrun ümmetin uhrecet linnas ta'muluna bil ma'ruf ve tenhauna anil münker ve tu'minuna billah. Görüyorsunuz ki bu ayetler bile Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı ve mürşitleri bize anlatıyor. Bazı insanlar son Nebi, Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz son mürşittir. Bundan sonra mürşit gelmeyecek. Ve bu şekilde iblisin bir tuzağı söz konusu. Öyle olunca her devirde Kur'an'ı anlatan Allah'ın veli mürşitleri ise ve veli mürşitler yoktur diye insanları iblis inandırmışsa, o zaman Kur'an ellerinde var ama onlar Kur'an'ı hem bilmiyorlar hem de yaşamıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hayır çağırmakla Kur'an öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde hem asaleten hem de vekaleten devrin imamlarını anlatıyor. Ve bu ayet-i kerimede ister asaleten ister vekaleten devrin imamlarının 5 görevinden Allah'a bahsediyor. Bunların başında 1. Ayetlerin tilavet edilmesi, 2. Nefs tezkiyesi, 3. Kitabın öğretilmesi, 4. Hikmetin öğretilmesi, 5. Hikmetin ötesinin öğretilmesi. Her devirde Allah-u Teala'nın tayin ettiği vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı bu 5 görevle insanlar için vazifeli. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsanız insanları kurtaracak olan bilgileri onlara aktarıyorsunuz demektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlınız, en çok derecet kazanınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kim Kur'an'ı Allah'tan öğrenmişse, öğretiyorsa hayrın sahibidir. Zamanımızda ise herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanları Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyorlar. Bununla Kur'an-ı Kerim öğrettiği kanısındalar ama hafız da olsa bu insanlar Kur'an'ın ne lafzını ne ruhunu kavrayamazlar. Öğretecek olan kesinlikle Allah'tır. O sebeple hadis-i şerifte aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek olandır. Gerçekten de evvel emirde 7 sabah 4 teslimin farziyeti, onun 28 basamak İslam merdiveninde hayata geçirilmesi, yaşanması, daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ve en son olarak da Kur'an'ın bir lafzı manası ve 7 ruhu mevcut olduğunu, sahabenin 14 asıl evvel hem lafzını hem 7 ruhunu öğrenmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındığını biliyoruz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın hikmet verilmiş olanlara çok hayır vermekten muradı nedir? Allah-u Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur mezun kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden

0: Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı Ensar'dan, Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı da onlara Ensar muhacirine İslam'la tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlara Allah altlarından ırmaklar akan cennetini hazırladı. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ama Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde يُوتُ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا ذَكَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet vermişse ona çok büyük hayır vermiştir. Sevgili kardeşlerim, bir kere hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Daimi hayır işleyenlerdir. Hayır ehli olmak, hayrın sahibi olmak, yani daimi derece kazanan hüviyette olmak demektir. Kim daimi zikre ulaşırsa artık o günden itibaren hayatının her değerli saniyesinde derece kazanan bir insan olacaktır. Allah-u Teala'nın sabikun dediği hayırlarda yarışanlar hepsi daimi zikrin sahibi. Bütün sahabe hayırlarda yarışanlardandı. Hayırlarda yarışanların en üst mertebesi ulu'l-elbab makamıdır. Ama onlar 7 tane temel şartın sahipleridirler. Yani kalpleri 7 kademeden müzeyyen olmuş, 4 vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidirler. Vasıf şartları 24 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorlar ve 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri, kalp kulakları açık. Ama aynı zamanda ehli hayırdırlar, devamlı hayır işledikleri için ehli hikmet, ehli hükümdürler ve ehli tezekkürdürler. Herhangi bir konuda Allah'tan bir şey önermeler isteniyorsa mutlaka tezekkür standartları içinde Allah-u Teala'ya sorarak cevaplarını alabilen ehli tezekkür, ehli kişilerdir. Hadis-i Şerif'te her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Zaten az evvel söyledik. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların sadece hayır yapmasını değil, başkalarını da hayra çağırmasını, Allah dostu olmanın, Allah için yaşamanın önemini anlatmasını istiyor. Sizce Allah için yaşamak ne demektir?
2: Allah'a ibadet etmek, onun verdiği görevleri, farzları, her şeyi yerine getirmek.
3: Kulluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bizi niçin yarattı?
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerçek manada Allah için yaşayanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her Kur'an okuyuşumuzda Allah'a yakın oluruz zaten.
1: Bize üfürdüğü ruhu Allah'a yaşarken ulaştırabilir miyiz?
4: Tabii, neden olmasın?
1: Ermiş evliyalar gibi.
4: Tabii, bizim amacımız o zaten. Yaşama amacımız o. Niye geldik Eyüp'e? Eyüp Hazretleri'ni görmek için. Allah'a ulaşmanın yolu bir budur. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır.
2: Yaşarken mi? Yaşarken derken her şeyi yaparken Allah'ı düşünerek yapıyoruz mesela. Ve ölümün iki kaşın arasından da yakın olduğunu da biliyoruz. Her an öleceğimizi, her an Allah'a gideceğimizi bilmemiz lazım.
3: Ulaştırırız da onlar Elviya, onlara ulaşabilsek biz ne güzel. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler. Biz dünyaya birazcık ne de olsa meyilliyiz.
1: Bunun için kişinin yapması gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Kalpten Allah'a dua etmek ve bol bol zikir edersek Allah'a zaten çok yakın oluruz.
3: Seni çok seviyoruz.
4: Seni çok seviyorum.
3: Evliyaları kullarından bizlere şefaatlerine nail eyle inşallah. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum.
2: Allah, ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum ve yaşlar ki sana ulaşmak isterim.
0: Misafirimiz ruhu Allah'a ulaştırmak konusunda onlar evliya ola. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler, biz dünyaya meyilliyiz dedi. Evliya olmanın yolu çok ibadet etmekten mi geçer? Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir. Ve Yunus diyor ki bilene düğün dernektir. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halaktar cenni vel insi liya'budun. Yaratılış gayemiz insanlar ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu ve dostudur. Ama Allah'a davet olunduğunda daveti kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilerlerse, o zaman Zümer 17'ye göre kendilerini tağuta abd olmaktan, kul olmaktan kurtarabileceklerdir. Abd ve abid olmak çok farklı. Abid, ibadet eden kişidir. Abd ise bu ibadetlerle bir hedefe ulaşan kişidir. Tıpkı hedefler ve vasıtalar gibi. Hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Dolayısıyla abd olmak da ibadetlerle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın dizaynında asıl olan Allah'a ibadet değildir. İbadet etmek bizi hedefe ulaşacak vasıtadır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe elbette ibadetlerini en üst bir boyutta gerçekleştirmiş ama ibadetleri vasıta olarak gerçekleştirmiş. O ibadetleri kullanarak hedeflerine girmişler. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. Ankebut 5 bunu söylüyor. Men kâne yercu likâ Allah fenne acâllâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti gelecektir buyuruyor. O halde o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Hadis-i şerifte öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki onlar cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Yine bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü cennetlik amel işleyen çok insan kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Fakat kitabın hükmü devreye girer ve kişi bu sefer cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Yine kendisiyle cennet arasında öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Kitabın hükmü devreye girerek o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennet ehlinden olur. Bunlar kimlerdir? Bunlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama öyle insanlar vardır ki onlar cehenneme kalmışlardır ve cennete gideceklerdir. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, öbürleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Muhakkak ki insanlar 7 ayet-i kerimede Allah'a davet olunuyor. İşte bu daveti kabul edenler ve etmeyenler diye iki grup insan oluşuyor. Daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemlik amel işlese dahi kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalmasına karşın Allah'a ulaşmayı dilediği için o dilekle gittiği yer cennet. Ama kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalmasına rağmen Allah'a davet olunduğunda bu sefer Allah'a ulaşmayı dilemese, daveti kabul etmese o zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve kendisi cehenneme gider. Öyleyse cennetlik amel işleyip cehenneme giden, cehennemlik amel işleyip cennete giden tamamen kişinin niyetine bağlıdır. Niyet amelden üstündür. Cennetlik amel yapıyor ama niyet cehennem. O zaman cehenneme gidiyor. Cehennemlik amel işlemeye başlıyor ama niyeti cennet, Allah'a ulaşmayı diliyor ve kişi cennete gidiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de hayra çağıran, irfanla emreden, kötülüklerden alıkoyan insanların başında irşat makamının sahipleri, mürşitler geliyor. Mürşit kavramı sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler olmasa, hocalarımız olmasa biz bir şey yapamayız ki şu anda. Bir şey öğreniyorsak onların sayesinde öğreniyoruz.
4: Nerede öyle ilimli şeyler, evliyalar yok şimdi?
3: Çok zor. Eskilerdi işte. Eskiler yani tek tek dönüp gidiyorlar zaten.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde Peygamber Efendimiz'in varisi olan Allah'a tamamen teslim olmuş Allah dostları, mürşitler var. Bunu biliyor musun?
2: Evet, biliyorum, var. Bizim gibi insanlar onları tarif edemez ya. Onlar başka bir makamda.
1: Onlara sizce ne kadar ihtiyacımız var? Eksiklerimiz ne?
2: O kadar çok ki. Görevlerimiz var değil mi? Herkesin herkese karşı bir görevi var. Ama kimse yapmıyor bunu ve hiç kimse de yani böyle ne bir Allah'ım yapanlardan oluruz inşallah diye.
1: Allah sevgisi mi eksik?
2: Allah sevgisi eksik, peygamber sevgisi eksik.
1: Mürşit sevgisi
2: eksik. Birbirimizi sevmiyoruz.
1: İşte bize bütün o sevgileri Allah kalbimize nakşetmek için onun dostluğundan dinimizi öğrenmemizi istiyor. Siz de öyle birisini bulmak istiyor musunuz?
2: İsterim tabii ki.
3: Yaşayan evliyaları bulmak. Yaşayan Elviya bulmak çok zor ya.
4: Nasıl bulabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Biz de bilmiyoruz. Bunun bir yolu varsa siz bize gösterin.
1: Hacet namazını kılıp Allah'ın bana yaşayan evliyanı, mürşidimi göster diyeceksiniz. Yapmak ister misiniz?
4: Tabii, neden yapmayalım?
3: Tabii ki de Rabbim nasip ediyor. Etsin de yani, devamında etsin çocuğumuza, herkese, bütün ümmeti Muhammed'e.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda, onlar eskidendi, tek tek ölüp gidiyorlar dedi. Günümüzde yaşayan mürşidler yok mudur? Tabii ki vardır. Allah-u Teala Resul göndermeden biz kimseye azap etmeyiz dediğine göre, demek ki her gün devirde olursun, ne olursa olsun Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin mürşitler tayin ediyor. Hangi zaman parçasında olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun, bütün insanlara Allah'ın Resulleri hep gitmişler. Allah'tan aldıkları emir üzere onları mürşit olarak irşad etmeye çalışmışlar. Her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka yenisini tayin eder. Şu anda da bütün dünyadaki kavimler içinde bu Resuller hayattadır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz El-Eliyya min ümmetin kembiyayı ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir buyurduğuna göre, o zaman Resulullah'ın ümmetinin velileri veli Resullerdir. Nübüvvet sona ermiştir. Nebileri gibidirler. Bir başka hürafe, insanları dinden soğutan bir başka hürafe. Eskiden mürşitler varmış, mürşitçim diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Hayır, bu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde herkes ait olduğu standart içinde Allah'ın emrine itaat ede yasakları çiğnemese, yerine getirirse, o zaman 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkesi Allah-u Teala içeride mermemizin kılar. Yetmez, Risalet açısından olaya baktığımız zaman Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmek için veli Resuller gönderiyor. Bunların arasından bir kişiyi de Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse her devirde yaşayan vekaleten devrin imamları, onlar Allah'ın Resulleridir. Şu anda hidayet çağındayız, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala bunu Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiyor. وَيَزَ خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتِكُمْ مِنْ كِتَابٍ اِكْبَةٍ سُمَّ جَاكُمْ الرَّسُولُ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ بِهِ لَتَنْزَلُنَّهُ قَالَ أَخْرَجْتُمْ أَخَصُمْ ذَٰلِكَ مِنْ مِصْرِ قَالُوا أَخْرَجْنَا قَالُوا فَشَهِدَ فَأَنَّ مَعَكُمْ عَشْرَ عَادِينَ. Allah nebilerden size kitabı hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitabı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edin. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye bir şey kaldığı zaman ikrar ettik. Kabul ettiniz. Bu ağır hatimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik. Kabul ettik dediler. Allah-u Teala üstüne şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlerden. Öyleyse her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka yenisini tayin eder. Şu anda bütün dünyadaki kavimlerin içinde bu Resuller hayattadır. Eskiden mürşitler var. Mürşit diye zamanımızda yaşayan ki insanlar mevcut değil olayı tamamen bir hürafe, bir bidat. Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir zandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Bismillah, rahmetullah, bereket atacak hocam. Sizi çok seviyorum inşallah kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacak. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah, bereket.
0: Aleykümselam ve rahmetullah, bereket. Biz hepinizi çok seviyoruz. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? aklı selim hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran akıl. Aklı selim deyince yani sadece hayra çalışan bir akıl çeşidi. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Akıl hayra da çalışır, şerre de çalışır. Şuurlandığı alem önemlidir. Kişi rüşte erdiği zaman yani doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir aklın sahibi olduğu zaman buna akil ve bali olmak diyoruz. Kişi iki yoldan birini seçmek mecburiyetindedir. Ya içinde bulunduğu gay yolunun devamını alacak veya Allah'ın irşat yolunu kendisine yol edinecek. Onun sapmalara ulaştıran çarpık düşünce sistemi Kur'an'ın hakikatleriyle mutlaka değişmelidir. Öğrenen aklı selim sahibi bir insan tahkik eder, tahkik ettiği zaman da doğruyu itibar eder doğruya. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala her an hayır kazanan biri olmak istiyorsak Allah'ın ismini her an zikretmemizi Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Zikir yapmak bizi Allah'a yakınlaştırır.
2: Güzelli bir insan her gün zikrini yaparsa zaten diyor ki hocamız kalbindeki o karanlık aydınlanır. Allah'a daha karşı yakın olursun mesela. Zikir demek bambaşka bir şey yani.
1: Zikir insanı mutlu eder mi? Dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur mu?
4: Mutlaka eder tabii. Ne der etmesin? Ama yapmadığınız bir şey işte. Zikir
3: diyoruz. Zikir kurtuluştur. Depresyondan, her şeyden hayat veren, huzur veren, kalbi yol açan, her daim evine bereket verir, huzur verir. Eşinle, çocuklarınla.
1: 14 asır evvel yaşayan tüm sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Hayırlarda yarışıyorlardı. Evet. Sizce günümüzde de insanlar hayırlarda yarışsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Çok güzel bir şey olurdu evet ama o dediğiniz biraz çok uzakta görünüyor.
3: Hiç fakir kalmazdı bu dünyada. Fakir kalmadığı gibi de çok güzel bir hayat yaşardık mutlaka.
1: İnsan sürekli Allah dese, Allah'ın ismini, sevgisini kalbine nakşetse, hep başkalarını mutlu etmek için hayırlarda yarışır.
2: Şu zamanda çok başkaları için yaşamak bilmiyorum çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şeydir.
4: Bu zamanda imkansız.
3: Zenginler zekatlarını doğru düzgün verseler zaten ortalıkta bu yaşam olmaz. Güzellikler içinde yaşamak varken savaş neden olsun ki kardeşim Müslümanız hepimizde.
0: Evet. Konumuzla ilgili arkamızı dinledik bir misafirimiz. Şu devirde başkaları için yaşamak çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şey dedi. Aslında iyilik yapmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü onları iyilik yaparken onları mutlu ettiğiniz her an siz de mutlu oluyorsunuz. İnsanlara başkalarına iyilik ulaştırmakta zorlayan nedir? İblis tabi. Maide 91'de اَنَّمَا يُرِدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُقَعْ بَيْنِكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَنَ السَّلَامِ Şeytan, şarap kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Mutluluğun bir kanadı zikirdir ama ikinci kanadı başkaları için yaşamaktır. Ama şeytan hep insanların aklına, onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin tarzında ifadeler getir. Ona karşı çıkmalısın. Enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarına iyi davranmak bir fazilettir. Enayilik değil. Başkalarına kötü davranmak enayiliktir. Bir iptiladır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Hadis-i şerifte şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onların aralarını aşmak ve birbirine düşürmekte ümitlidir. İsra suresi, evet, görüyoruz ki iblis insanların birbirine dost, kardeş, el ele, gönül gönüle bir hayatı yaşayarak mutlu olmalarını istemiyor. Ama Allah Teala da bizlerin mutlu olmasını istiyor. Bu mutluluk ancak birbirimize karşı duyduğumuz sevgiyle ve birbirimize yardım etmekle hedefine ulaşabilir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı inşallah. İsra suresinin 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir inşallah? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İsra suresi 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir? Bakara 200, 201, 202'ye baktığımız zaman وَمِنَ النَّاسِ Bakara 200, evet. فَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكُمْ فَاسْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرُكُمْ آبَاؤُكُمْ اَوْ اَشَدُّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا İnsanlardan bir kısmı derler, ya Rabbim bize dünyada ver. وَمَا لَمْ فِي الْعَرْضِ مِخَلَقْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عَمَنْ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الْعَرْضِ حَسَنَةً وَقِينَ عَذَابَ النَّارِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ Yani ya ruhumuz istikametinde Allah'a dua edersiniz, bu Allah Teala'nın hep manevi güzellikler istemek anlamına gelir. Sizi daimi yüceltir ya da nefsinizin istediği bir şeyin olması için Allah Teala'dan talepte bulunursunuz ama siz oradan bir şey kazanamazsınız, kaybedersiniz. Başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için Allah'tan talepte bulunursanız veya kendi nefsani taleplerinizi Allah Teala'ya ulaştırırsanız şerre dua etmiş olursunuz. Önemli olan hayra dua etmektir. Ve daha güzeli manevi alanlar için Allah'a çok dua etmektir. Öyleyse şerre dua edip etmek nefsin talepleri istikametinde Allah'tan bir şey istemektir. Hayra dua etmek ruhun talepleri istikametinde Allah Teala'dan talepte bulunmaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlara tebliğ yaparken nereden ve nasıl başlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah bizlerin mutlu olmasını istiyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama İnsanların %90'dan fazlası huzursuz, mutsuz. İşte bu insanları huzursuz ve mutsuz eden insanların baş düşmanı şeytan. Ve insanın Allah olan, şeytanla olan bağlarını çözmek, Allah ile olan bağlarını bağlamak bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bütün Allah dostları bu hakikati bilerek Allah'a davet ederler. Davet ettiğiniz kişilerin çoğu huzursuz ve mutsuz. Huzur ve mutluluğu yanlış adreste arıyorlar dünya hayatında. Bunları onlara açıklarsanız, yani yıllardan beri hep mutluluğu arıyorsunuz ama ulaşamamanızın arkasında nasıl mutlu olacağınızı bilmediğiniz için ve sizi yanlış hedefe yönelten bir düşmanınız olan şeytanla birlikte olduğunuz için. Deyin ki biz sizi tek bir dilekle ondan ayırmaya, Allah'a bağlamaya geldik. Sadece bir dilek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin şeytanla olan bağları çözülmüş, Allah'la olan bağları bağlamış. Sadece bir dilek. Başlangıçta çünkü herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 19 negatif özellik tamamen 19 pozitif özelliğe ulaşır. Allah razı olsun. Malatya'da birkaç şey muhterem hocam. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitmesi anlatılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşu ise Asr suresinde anlatılmaktadır. Yunus suresi 7. ayet ile Asr suresi arasında bir illet rabıtası var mıdır? Açıklar mısın? Evet. Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde vel asr innel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsranda olan cehennemliklerden cehenneme gidiyor. Bundan hüsrandan kurtulmak sadece bir dilek. Amin olmak bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz? Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ve ma bitardillezine amenu enne mulâki rabbuhum. Ben bu amin olanları yanından koyamam çünkü onlar mutlaka Allah'a mulâki olacaklardır. Öyleyse eğer olay buysa Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur ve tek bir dilekle cehennemden kurtulmuştur. Ama bu dileğin sahibi değilse Yunus 7'ye göre o zaman da cehennemi hak ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam pazar sohbetinde üzüm üzüme baka baka karar, nura baka baka aydınlanır buyurdunuz. Bizim bazı kardeşlerimizin eşleri ve ailesi delalette. Bu durumda onlar boşanmanın onlar için daha hayırlı olduğunu, tasavvufu daha iyi yaşayacaklarını düşünüyorlar. Konuda ne buyurursunuz? Hayır. Eğer öyle olsa o zaman Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam Tahrim Suresinin yanılıyorsam 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde bu dile getiriliyor. 10, 11, 12'ye bakalım şimdi. Tahrim suresinin Allah Teala Tahrim 10'da Daraballahu meselen lillezine keferu umrate Nuhun ve umrate Lut. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlardan, eşlerinden bir fayda olmadı. Onları kurtaramadılar. Onlara ikiniz de ateşe girenler beraber ateşe girin denildi. Hazreti Nuh'un hanımı da ateşe girenlerden, Hazreti Lut'un hanımı da ateşe girenlerden. Ama onlar ikisi de peygamber. Şimdi Tahrim 11'de de bir başka misal veriliyor. Allah amin olanlara bu Tahrim 10'da kafirlere bir misal veriliyor bu şekilde. Ama amin olanlara kafirlerin hiç misal veriyor. İkisi de peygamberin nikahı tahtındaydılar ama peygamberleri onları azaptan kurtaramadı. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Tahrim 11'de de bu sefer amin olanlara bir misal veriliyor. Allah amin olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim senin katında cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Zalimler kavminden beni kurtar demişti. Öyleyse görüyorsunuz ki tamamen kişinin kalbi talebine bağlı. Kalbi talebiniz Allah'ın emrettiyse, eşiniz küfürde olsa dahi siz hedefleri bir bir gerçekleştiren en üst noktada Allah'ın sevdiği, yakın kıldığı birisi olabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde eşiniz veya en üst seviyedeki bir kulsa bile o sizi kurtuluşa ulaştıramaz. Her iki örnekte görüyorsunuz ki kurtuluşun sadece kişinin kendi iradesinin serbestçe kullanımının bir neticesi olduğunu, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki Tarim 11'de Firavun'un eşi Asiye annemiz dilemiş ve Allah-u Teala kurtuluşa ulaştırmış. Öbür taraftan iki peygamberin nikahı tahtında olan hanımları Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşa ulaşamamışlar. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimin birinci suali, sahabenin yaşadığı birlik, beraberliği ve kardeşliği biz de sahabe gibi yaşamak istiyoruz. Biz de sahabe gibi birlik ve beraberliğe yaşamayı nasıl başarabiliriz, açıklar mısınız? Daimi zikirle ama gün be gün zikrinizi arttırarak bu konuda hedefe ulaşmak istikametinde kendinize düşeni yapmış olursunuz. İkinci suali, bizim de sahabe gibi kalbimizin Allah ve Resul sevgisiyle dolmasını nasıl başarabiliriz? Zikrinizi arttırarak sevgili kardeşim. Daimi zikre ulaştığınız an zaten kalbiniz Allah ve Resul sevgisiyle dolur. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, yakınımda birinin kötü şey yaptığını söylediğimde sana ne, kendisi bir günah kazanıyor diyen insanlar var. Onlar seçilmeyen kategoride mi? Bu konuda ne yapmalıyız? Tabii birbirimizi yanlış davranışlardan uzaklaştırmalıyız. Yani nasihat ederek, örnek olarak ve yardımcı olmak suretiyle günah işlemekte değil, sevap işlemek noktasında birbirimize yardımcı olmalıyız. Allah Teala iki ayette ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve udvan. Günahta ve düşmanlıkta yarışmayın, yardımlaşmayın. Ama birde ve takvada birbirinize yardımlaşın. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Allah'ın, Allah insanları kendisi için yarattıysa Allah egoist olmuyor mu diyorlar. Böyle söyleyene nasıl cevap verebiliriz? Açıklar mısınız? Hayır, burada da Allah'ın muradı sadece insanları mutlu etmek. Yani Allah Teala insanların mutluluğu insanların eliyle gerçekleştiriyor. Örneğin tasarrufta olan devrin imamı ki Allah Teala her devirde devrin imamının eli ve lisanıyla insanları en zirve noktadaki mutluluğa ulaştırıyor. Ama devrin imamını temsil eden kavim resulleri de aynı görevi yapıyorlar. Ve o kavimleri, Resulü'yü temsil eden yedi sabadır teslimi yaşayan veli mürşitler de, onların altındaki veli mürşitler de, dolayısıyla aslında bütün bunların hepsinde Allah'ın tecellisi, tesiri farklı. Sonuçta olan insanların huzur ve saadete ulaşması ve her gün biraz daha bu sevginin en üst boyutta yaşanmasını ifade ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, fitne çıkaran kişinin Kur'an-ı Kerim'e göre cezası var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Tabi yani Nebiyen Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Hazreti Ali de diyor ki başlangıçta mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ilim istiyorsanız ilim sizi korur. İşte fitne imtihan demektir ve biz bu imtihandan imtihana muhatap oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an İlmi istemekle kendimizi fitneden kurtarıyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman fitne bizi sarıp sarmalıyor ve bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gittiğimiz yer cehennem oluyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her'an Kur'an, Her'an Mutlu konunun sonuna geldik. Bir başka Her'an Kur'an, Her'an Mutlu konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Kur'an'dan bir kardeşim, muhterem hocam, müşidimize tabi olmak neden gereklidir ve bize ne kazandırır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultan Hazreti Mahmud Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt. Her iki halde de dinin iki kaynağından bahsediyor. Bu iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Son şerit kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de Allah'ın bu kitabı açıklamak üzere vazifeli kıldığı mürşittir. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 112. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. İşte bu Allah'tan bir ip Allah'ın Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Mürşid alelade bir insan değil. Yedi safayı yaşayan birisidir mürşid. Evvela Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı yedi tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak, hülyadın Allah'a teslimi. Yedi tane de vasıta emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Yedi tane de vasıta emir söz konusu. Şimdi mürşid, yedi tane hedef emri yerine getiren kişidir. Bu yedi hedef emrin beşinci safhasında nefsini Allah'a teslim ettiği zaman kişi Allah ile konuşmaya başlıyor. İhlasta ise Allah Teala sadece konuşmakla kalmıyor. Ulul Elbab'da nefsin tesliminde yedi tane yer katını Allah Teala kalp gözüyle gösteriyor. Kalp kulağıyla anlatıyor. Yedi tane gök katı ve yedi alem ihlasta yine Allah gösteriyor ve böylece kişinin kalbi yedi kademede müzeyyen oluyor. Ondan sonra da salaha geçince iradesini Allah'a teslim ediyor. İşte mürşid bu yedi safayı yaşayan birisidir. Ve Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. Yedi hedef-i emirden bir tanesi mürşide tabi olmaktır. Ama bu yedi hedefini yerine getirmek ancak yedi tane vasıta ile gerçekleşir. Şimdi din öğreticiler var. Geleneksel din tatbikatını ya insanların zanlarını din olarak öğretiyorlar. Şu anki din öğretisinin bütününde, İslam aleminde bu yedi hedefinin yedisi de yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Tabiyet yok. Tabi tasavvuf ehlinin dışında söylüyorum. Tarikatların ve tasavvuf ehlinin dışında. Ruhun Allah'a teslimi yok. Fizik ucunun Allah'a teslimi yok. Nefsin Allah'a teslimi yok. İhlasa ulaşmak yok ve iradenin Allah'a teslimi yok. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. O zaman teslimler yoksa Allah'ın dini yok. Ama bu insanlar da din öğretiyorlar. İşte bu insanların öğrettiği din kendi kültürleri. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu insanların zanlarını din adı altında öğrettiklerine emaniye diyor. Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde onlar ümidirler, kitabı bilmezler. O zaman kitabı bilmiyorlar. Neden kitabı bilmiyorlar? Çünkü kitabı öğreten olan mürşittir. İşte bu kitabı bilmeyenler mürşide tabi değiller, kitabı bilmiyorlar. O zaman bunlar kime tabiler? Bakara 79'da insan ve cin şeytanlara tabiler. Bakın Bakara 79. Artık elleriyle emane bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu yazdıkları az bir bedel karşında satarlar. Bu Allah'ın katından derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun. Kazandıklarına ne yazıyorlar bunlar? Bunlar emaniye bilgileri yazıyorlar. İnsanların zanlarını. İşte şeytanın öğrettiği 19 tane zan, 19 tane bidat. Ve insanlar bu 19 zan, 19 bidatla Allah'ın dininin yerine kendi emaniye bilgilerini insanlara öğretiyorlar. 19 tane bidat. Mürşit Allah-u Teala diyor ki ben tayin ederim. Nahl 9'da وَلَى اللّٰهِ قَسْتَ min hacai ve lev şâhe lâdâkum. Gerçekten öyle mi? Mürşidi Allah mı tayin ediyor? Evet. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu sırat-ı müstakim olan Allah'a ulaştıran yoldur. Sağına soluna başka çizgiler de çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa emaniye davet eden insan ve cin şeytanlar var. Evet, insan ve cin şeytanlar var. O zaman bunlar fırkalara ayrılanlardır. Dinde fırkaların bir tek fırka-i naciye, o sırat-ı müstakimde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardır. Nebira Sultanı Peygamber ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. Kimdir o fırka-i naciye ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte kimdir sırat-ı müstakimde olanlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Günde 40 kere Fatiha okuyoruz namazda. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerine nimetlerin yoludur. O nimet ne? O nimet devrin imamı. O nimet hidayete erdirendir. Öyleyse mürşit Allah'a %100 teslim olmuş, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla başkalarına gösterdiği ve dinini onunla öğrettiği, yaşattırdığı ve başkalarına vasıta olduğu kişidir. Kur'an-ı Kerim'de 19 tane isimle adlandırılıyor mürşit. Evet, 19 tane kavram, kelime mürşidi tarif ediyor. Münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi alim, ebrar mesela isimlerden bir tanesi de ebrar. Ve tevafena ma'al ebrar. Ve daha bunun gibi 19 tane isim geçtiği ayetlerde. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam Allah yolunda men edenlerin Allah-u Teala'nın hem hasa ve huzurlarına engeller koyduğunu öğrendik. Peki sonradan bu kişilerin de idrak edip Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olabilir mi? Tabi Allah Teala tebliğ yapıyor ama eğer kalpleri tabi edilmemişse, yani onlar Haç 8'de ve Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde belirtilen şekliyle mürşide karşı mürşitle mücadele etmiyorlarsa elbette. Bakın insanlardan bir kısmı ilmi yok, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hidayetçiz yok, mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba da dayanmıyor, emaniyeden konuşuyor. Kitaba sahip olmasan Allah hakkında mücadele ediyor. Yani 19 tane bidatla mücadele ediyor. Onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Allah bu kişilerin kalbini tabi ediyor. Lokman 20. Yine İnsanlardan bir kısmı men yücadili fillahi bi gayri ilmin. Yine mücadele ediyor, ilmi yok. Hidayetçi, mürşide tabi değil. Ve nurlu bir kitaba, Kur'an-ı Kerim'e dayanmayan sadece zanlara tabi onlar. Allah bunların kalbini tabi ediyor. Bunların ulaşmayı dilemeleri de mümkün değil. Çünkü ulaşmayı dileselerdi Allah-u Teala bilecekti ve onlara işittirecekti. Ama ulaşmayı dilemiyorlar. Ve onlar için kalp tabi ediliyor. Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesi. Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesinde اِنَّ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ غَيْرِ سُلْطَانٍ. Allah Teala onların kalbini tabi ediyor. O bir artık bir insan şeytan. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, kardeşlerimiz bazen verdiğimizi örtü altında hangi durumlarda her gök katında 2000-2000 yapabiliriz diye soruyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, zaten kalp katında 15.000, ondan sonraki ruh katında 2000, sır katında 2000, hafi katında 2000, afa katında 2000, letay nefse 2000 ve ondan sonra letay ruhta da üstü olan bir dizayn söz konusu. Öyleyse 1 ve 7. gök katları hariç 5 katta zaten normalde de 2000 arttırılıp çekiliyor. Onun dışındaki katlarda özellikle ruh katında 33.000'den sonra 47.000'e ve daha üstü daimi zikre ulaşana kadar çekilebilir. Ama kalp katında da 15.000 çekiliyor. Allah razı olsun. Ayrıca bu durum yeni tabi olan kardeşlerimiz için mi geçerlidir? Az olduğu zamanlarda mı geçer? Hayır sevgili kardeşlerim. Yani yapabiliyorsanız ölçülere uygun şekilde yerine getireceksiniz. Ancak şartları müsait olmayanlar. Onu da Allah Teala biliyor. Allah kendileriyle beraber inşallah. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kehf suresinin 10. ayetini açıklar mısınız? Kehf suresinin 10. ayeti muhterem efendimizin tefsirinde emir Allah'ın katından insana gelen her şeydir. Burada min emrina, bizim emrimizden diyen Allah-u Teala bizim yeryüzüne gönderdiğimiz vazife görüp tekrar bize dönecek olan her şey emirdir demek istemektedir. Bütün elektronlara gelen nötronlar elektronlara ulaştıkları zaman dönüş hızlarını elektronlara aktarıp tekrar Allah'ın katına döndükleri için Allah'ın emridirler. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa bundan sonra yaptığı zikir karşılığında Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat, fazıl dört muhtevada ikişer ikişer inen Allah'ın emirleridir. Gelirler, bir görevi yaparlar. Fazılların büyük bir kısmı nefsin kalbinde kalır. Geriye kalanlar da Allah'ın katına dönerler. Ruh da Allah'ın bir emridir. İnsanlara emanetten verilir. İnsanlar ölmeden önce ruhlarını Allah'a döndürmek, iade etmek mecburiyetindedirler. Ölümden sonra ruh zaten tekrar Allah'a dönecektir. Min emrina, emrimizden karmaşık bir ifade gibi görünmektedir. Allah-u Teala'dan selavat, rahmet, selavat ve rahmetin, selavat ve fazlın gelebilmesi için kişinin mutlak surette irşat makamına tabi olması gerekmektir. Muharredeki gençlerin Allah'tan gelecek selavat, rahmet, selavat, fazlan bize ait olanı, bize ulaştıracak olan mürşidi tayin et tarzında talepleri var. Allah-u Teala reşada kelimesini irşat makamını ifade etmek üzere kullanmıştır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa, izniniz olursa bir sorum olacak inşallah. Talih, uğur gibi şeyler gerçekten var mıdır? İslam açıdan bu gibi şeylere inanmanın bir mahsuru var mıdır Muhterem Hocam? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Bahtlı insanlar var ve bahtsız insanlar var. Bahtlı insanlar ruhun talebine uyarak Allah'ın yardımını alan kişilerdir. Bahtsız insanlar da nefsin talebine uyarak devamlı şeytanın söylediği kelimeleri tekrar eden insanlar. İnsanların kültürlerinde bu tip şeyler var ama nitekim Yasin suresinin 13-14. ayet-i kerime Yasin suresine baktığımız zaman işte bu ayet-i kerimede 18'de Allah-u Teala kanunu gereği bütün insan topluluklarına Resul gönderiyor, Nezir gönderiyor. Resul ve Nezir onları Allah'a davet ediyorlar. Onlar da karşı çıkıyorlar. Ve diyor siz geldiniz, biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Mutlaka biz size elin bir azap bizden, size bir azap yani kendi uğursuzlukları nefslerine tabi olmalısa bir kendi uğursuzluklarından kaynaklanan şeyi Resul'a sebep gösteriyor, Resul'e söylüyorlar. Dolayısıyla uğur battı insanların bir ümididir ama uğursuzluk da nefsine tabi olanların, irşat makamına isyan edenlerin içinde bulunduğu hali ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'e uyan her şey İslami'dir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa tabii ki İslami değildir. İblisin söylediği her söz Kur'an ayetlerine aykırıdır. İblis de nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle böyle insanların zanna tabi olmasını sağlıyor. Bidatlerle din oluşmasını söylüyor. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanları daimi mutlu etmeye çalıştığımızda onlardan tam tersi en büyük kötülüklere maruz kaldığımızda onlardan daha çok zulmü arttırdıklarını artık vebal üzerimizde kalkıyor mu? Bu durumda ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanları daimi mutlu etmeye çalıştığımızda onlardan tam tersi. Şimdi Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama her mutlu olmak başkalarını mutlu etmekten geçiyor. Siz de eğer insanlara daimi mutluluğu veriyorsanız, o zaman siz o mutluluğu yaşıyorsunuz. Kendin için istediğini kardeşin için iste. Sen mutlu olmak istiyorsan o zaman tamam, sen etrafındaki herkese mutluluk vereceksin. Kendin için istemediğin mesele, sen mutsuz olmak istemiyorsun. O zaman etraftaki hiç kimseyi de mutsuz etme. Onun için Allah'ın emrine seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz.

yaşayanın tabiatına son derece uygun. Ama sen onları mutlu ettiğin zaman onlar da seni mutlu etseydi bir faydaya ulaşacaktın. Mutlu ettiğin zaman derecat kazanıyorsun. Onlar seni mutlu ettiği zaman sen bir faydaya ulaşıyorsun. Ama onlar sana kötülük yaptığı zaman sen yine bir hayra ulaşıyorsun. Bir faydaya değil bir hayra ulaşıyorsun. Allah-u Teala'nın da istediği daimi derecat kazanmamız. Allah razı olsun. Yani her şey merkezinde. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bazı kişiler tebliğ yaptığımız zaman Allah'ın adaletinden şüphe ettiklerini görüyoruz. Cennet ve cehenneme inanmadıklarını söylüyorlar. Bu kişilere nasıl tebliğ yapmalıyız? Onların bu tarz konuşmalarından sonra tebliğ devam ettirmeli miyiz? Sevgili kardeşlerim, çok doğaldır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. İşte Bakara 6-7. اَنَلَّذ۪ينَ كَبَرُوا سَوَانَ عَلَيْهِ مَنْزَرْتُمْ اَنَّمْ تُزُرُمْ لَا اِمِنُونَ Diyeceksin ki bunlar bir dinde ilmin sahibi, onların ilmleri faydasız ilim. Câsiye 23'te yine sağır, dilsiz ve körler Allah'ın delalette bıraktığı kişiler. Yani hasarlara engelli olan insanlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Eğer irşat makamı onlara ayetlerle yapmaya sahalinde tebliğ yaparsa ve karşı çıkıyorlarsa bunlar, o zaman da huzurlarına engeller konuluyor. O zaman hastaları ve huzurları engelli olan insanlara doğal olarak Allah'ın adaletinden de şüphe ederler, cennet cehennemden de şüphe ederler. Hepsi bir şüphe üzeredir. Bu kişilere nasıl tebliğ yapmalıyız? Onların bu tarz konuşmalarından sonra tebliğ devam ettirme elbette. Zaten onlar şüphe içindedirler. Onlar cehalet içindedir. Onlar bütün 19 negatif özelliğin sahibidirler. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Sadece her alimle değil. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan övüde, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde. İşte bakın, her alimle değil, sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimle oturunuz. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olur. Allah razı olsun. Ve Allah'a ulaşmayı İslam'ın 7 tane hedefini bildireceksiniz. Ve onları Allah'a davet edeceksiniz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali dünya insan vücudu şeklinde kainatın tam kalbine denk geliyor buyurdunuz. Dünyanın özel bir durumu mu var? Kalbine denk geliyor. Açıklar mısınız? Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyada hayata getirilmiş ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emr alemi için de rahmettir. Karşıt emr alemi için de rahmettir. Gayb alemi için de rahmettir. Karşıt gayb alemi için de rahmettir. Zahiri alem için rahmettir. Karşı zahiri alem için de rahmettir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Öyleyse bütün alemlerde imamdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz aynı zamanda yeryüzündeki Kabe bütün alemler için bir hidayet yeridir. Âl-i İmrân 96'ya baktığımız zaman Allah Teala öyle buyuruyor. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan elbette insanlar için Mekke'de yapılmış ilk beyttir.

0: Bu Mescid-i Haram 5. gök katında. Ama aslında bugünkü Mekke toprakları içerisinde Kabe oluyor. Dolayısıyla herkes başka alemlerden de buraya hacca geliyorlar. Çünkü Allah Teala alemlere hidayet vesilesi olan. İkinci suali, devrin imamı yaşayan biri mi olması gerekiyor? Evet, devrin imamı yaşayan birisi olması gerekiyor. Şu anda huzur namazının imamı arkasında iki kişi, birisi Hazreti İsa Aleyhisselam, birisi Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın verdiği maddi nimetler için şükrediyoruz. Manevi nimetler için hamd ediyoruz. Bize gelen her türlü hastalıklar için hamd etmemiz mi gerekiyor yoksa şükretmemiz mi gerekiyor? Açıklar mısınız? Fizik vücut söz konusuysa hastalıklarda hamd etme, şükretmemiz lazım. Ama nefsani hastalıklar söz konusuysa o kalktığında ona da hamd etmemiz lazım. Çünkü nefsani hastalıkların, nefsin hastalıkların temizlenmesi Allah'ın kadından gelen rahmet, fazıl ve selavatla gerçekleşiyor. Bunlar da manevi rızıklardır. Onlara karşı hamd etmemiz lazım. Ve o hastalıklardaki nefsimizin hastalıklarını tamamen temizliyor. Ama diğerinde de şükretmemiz gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimiz'i ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim Muhterem Hocam. Başımıza gelen iyi veya kötü her şeye razı olmamak, kaza ve kadere razı olmamak anlamına mı geliyor? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ismi Elhad'dır. Allah'ın bir ismi Elhak'tır. Neyi hak ediyorsak pozitif istikamette, onun mükafatını Allah Teala mutlaka bize veriyor. Ama hangi konuda da bir şer işliyorsak, Allah'ın adaletinin bir gereği olarak da mücazat söz konusu. Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Gökleri ve yerleri niçin yarattık? Halaka semavate vel ardı bil hakki. Li tujza kulli nefsin bima kesebet ve hum la yuzlamun. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Adalet üzere yarattı. Bütün nefslere kazandıkların karşılığı, bütün nefslere kazandıkların karşılığı ceza veya mükafat olarak verilsin diye. Onlara asla zulmedilmez. Öyleyse her saniye, her an o kişi bir kötülük yapıyorsa o kötülüğün karşılığı mutlaka cezayı görür birebir. Ama bir iyilikte bulunuyorsa, hayır işliyorsa onun da mükafatını görüyor. Yani devamlı olarak Allah'ın adaleti, mutlak adaleti gerçekleşiyor. O zaman başımıza gelen iyi veya kötü, iyi yaptığımız işlerde mükafat, kötü yaptığımız işlerde de ceza söz konusu. Ceza işlediğimiz günahların kefaretidir. Ama mükafat da Allah'ın lütfunun bir gereğidir. Kaza ve kadere razı olmak, kadere razı olmak zaten söz konusudur. Kader sebebiyle bir derecat kaybımız söz konusu değil. Ama kader sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşırız. Evet, kader sebebiyle ya derecat kazanıyoruz ya bir faydaya ulaşıyoruz. Derecat kazanmak ahiret saadetimiz için geçerli. Faydaya ulaşmak da bu dünyada bize lazım olan bir şeydir. Ama kazada öyle değil. Kazayı olarak işlediğimiz her amelde ya derecat kaybederiz ya derecat kazanırız. İşlediğimiz şer fiillerde derecat kaybediyoruz. Yaptığımız bütün hayırlarda derecat kazanıyoruz. Dolayısıyla 7 safa rıza söz konusu. Allah kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. Allah-u Teala'nın 3 çeşit rızası var. Hedefler itibariyle rıza. Hedefler itibariyle kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenden, mürşidine tabi olandan razıdır. Ruhunu teslim edenden razıdır Allah-u Teala. Fizik vücut teslim yapılandan razıdır. Nefsini teslim edenden razıdır. İhlasa ulaşandan razıdır. İradesini teslim edenden razıdır. Basamaklar itibariyle rıza. Bir üstteki basamak, bir alttaki basamaktan daha üst seviyededir. Bir de derecat açısından rıza. Derecat kaybetmek Allah'ın razı olmadığı bir şeydir. Derecat kazanmak Allah'a ondan razıdır. Öyleyse bize düşen Allah'ın razı olmadığı derecat kaybına girmemek, nefsimize uymamak gerekir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayır ve şer. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre hayır ve şer ne demektir? Biz insanlar, bizi sevindiren olaylar hayırdır, bizi üzen olaylar şerdir diye değerlendirme yaparız. Bu insanların değerlendirmesidir. Oysa ki Allah-u Teala'nın ölçüleri tamamen farklı. Bizi sevindiren olaylar hayırdır diye bir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Kur'an-ı Kerim'e göre bir olay bize derecat kazandırıyorsa, üzülsek de, sevinsek de o bizim için hayırdır. Kur'an-ı Kerim'e göre bir olay bize derecat kaybettiriyorsa, sevinsek de, üzülsek de olay şerdir. Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. Hayrı ve şerri sevindiren ve üzen olaylar diye değerlendiren insanların hepsi bunu bilmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Öyle olaylar var, sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz. Belki de şerdir. Bunu bir misalle açıklamak gerekirse bir hırsız düşünelim. Hırsız başkasının malını, arabasını çalmış. Seviniyor. Ama sevindiği bir olay Allah'ın ölçülerine göre şer. Çünkü derecat kaybediyor. Arabası çalınan kişi de üzülüyor. O da malını kaybettiği için. Ama mal sahibi hırsızın kaybettiği derecat kazanıyor. Öyleyse dünyevi ölçülerde hırsız bir faydaya ulaşmıştır. Ama Allah katında kazanan, derecat kazanan mal sahibidir. Bir Allah dostu hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyreyler. İşte bütün günahların sevaba çevrilmesi bunun kesin işaretini taşıyor. Nitekim Merkez Efendi, Sümbül Efendi olayında da Sümbül Efendi talebelerine gidin nerede bir haksızlık gördüyseniz gelin bunları yazın bana anlatın. Herkes geliyor, konuşuyor, alabildiğine haksızlıkları ifade ediyor ama onların arasında susan birisi var. Herkes konuşmasını bitirdikten sonra yapılan haksızlıkları ifade ettikten sonra Sümbül Efendi Merkez Efendi'ye diyor ki sen gitmedin mi evladım? O da ben gittim. Sen olsaydın neleri değiştirmek isterdin? Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü tüm bu haksızlıkların hemen Allah-u Teala'nın seri hesap olması hasebiyle anında hesabı göründüğünü ve herkesin her şeyin merkezinde olduğunu ifadesi Sümbül Efendi'yi çok mutlu etmiştir ve benden sonra postuma oturacak olan kişi sensin diyor. İkinci sual, hayır ve şer ile imtihan olmak neyi ifade eder? Evet. Allah Teala öncelikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bunlar seçilmişlerdir. Allah Teala devamlı onları musibetlerle imtihan ediyor. Ama ölüme kadar bu insanlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar. Allah Teala Enbiya 35'te kullu nafsin zayikatul mevt ve nebluküm bi şerri vel hayri fitneten suma ile yetirceun. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Bir tarafta şeytan var, öbür tarafta Allah var. Şeytan bizi devamlı şerre davet eder. Nefsimizdeki bütün afetler şeytandan aldıkları tesirlerle Allah neyi emrettiyse onları yapmamak ister. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak ister. Böyle bir standartta içinizdeki devamlı bir mücadele vardır. İşte bu mücadele bizim için bir imtihandır. Acaba derecet kazanacak olan bir şey yapacak mısınız? Sınıf geçme notunu alacak mısınız ya da derecet kaybedecek misiniz? Bir şey mi yapacaksınız diye sınıfta kalacaksınız. Bazen sınıfa geçecek, bazen sınıfta kalacak ama devamlı imtihan olacaksınız. Hayır da şer de Allah'tandır sözü bir hürafedir. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde müminin her şeyi hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman buna şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Evet, hayırla şerle imtihan. Şura suresinin 48. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine muhafızlara göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Eğer elleriyle takdim ettikleri sebebiyle bir kötülük isabet ederse işte o zaman da insan kafir olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın hayırla imtihanı. Biz insana tarafımızdan rahmet tattığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ama bu onun için bir imtihandır. Şükrederse imtihanı kazanan birisidir. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse bu da onun için bir imtihandır. Hemen sabra sarılması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mazluma da zalime de yardım edin. Mazluma zulme uğrayan kişiye sabır düşüyor. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz ya Resulullah? Onun da zulmünü azaltarak, onun hatasını söyleyerek karşı taraftan özür dilemesini ona onu o istikamette ikna ederek gerçekleştirebiliriz. İşte şerle imtihanda karşı taraf nefsine uyarak şer işliyor. Biz onunla bir imtihandayız. Ama biz eğer sabredebilirsek derecat kazanıyoruz. Öte yandan yine Rabbimizden gelen bir hayırla da imtihandayız. Şükredersek Rabbimizden gelene şükredersek ondan da yine imtihan yani devamlı hayırla şerle imtihandayız. Sabretmek ve şükretmek her zaman bizim yerine getirmemiz gerekir. Zaten imanın iki esasından birisi, yarısı sabır, diğeri de şükürdür. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrın anahtarı, şerrin kilidi olarak bahsettiği insanlar kimlerdir? Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olarak bahsettiği insanlar Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı ulul elbab, ihlas ve salah ehli olan kullardır. En üst noktada tabi ayrı anahtar işlerin kilidi olan devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler ve daimi zikrin sahipleri. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde hayrın anahtarı ve şerrin kilidi olan kişiler Ali İmran 104'te söylenen münkerden nehyeden, marufa emreden ve hayra davet eden kişilerdir. Evet. Sûret 33'te de yine aynı şekilde hayrın anahtarı, şerrin kilidi olan Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, teslim yüküyle Allah'a teslim olanlardan bahsediyor. Bu devirde ümmetin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü en çok insanı hidayete erdirecek olan kişi hidayet çağında odur. Hadis-i şerifte Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olan kimseye Allah rahmet etsin. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifte konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala günahlardan, şerlerden uzaklaşıp devamlı hayır kazanan bir noktaya ulaşmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümü hatırlıyoruz. Allah'a ulaşmak için en yakın ölümü hatırlıyoruz.
3: İbadeti en doğru şekilde yapmak, namazları kaçırmamak, vaktinde kılmak her zaman.
4: İbadet eden, Allah'a ulaşmak, hayrı hasenetini eden, ne yapacaksın ki Allah'a ulaşmak?
5: Günahkar olduğunda en çok yani edebileceğin dua tövbedir yani.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bedenimiz ulaşır, ruhumuz ulaşır.
6: Kalbimiz.
4: Dualarımız ulaşır.
3: Kulluğumuz yani yaptığımız ibadetlerimiz ulaşır.
1: Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek hayra ulaşmışlar, şerden kurtulmuşlar. Siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek hayra ulaşmak ister misiniz?
4: İsterim tabii, istemez olur muyum?
2: Tabii ki ne ulaşmak isteriz. Yani her Müslümanın bir şeyidir, idealidir yani Allah'a ulaşmak için.
3: Olması gereken ya, her Müslüman yapması gereken bir şey zaten.
1: Beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim inşallah. İnşallah.
6: Ey yüce Allah'ım.
2: Ölmeden evvel.
3: Ben de emanet olan ruhumu.
4: Sana dünya hayatında ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak her Müslümanın idealidir. Günümüz insanları Allah'a ulaşma idealini kaybetmiş midir? Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimelerinde وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَيِّ وَنَقْسٍ مِنْ وَالِي وَنْفِسِ وَسَمَرَاتٍ وَبَشِرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksiltmeyle imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Bakara 156'da وَالَّذ۪ينَ اِذَا سَعَبْدُ مُسِيبِدٍ قَالُونَ لِلّٰهِ وَالنَّيْهِ رَاجُونَ Onlar biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ وَاُولَٰئِكَ الْمُهْتَدُونَ İşte sabrın sahipleri onlardır. İnsanlar için kıymetli şeyler vardır, idealler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında da kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Musibetlerle imtihan edilmelerine karşın hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanların Hakk'a ulaşmak emeliyle, Hakk'a ulaşmak idealiyle mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını kesin demektir. Ama insanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan esas Allah'ın hedefinden sapmış durumdalar. Bir batıl inanç Allah'a ulaşılamaz. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ne yazık ki insanlar bu hürafelere kafayı takmışlar ve Allah'ın Kur'an hakikatlerinden haberleri yok. Her şeyden evvel kainatı yoktan var eden Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış. Ama insan da Allah içindir. Öyleyse insan Allah içinse Allah insanın biricik hedefidir. İşte evvel emirde Allah'a ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. Ama her ikazede de hedef Allah'tır. İşte Allah'ın zatına ulaşmak ilk niyetimiz, hedefimizdir. Kalben ulaşmayı dilemek ki bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ın kesin bir garantisi vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlara en çok hayır kazandıracak amel Allah'ın ismini zikretmektir. Zikrin önemi hakkında neler söylersiniz?
6: Zikir tabii Allah'a yakınlık konusunda çok iyi bir şeydir. Hafi ve celi zikir var. Kalben zikir de var.
2: Ya tabii ki her Müslümanın Allah'ı zikretmek için içimizden gelen niyazlarımızdan biri 5 vakit namazdır. Sürekli Kur'an okumaktır. İbadetlerimize, ondan sonra dinimize sahip olmaktır. O yönden de Cenab-ı Allah'a yakın olmak için bu ibadetlerimizi yerine getirmektir.
3: Allah tüm yaratıkları, varlıklar her zaman zikreder. İnsanoğlu da her zaman zikreder. Yani zikretmek zorunda. Zikirden uzak durmamamız lazım hiçbir zaman.
1: Zikir yapan bir insan içinde huzuru bulur mu?
6: Tabii ki de. Yani en şeyde gizli zikir. Yani her türlü zikir zaten huzur, mutluluk veriyor insana. En çok da huzur. İçinde böyle hiçbir şey kalmıyor. Tamamen yani böyle şey oluyorsun. Hani boşalmış da günahlarından arınmış gibi.
2: Evet, tabii ki ne bulur? Zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'ya yakın olduğumuzu ve onun yanında olduğumuzu bildirmektir amacımız.
4: Mutlu olur. Herkese iyilik yapar. Herkesine mutlu olur. İşte herkesine yani iyi olur. Huzurlu, dualı insan öyle olur.
5: Tabii ki bulur. O içindeki ferahlığı hisseder zaten mutlaka. Yüzüne dahi yansır yani bu içindeki ferahlık, mutluluk.
0: Bir misafirimiz, her türlü zikir insana huzur ve mutluluk veriyor. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Tamamen arınmış gibi, günahlarını arınmış gibi oluyorsun. Şimdi onun zikir yapsa hiç günah işlemeyen bir noktaya ulaşır mı? Evet, daimi zikre ulaşırsa o zaman şeytan kapısı kapalı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden, cehennemden, dalaletten, bütün negatif şartlardan kurtulmuştur ama bu kişi günah işlemeyecektir diye Allah'ın bir kanunu yok. Bu kişi nefsindeki bütün afetlerle beraber Allah'ın yoluna girmiştir. Elbette günahları devam edecektir ama zikir onu da adım adım azalan bir günah silsilesinin içinde yaşatacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşur. Günah işlemez bir noktaya gelirsiniz. Otomatik olarak bütün hayırları işlersiniz, yasakları çiğnemezsiniz. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse suali bir daha dönecek olursak kişi devamlı zikir yapsa hiç günah işlemeyen bir noktaya ulaşır mı? Evet. Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kişiyi evvela mürşid önünde tövbesini gerçekleştiriyor. Bütün günahları sevaba çevriliyor. Ama Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman da o zaman o kişi muhlislerdendir. Ve ihlas salahın giriş kapısıdır. İhlası tamamladığı zaman salahın birinci kademesine günahlar örtülüyor. İkinci kademesinde salahın ürün veriliyor. Üçüncü kademesi günahlar sevaba çevirir. Dördüncüsü iraden teslim. Beşincisi de Allah'ın irşada memur ve mezun kılması. Ama iblis ne diyor? İblis diyor ki ben senin yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım Hicr 39'da. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Çünkü muhlis kul Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuh davetiyle muhatap olan kişilerdir. Kim ihlasa erdiyse muhlisler Allah'ın tövbe-i nasuh davetine muhatap olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cappar Hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin nimetiyle inşallah. Hocam size bir sorum olacaktı. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği olmayan kişilerde şerrin hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a ulaşma dileği olmayan kişilerde şerrin hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü kişi Allah'a ulaşma dileği yoksa devamlı nefsine tabi oluyor. Allah-u Teala'nın muradı hep aynı açıdan değerlendiriyor. Hayır talepleri ve şer talepleri insanların kalplerinde zeh olanları, kalplerinde maraz olanları, kalplerinde şerrin hakim olduğu kişiler Allah'ın yasaklarına yakın, Allah'ın emirlerine uzak olanlardır. Emirlerin muhtevasında ağırlık taşıyan emir Allah'a ulaşmayı dileme emridir. Bu emre karşı kişinin iç dünyası ne ifade ediyorsa Allah'ın hükmü buna göre şekilleniyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrı talep etmiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşma dileğine karşı çıkanlar, onlar da şerrin hakim unsurları. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrı talep ediyor. Ulaşmayı dilemeyenler de şer hakim oluyor. Allah razı olsun. Konumuz 50'li bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Her devirde Allah'a itaat edenlerin ve hayır kazananların en üst noktasında Resuller, Mürşitler yer alıyor. Ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizim için dinimizi, Müslümanlığımızı ve ibadetlerimizi anlatıyor.
3: Mürşit bizim için onu izinden gireceğimiz bir alim, imam diyelim. Allah'ın emir ve yasaklarını bize doğru şekilde anlatan, Kur'an'ı doğru şekilde meal eden hocadır yani, liderdir.
6: Mürşit tabii ki Allah-u Teala'ya en yakın olan bir nevi Allah, neydi? Allah dostu, aracı yani. Bize şefaat mi, aracı olmuş oluyor. En azından Allah'a yakınlaştırmaya daha çok tevekkül ediyor.
3: Onlara tabi olmamız bize cenneti kazandırabilir. Ama fazla aşırıyla gidip ona tapmamak lazım tabii ki. Önce Allah'a iman ettikten sonra o sadece bir elçidir. Onu kabul etmek lazım.
1: Mevlana Şems Hazretlerine tabi oldu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi oldu. Siz de böyle bir Allah dostlarına bağlanmak istemez miydiniz?
2: Tabii ki de, biz de bağlanmak isterdik. Biz de onların yolunda gitmek isterdik. Biz de onların her zaman isimleriyle ve kendileri görmesek de isimleriyle büyüdüğümüz için her duamızda onların isimlerini zikrediyoruz.
3: Yani karşımıza çıkarsa neden olmasın ki?
0: Evet, bir misafirimiz mürşit konusunda cenneti kazandırabilir ama fazla aşırı gidip de ona tapmamak lazım dedi. İnsanlar mürşide tabi olduklarında ona tapmış olurlar mı? Mürşidi olmayan delalet. Tabii ki böyle değil. Yani mürşit Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kılavuz. Yetmez. Mürşit teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuş. Evvela Allah'a davet ediyor mürşid. Yetmez, irşada davet ediyor. Yetmez, hakkın sözlerini söylüyor. Ve ruhunu teslim etmiş, vizigudu teslim yapmış, nefs teslim yapmış, irşada ulaşmış ve iradesini teslim etmiş. Öyleyse teslim-i külliyle Allah'a teslim olana tabi olduğunuz an aslında Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. 10 ayet gereğince Allah-u Teala mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Bir alim çıkıyor diyor ki mürşidler gizli şirkin sebebidirler. Yani bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah'a tapmayı bırakmış, mürşidine tapmaya başlamış. Allah'ın söylediğine bakın şimdi gizli şirkin sahipleri nefslerini kendilerine ilah edenler ve mürşitlerine ulaşamadıkları için gizli şirkteler. Allah'ın ayetlerinin nasıl çarpıtıldığını anlatabilmek için çok veciz bir misali bu şekilde verdik. Öyleyse ulaşmayı dilemeyenler zaten mürşitlerine ulaşamadı, mürşidine tabi değiller. O zaman mürşidi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen de nefsini ilah edilmiştir, gizli şirktedir. Ama Allah'a ulaşmayı dileseydi Allah onu mürşidine ulaştırdı. ve gizli şirkten kurtulacaktı. Tamamıyla Allah'a teslim olanlardan olacaktı. Allah-u Teala'nın dizaynı budur. İnsanlar Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini kalplerine indirip idrak etmek yerine tamamen zanlarına tabi oluyorlar. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu Aleyküm. Peygamberullah ve Berekatü. Kıymetli Cevap Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Hayrı ve şerrin Kur'an-ı Kerim'deki manasına baktığımız zaman Allah'tan hayırlıları eş istemek aslında yanlış bir dua mıdır? Esselamu Aleyküm. Peygamberullah ve Berekatü.
0: Hayır ve şerrin Kur'an'daki manasına baktığımızda diyor ki kardeşimiz, Allah'tan hayırlı bir eş talep etmek aslında yanlış bir dua mıdır? Allah-u Teala'nın biz insanlar için dilediği tek şey hepimizin mutluluğu. Dolayısıyla hayırlı bir eş bize hayrı kazandırabilir ama o süre içerisinde mutsuzlukları da kişi yaşayabilir. Fakat Allah'tan bizi mutlu edecek bir eş istemek Allah-u Teala'nın hedefine daha uygundur. Allah-u Teala şu kainatta en üst noktada yarattığı insan için bütün kainatı önüne sermiş, her şeyi onun için yaratmıştır ama insan kainat için değil, insan Allah içindir. Ve hedefine, mutluluk hedefine ulaşabilmek ne kadar Allah'a teslim olmuşsa o kadar gerçekleştirmiştir. Öyleyse teslimiyet kainattaki nesnelere sahip olmakla değil, Allah'a teslim olmakla mutluluk elde edilebilir. İnsanlar hayırlı bir eş diye hep talepte bulunurlar. Aslında hayrın ne olduğunu bilenler için bu hayli enteresandır. Bir evlilik düşünün, eşlerden biri zulüm görüyor. Teki zulmediyor. Hayırlı mı? Allah'a göre gerçekten hayırlı. Bu düzen aslında zulüm görene devamlı derecat kazandırır. Ama bizim çiftlere sorarsanız hiç de hayırlı bir olay değil. Çünkü taraflardan birisi üzülüyor. Oysa ki olayların bizi üzmesine göre değil, derecat kaybetmemize veya kazanmamıza göre değerlendirmesini yapmak vecibetindeyiz. Biliyorsunuz ki her büyük evliyanın arkasında bir zalim kadın yatar. Allah'ın bir evliyasını her sene hem Kabe'de hem de bulunduğu şehirde görürlermiş. Yıllar yılı böyle devam etmiş. Yıllar sonra bir gün artık o zat Kabe'de görünmez olmuş. Onun üzerine demişler ki yahu biz seni her sene orada görürdük. Bu sene neden görmüyoruz demiş ki yengeniz öldü vefat etti. Evet, demek ki hayırlı bir eş istemek bu da bizi böyle bir sonuca ulaştırabilir ama kişiyi mutsuz etmesine rağmen sabır gösterebilirse en üst seviyedeki hedefine ulaşır. Programı sizden gelen suallerle devam İsparta'dan bir kardeşim. Tabii ki tahkiki imanın başlaması kaçıncı basamakta gerçekleşir ve cezbe ile ilişkisi nedir açıklar mısınız? Tahkiki imanın başlangıcı mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşiyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinden nemel mu'minellezine izâ zikrallâhu vel cedet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtunâ zâdetü imâni ve alâ rabbihim yetevekkelûn. İşte cezbe tahkiki imanın başlangıcıdır. Müminler o kimselerdir ki Allah ismi zikrettiği zaman kalpleri titrer. Ve ayetler kendine tilavet edildiği zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah razı olsun. Hakiki iman cezbe ilişkisi nedir? Hakiki cezbe tahkiki imanın başlangıcıdır. Dış bir tesirle fiziki olarak Allah-u Teala'nın gücünü göstermesi cezbeyle gerçekleşiyor. Allah'tan gelen, kalbimizi titreten, hazan yaprağı gibi titreten bir Allah'ın tesiri cezbe. Ceryanı, Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, irademizin artması için hangi esmayı çekebiliriz? El-Mesih esması bize hangi özellikleri kazandırıyor, açıklayabilir misiniz? Hangi özellik kazandırıyor bilmiyorum. Ama esmalar Allah isminin tekrarı gibi zikirdir. Fakat Allah isminin tekrarı bütün afetlerde azalma ve faziletlerde artış göstermesine karşılık esmalar öyle değil. Esmalar ait olduğu alan içerisinde afetin azalması, faziletin artması. Örneğin Es-Sabur esmasını çektiğimiz zaman nefsimizin manevi kalbinde sabırsızlık afeti azalıyor, sabır fazileti artıyor. Hasletlerde bir değişme yok. Evet, sadece o esmanın alanı içerisinde sabırsızlığımız azalıyor, afet azalıyor, fazilet çoğalıyor. Günün birinde daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman 19 tane faziletin sahibi oluyoruz. Ve Allah esmasının tekrarı bu 19 fazileti besliyor devamlı olarak. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik vücudumuzu teslim etmek için Allah'a nasıl talepte bulunmalıyız? Bu talebi kalbimize nasıl indirebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman Efendimiz buyuruyor ki kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücut teslimi içinde talepte bulunursa, Allah'a kendisini vekil tayin ederse Allah Teala mutlaka fizik vücut teslimi noktasında ona yardım edecektir ve o gerçekleştirecektir. Ama kişi nasıl bir niyetin sahibi olması lazım? Diyecek ki ya Rabbim, ben sana ulaşmayı diledim ve bana verdiğin söz gereğince benim ruhumu kendine ulaştırdın. Ermiş evliyadan biri oldum. Yani bana verdiğin sözü yerine getirdin. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama benim ruhumu sen kendine ulaştırdın ve 7-8 aylık süre içerisinde bunu bana nasip ettin. O zaman Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer ben yine fizik vücut teslimi içinde talepte bulunursam, seni kendime vekil tayin edersem, ben kesinlikle inanıyorum ki fizik vücut tesliminde de yardımında bunu başarabilirim. İşte bu taleple fizik vücut tesliminde talebinde bulunması lazım ve Allah'a tevekkül etmesi, zikrini arttırması lazım. Ben fizik vücut teslimi yaptım diyen bir insan zikri artmıyorsa o dilden yapmıştır. Kalpten değil, kalpten yapması halinde Allah'a kendisine vekil tayin ederse mutlaka zikri artar. Allah'ın izniyle. Öyleyse her halükarda bunu gerçekleştirmek lazım. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilemeliyim? Bunun kalbimden olduğunu nasıl anlayabilirim? Sevgili kardeşim, üç vücudun var. Bunların bir tanesi fizik vücut, birisi nefs, diğeri de Allah'ın zatından üfürülen ruh. Zaten ruh Allah'ın zatından sana üfürülmüştür. Allah'a ulaşabilen de sadece senin ruhundur. Nefsin Allah'a ulaşmaz, fizik vücudun da Allah'a ulaşmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah'ın kendine vekil tayin etme sebebiyle Allah Teala verdiği söz var. Rahat 27 ve Şura 13. O ruhu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kalbimden olup olmadığını, ondan sonraki Allah için yapacağım vasıta emirleri yerine getirip getirmediğinden anlaşılır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama zikir hoşuna gitmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmak sana angarya geliyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, hiç oruç tutamıyorum. Bunlar bu şekildeyse sen dilden dilemiş olabilirsin. İnanç sahibisin bu konuda ama imanın sahibi değilsin. imanın sahibi olman kalpten dilemeni gerektiriyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğini nişanesi zikir yapmak hoşuna gider. Namaz kılmak vasıta emirleri Allah sana sevdirir. Eğer vasıta emirleri Allah sana sevdirmişse kolaylıkla, zevkle, huzur içerisinde bunu yapıyorsan sen kalpten ulaşmayı dilemişsindir. Ama yoksa dilden diledin, kalpten dilemedin. Dilden dileme de inanç seviyesinde seni bırakır. İman seviyesine ulaştıramaz. Dilin kalbe inmesi lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hoca Mürşid'e, tabiyet esnasında kişide ne gibi manevi değişiklikler olur? Mürşid'e tabi olduğun an 7 kalp şartının sahibi olursun ve 7 nimetin sahibi olursun. Evvela Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartının sahibi oluyorsun. Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi 7 kalp şartının sahibidir. Kim nefs tezkiyesini yapabilir? 7 kalp şartının sahibi olan kişi. Ama aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'tan 7 nimet de alır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet, kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Üçüncü nimet, günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşır. Beşinci nimet, fizik vücut şeytana korumaktan kurtulmaya başlar. Altıncı nimet, nefs tezkiye olmaya başlar. Yedinci nimet, irade güçlenir. Öyleyse 7 tane nimet, 7 kalp şartıyla o kişi mutlak surette çok kısa süre içerisinde hedefine ulaşır. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz imsak vakti seher vaktidir buyuruyor. Biz sabah namazımızı imsak vaktinden yarım saat sonra mı kılmalıyız? Bu konuda ne buyursunuz? İmsak vaktinde kılıyoruz biz inşallah. Yapabilirsiniz, bir problem yok. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Hocam, Osmanlı hanımlarından bahseder misiniz? Nasıl bir edebe sahiplerdi? İnsanlara hizmet için neler yaparlardı? Gün içerisinde ibadetleri dışında sosyal faaliyetleri var mıydı? Tabii bu konuda eğitimlilerdi. Yani herkes başlangıç noktasında nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan ister hanım ister bey mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde bir mürşidin terbiyesine girer ve ondan aldığı edeple en üst seviyede insanları mutlu etmek meyanında hem sosyal alanda hem de iç dünyasında gerekli ibadetleri, zikirleri ve hizmetleri yapmak suretiyle en güzele ulaşmışlardır. İster hanımlar cephesinden Bacıyani Rum, ister erkekler cephesinden Mevleviler, Hacı Bektaş Veliler, Ahi Evranlar ki saray erkanı Osmanlı'da Mevleviydi. Askeriye sınıfı Bektaşiydi. Esnaf sınıfı ise Ahi Evran teşkilatına bağlılardı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Tasavvuf baştan sona Kur'an ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Öyleyse Osmanlı'daki hanımların bahseder misin? Hepsi tasavvufu yaşayan, edebe en üst seviyede riayet eden, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, hep hizmet içinde olanlardı. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Program sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu Program'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhunun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tabiyet konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın cinler ve insanlar ve diğer bütün varlıklar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Her devirde İnsanların küçük bir bölümü Allah'ın dinini yaşıyor. Bu dinin 7 safa ve 4 teslimden oluştuğunu, Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda açıkça Rabbimiz beyan ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi, dördüncü safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa ihlas, irşat ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimini muhtevasına alıyor. Fakat her devirde peygamberlerden sonra kendi döneminde peygamber buna tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sini yaşamasına karşılık peygamberlerden sonra insanlar dinde fırkalara ayrılarak şehvetlerine uyuyorlar. Allah-u Teala Meryem suresinin

ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Ama bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal ettiler, zayi ettiler ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Bu ayetlerle örtüşen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadise: benden önceki her peygambere, onun sünnetine uyan, emirlerini yerine getiren havarileri, arkadaşları, sahabeleri vardı. Allah Teala benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin, nebilerin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Yani her devirde kalbin ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olan ve ruhunu Allah'a teslim edenler, dini yaşayanlardır. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, tek fırkayı, tek cemaati, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek fırkayı Allah Teala belirtiyor. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Görülüyor ki ister ayetler açısından bakalım olaya, ister hadis açısından bakalım olaya, peygamber ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'ın ezeli ebedi dinini, Hanif dinini yaşıyorlar. Ama daha sonra Meryem 59'da belirtildiği gibi onların arkasından gelen nesil namazı terk ediyor ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oluyorlar. İşte günümüzde böyle bir durum yaşanıyor. Resulullah'ın da 14 asır evvelinden bildirdiği, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenilecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bu iki hadisi yan yana getirdiğimiz zaman bu fitneyi çıkartan gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleriyle elleriyle mücadele etmek var bakın. Böyle kimseler, yani gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleriyle mücadele eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Ama gerisinde iman yoktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın 7 sabah 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi dini babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam 28 basamaklı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde zirveye ulaşıyor. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama Allah Teala'nın dünya hayatını yaşayan, olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan

0: Bir kısmını seçmiyor. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Bu seçilmeyenler kimlerdir? Bu seçilmeyenler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Bu seçilmeyenler müminlerin eliyle, diliyle ve cihat, kalbiyle cihat etmesi gereken kişilerdir. Bu insanlar Kur'an ayetleriyle 5 grubu oluşturuyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilme amel edenler. Cehenneme ateşe davet eden, sırat-ı müstakimden saptıran insanlar bunlar. Bunlar seçilmiyor. Allah Teala bunlarda hayır görmüyor. Geri kalan her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de davete muhatap oldukları noktada yine büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 19 negatif özelliğin sahibidirler. Davet kendilerine ulaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu kim söylüyor? Allah'ın insanlara her devirde katından gönderdiği hidayetçiler. Her devirde hidayetçi var mı? Var tabi. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Dikkat ederseniz hidayete ermek söz konusu. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü, kutbu velayet de Veli Resulü ifade ediyor. Ve konu hidayete ermek söz konusu olduğuna göre her devirde kutbu nübüvvetin bir temsilcisi, kutbu velayetin bir temsilcisi var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler itibariyle meseleye baktığımız zaman kutbu nübüvvetin son temsilcisi, son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecektir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İşte kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama her devirde hidayete erdiren bir kişi vardır. Bir daha Nebi Resul gelmeyeceğine göre o zaman her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın kutbu velayet temsilcileri olan Veli Resullerle bu konuyu idare edeceğini görüyoruz. Her kavmin içerisinde kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara tebliğ eden, açıklayan daimi ardı arkası kesilmeksizin kesintisi olarak Veli Resuller var ve Nebi Resul'ün olmadığı dönemde hidayete erdiren Veli Resul, Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesine göre seçiliyor. Allah ona gaybi bildiriyor ve her devirde Allah'ın kutsal kitaplarını Allah'ın açıklamasıyla onlar insanlara tebliğ ediyor. İşte hangi zaman dilimine bakarsanız bakın, mutlaka hidayete erdiren bir kişi var. Bu hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür, bu hidayete erdiren ya Veli Resul'lerdir. Nebi Resul'ler arasında fetret dönemi var. Ama Veli Resul'ler arasında fetret dönemi yok. İşte her kavmin içerisinde fetret dönemi olmayan her Veli Resul, kendi kavminin lisanıyla insanlara hidayeti tebliğ ediyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakilerden olmaz. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de insanlara açıkladığı gibi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Delalette olanlar tebliğ kendilerine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayet üzere olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna. Allah kimi hidayete erdiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bütün kavim resulleri de kendi kavmin lisanıyla insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi hidayete erdirsin. Allah hidayete erdiriyor kimin vasıtasıyla? Tasarrufunu aldığı devrin imamının vasıtasıyla. O hidayete erdiriyor. Ve ikinci safhasıyla, ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Sevgili kardeşlerim, herkes her dönemde Allah'a muhtaç. Neden öyle diyoruz? Allah'a muhtaç. Devrin imamının ruhunu Allah başımızın üzerine göndermese, bizim ruhumuz vücuttan ayrılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine Allah'a göndermese, kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine göndermese, o güne kadar işlediğimiz günahlar Allah sevaba çevrilmez. Üç açıdan herkes Allah'a muhtaç. İşte hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Burada Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Çünkü Allah Teala herkesin kurtuluşunu istiyor. Herkesin cennetine gitmesini istiyor. Ama Allah'ın ipine sarılanlar ancak kurtuluşa ulaşır. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kimlerdir Allah'ın ipine sarılanlar? Delaletteyken Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَدُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onların da ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. وَاَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَلَارَ ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala 152'de, 151 ve 152'de 10 emri ifade ediyor. 10. emir ve bihatullahi avfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama Allah'la olan ahdin ifa edilmesi, 10 emrin yerine getirilmesi sırat-ı müstakim üzerinde olmakla mümkündür. Ve nehaza sırat-ı müstakim. En'am 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقَوْ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, 70 fırka sırat-ı müstakimden sapanları oluşturuyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç, 72 fırka sırat-ı müstakimden sapanları ifade ediyorum. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 72'si sırat-ı müstakimden sapan fırkaları oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah-u Teala dinde fırkalara ayrılmayın, tek bir fırkada olun. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın ipine sarılırsa, mutlak surette Allah Teala ona mürşidini gösterir ve o fırka-i naciyenin mensubu olur. Sahabe sual soruyor: Ya Resulullah, her devirde her inanç grubundan bir fırka kurtulacaksa bu fırkadakiler kimlerdir? Resulullah'ın cevabı: ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği bir başka hadiste İbni Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Sağına soluna da başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet eden ve daveti kabul edenler sırat-ı müstakimde, Allah'a davet etmeyen, şeytana davet eden, cehenneme davet eden ve daveti kabul etmeyenler de sırat-ı cehimde. İkisi de birbirine zıt olan iki yolu ifade ediyor. Bir kısmı ateşe davet ediyor. Bunlar yeryüzünde insanların en şerleri, fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resulü'yle alay edenler ve zulmani imlerle edenler. Bunlar ateşe davet ediyor, bunlar şeytana davet ediyor, cehenneme davet ediyorlar. Ama her devirde Allah'ın dostları var, Allah'a davet ediyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar ve sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye tek bir fırka, o kurtuluşa ulaşan fırkadır. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Şimdi konferansımızın konusu olan noktaya gelelim. Tabiyet. Neydi bugün konferansımızın konusu? Tabiyet. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif'tin Arap Şadili İslam tabiyeti farz kılıyor. Günümüz geleneksel insan tatbikatında ve her devirde dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, gizli şirkte olanlar, onlar mürşitlerine tabi olmayanlar, tabiyeti devreden çıkartanlar, onlar zikri din tatbikatından çıkartanlardır. Bunlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Örneği ne diyor? Diyor ki, İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartıyla herkes kurtuluşa ulaşır, cennete gider. Ama bakıyoruz ki, dinin muhtevasında Allah'a ulaşma dileği yoksa, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte 7 tane ayet-i kerimede cehenneme gidenlerin hepsinin hüsranda olduğu, hüsranda olanların kazandığı negatif dereceler, pozitif derecelerden fazla olan insanlar. 7 ayet grubu herkesin hüsranda olduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden en kısa süre var Asr suresine baktığımız zaman ki son ayet bu. Herkes hüsranda. Yani günahları sevaplarından fazla. Herkes hüsranda ve gideceği yer cehennem. Ama bu hüsranda olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle felaha eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler neden hüsranda? Zümer 65'e göre وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذِيَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَا يَبَتَّنَا مَالُكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse her devirde ameli boşa gidenler onlar hüsrandadırlar. Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı inkar eden, ameli boşa gidenler yine onlar da hüsranda. Kehf 105 اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ Lika Allah'ı inkar edenler yine hüsranda. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi, felaha ulaşabilmesi mutlaka lika Allah'ı dilemesine bağlı. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında bu lika Allah devreden çıkartılmış. Hadis-i şerifte meşhur Cibril hadisine var. Cebrail aleyhisselam geliyor Resulullah'a sual soruyor. Kâle mel İslam ya Resulullah. İslam, kâle mel imanı ya Resulullah. İslam, iman nedir ya Allah'ın Resulü? Kâle l-imanu en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minu ba'si. Resulullah'ın cevabında iman lika Allah olmasına rağmen, lika Allah yer almasına rağmen din tatbikatından bu likallah çıkartılmış. Kıyamet gününden sonra cennette Allah'ı görmek olarak ifade edilmiş. İşte bu şekilde dinin birinci safhası likallah çıkınca o zaman hiç kimsenin likallah olmadan mürşidine ulaşması mümkün değil. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimelerinde "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn." Sabır ve namazla mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Bunun manası şu: huşu sahibi olmayan hiç kimseye Allah mürşid göstermez. Ama huşunun da olabilmesi için mutlaka o kişinin lika Allah'a dilemesi lazım. İşte Bakara 46 bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yani huşu sahipleri Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhtur. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler huşu sahipleridir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hiçbir zaman huşu sahibi olması mümkün değil ve Allah'ın onlara mürşit göstermesi de mümkün değil. Öyleyse kimler için mürşit var, kimler için mürşit yok? Huşu sahipleri için mürşit var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok diyor Allah-u Teala. Bakın, ulaşmayı dileyenler için kesinlikle Allah-u Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet, mürşid söz konusu ise tabiyet vardır, tabiyet farzdır. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Araf 157. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi. Bu Resul kimdir? Ümmi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Nebi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Resul olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Yani ümmi, nebi, Resul. Ümmi, nebi, Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vasıfları Tevrat'ta var mı? Var. İncil'de var mı? Var. Yani Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti İbrahim'in dinini tasdik ediyor ve kendisinden sonra Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i müjdeliyor. Hazreti İsa aleyhisselam kendinden önce Musa'yı ve İbrahim'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Resulullah'ı müjdeliyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinden önce Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı tasdik ediyor. Kendisinden sonra Mehdi Resul'ü müjdeliyor. Mehdi Resul mutevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Mehdi Resul de kendisinden önce Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik ediyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bakın Tevrat'ta, İncil'de Allah geleceğini müjdelediği Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve yine Allah Teala Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesinde mümin nebi Resul'e tabi olan sahabeyi Tevrat'ta ve İncil'de açıklıyor. İşte bakın Fetih 29 ikisini yan yana getirirsek hem Araf 157 hem de Fetih 29 ikisini birlikte zikredersek bakın. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa ise onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli alanda çok merhametlidiler. Rükû ederken, secde ederken Allah'tan fazl-ı rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzdeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Nasıl Resulullah'ın Tevrat'ta ve İncil'de vasfı anlatılmışsa aynı şekilde Resulullah'a tabi olan sahabenin de Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kimi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de de Rabbaniyünü ve Havarileri anlatıyor Allah-u Teala. Yani her yönüyle tek bir din var. Şimdi bakalım beraberce görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir. Saffat 83. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz'in dini, Hazreti İbrahim'in dini. Mehdi Resul'e baktığımız zaman Ulul Azm'e bilen hepsini tasdik eden ve ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu, 7 sabah 4 teslimden oluştuğunu bize Allah Resulü, Mehdi Resul müjdeliyor. Bu tek dinin yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah mürşit gösteriyor. ve mürşide tabi olanların da Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması ifade ediliyor. Hangi ayet-i kerimede? Allah Teala Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ennellezine yubeynuke ennema yubeynullah. Yadullahu fevka edeyim. Femen nekese fe ennema yenkisu ala nefsi. Ve men evfa. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Sevgili kardeşlerim, tokalaşmada iki el yan yanadır. Ama biatte öpülen el diğerinin elin üstündedir. Tabiyette elin öpülmesi gerektiğini açıkça Allah-u Teala bu ayette söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli. Allah'ın bir ele ihtiyacı yok. Ama Allah-u Teala daimi tecelli olarak Resulullah'a tecelli ettiği için tecelliyat onun eline de sirayet ediyor ve o tecelliyat, el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bakın, şimdi biz bunu insanlara anlattığımız zaman nereden çıkartıyorsunuz el öpmeyi? Bakın ayet bunu söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Eğer iki el yan yana gelip tokalaşırsa el üstünde el olur mu? Hayır, iki el yan yana olur. Ancak el öpülürse öpülen el diğer elin üzerindedir. Ve bu da biattır ve Allah-u Teala bunu bu ayette zikrediyor. Bu biatı gerçekleştiren insanlar kendi nefslerinin lehine. Diyoruz ya, kim ne yaparsa kendine yapıyor. Şimdi kişi biatını gerçekleştirirse kendi lehine kurtuluşa ulaşıyor. 3 tane cennetin garantisini alıyor. Ama yapmasa bunun azabını yaşayacak. Allah-u Teala ayet-i kerimede söylüyor. Gelelim Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine aminu. Ya eyyühen nebiyyu. İza ca'akel mu'minatu. Buradaki nebi, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mümin hanımlar sana geldiğinde en yub'ayneke, biat etmek üzere. En la yüşrike billahi şeyin. Bir şeyi ortak koşmamak. Ve la yesrikne, hırsızlık yapmamak. Ve la yezinne, zina işlememek. Ve la aktun evladuhunne, evlatlarını öldürmemek. Velayetini bir bühtan yefterine iftira etmemek. Vela yasineke fi marufim. Marufta sana isyan etmemek üzere sana geldiklerinde onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şartları da belirliyor. Yani biatı yerine getiren kişilerin bu 5 şart, yani günah-ı kebairden tamamen beri olması lazım. Bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Şirk koşmakta günah-ı kebair, hırsızlık yapmakta, zinada bulunmakta, evlatlarını öldürmekte, iftirada, marufta, isyanda, bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Bunlar yerine, yani bunları, bu yasaklara uyanlar sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabiyet bu kadar güzel bir şekilde ayetlerle açıklanmışken geliyoruz bakıyoruz ne diyor? Mürşide tabiyet şirktir. Tabiyet yoktur. Ya diyoruz, bunlar ayetler, bakın Allah Teala tek tek tarif ediyor. Size bir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Kulla Allah arasına kimse giremez diyen bu zanlarına tabi olanlar, Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hidayete erdiren nebiler, resullerden bahsediyor. Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina. وَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Onları emrimizin ve hidayete erdiren imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasına imam tayin ediyor. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Ama Nebi Resuller arasında fezet dönemi var. Örneğin Nebi Resul Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama her devirde hidayete erdiren mutlaka devrin imamı vardır. Her devirde. O zaman hidayete erdiren devrin imamlarını Allah-u Teala kimlerden seçiyor Nebi Resul olmadığına göre? Veli Resullerden seçiliyor. Yani hiyerarşik sistem içerisinde hepimiz şöyle düşünmeliyiz. Nübüvvet, risalet ve velayet. Risalet kutbu ifade ediyor. Kutbu velayet veli Resulü ifade ediyor. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü ifade ediyor. Ve her devirde hidayete erdirmek Ya kutbu nübüvvetle veya kutbu velayetle gerçekleşiyor. Kutbu nübüvvet kıyamete kadar olmayacağına göre onun mirasını devralan kimdir? Kutbu velayettir. Onun için Nebila Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde buyuruyor ki El evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Evet, peygamber değil, kutbu velayet peygamberleri gibi. Her ikisi de Allah'tan ayet alıyor. Ama kutbu nübüvvetin aldığı ayetler şer'i ayetlerdir. Kutbu velayetin aldığı ayetler şer'i ayetler değildir. Kutbu velayetin aldığı ayetler sadece şer'i ayeti açıklamak babındadır. Vallahi Teala bütün bunları hepsini indirdiği şeriat kitaplarında tarif ediyor, anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günümüz genel din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, likallah yoksa insanlar şirkte. Tabiyet yoksa insanlar küfürde. Zikir yoksa insanlar isyanda. Bakıyoruz Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bil ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتُوكُمْ كَسِنَ مِلَا اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ Belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ İmanı size sevdirdi. وَزَيَنَّوْ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi tezyin etti. وَكَرِئِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانَ اُولَٰئِكَ مِنْ الرَّاشِدُونَ Yani sizden küfrü, fıskı, isyanı beri kıldı. Küfrü kimdir? Küfür, kafir, şirkte olanlar. Kimdir fıskta olanlar? Tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Kimdir isyanda olanlar? Allah'ın zikir emrini yerine getirmeyenler. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala buna onu otomatik sağlıyor. Herkese Allah'ın bir armağanı, bir hediyesi kalpten ulaşmayı dilemek. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve dinin ilk 3 safhası hedef emirleri içeriyor. Ulaşmayı kalben dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi. Bu lika Allah yoksa, ikinci safa yoksa, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi yoksa din yoktur. Ondan sonra hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla fizik gücü teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla nefs teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla ihlasa ulaşamaz, irşada ulaşamaz. İnsanlar sadece hiye bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Kendilerini hidayette zannediyorlar ama hidayette değiller. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesiyle noktalayalım. Ferikan hada ve ferikan hakkat aleyhim iddelale. Bir kısım, bir fırka hidayete erdi. Hidayete eren fırka, fırka-i naciye ve ferikan hakkat aleyhim iddelale. Bir kısım üzerine delalet hak oldu seçilmesine rağmen. İttekuzum şeyatine evliya min dunullah. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesi, 40 değil. Araf suresi 30. ayet-i kerimesinde onlar Allah'tan gayri şeytanları dost edinler. İttakuzum şeyatine evliya min dunullah ve yahsabun enne muhtedun ve onlar kendilerini ne yazık ki hidayette zannediyorlar. İşte bu dost edildikleri şeytanlar, onlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Günümüzde bu fitnenin elebaşlarıyla kim eliyle mücadele ederse mümindir, kim diliyle mücadele ederse mümindir, kim kalbiyle mücadele ederse mümindir, bunun dışında kalbinde zerre kadar iman yoktur. Yani kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, ulaşmayı kalben dileyen. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, mürşidine tabi olan. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, eliyle bunu gerçekleştiren kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle bu sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Eğer siz de Allah'ın ezeli ebedi, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ı, Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar İslam zincirinin bütün halkalarında ermiş olan devrin imamının dinini yaşamak istiyorsanız, Allah'ın dinini ve hazırsanız, ben kalbime ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diye hazırsanız, o zaman ayağa kalkmanızı biz istirham ediyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma'as-salavat. Amin.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah insanları seçer mi? Birinci sual, Allah'ın insanları kendisinden seçmesi kader midir? Allah Teala'nın insanları seçmesi de seçmemesi de kaderdir. Onun için bir takım insanlar burada yanlışlığa düşmüşlerdir. Bir kısmı demiştir ki insanın kendi iradesinin hiçbir rolü yoktur. Her şey kaderdir. Kaderiye mezhebi, yani belki buna cebriye denmek lazım. Bir kısmı da demiştir ki insanın kader diye bir mefhumla alakası yoktur. Evet, bu cebriye giriyor. Alakası yoktur. Her şey kendi iradesinin mahsuludur. Her şey kazadır. İkisinin de yanlış olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Kaderiye, cebriye. Kaderiye'de her şey kişinin kendi iradesinden kaynaklanıyor. Cebriye'de Allah-u Teala'nın her şeyi kişiye zorla yaptırması söz konusu. Allah bu seçimi neye göre yapıyor? O sualin cevabı konuyu aydınlatıyor. Allah bizim muktesebatımıza göre adalete uygun bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Seçiliyoruz veya seçilmiyoruz. Bu sebeple hak etme açısından Allah'ın kazasıyla karşı karşıyayız. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu alıyoruz. Hayır sahipleri var ve isyan edenler var. Mesela Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, diyorlar ki ya Resulullah, sen bu tebliğe başlamadan önce de şu anda bize tebliğ ettiklerinin güzel şeylerden bir kısmını biz yapıyorduk. Onlar boşa mı gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cevabı hayır diyor. İşte o biz tebliğe başlamadan önce de hayatında gerçekleştirdiğin hayırlar seni buraya getirdi. Öyleyse her zaman insanın iç dünyasındaki meyli önemli derecede rol oynuyor. Kişi hayra meyilli bir insan olabilir. Kişi şerre meyilli insan olabilir. O meylin neticesinde kişinin negatif liyakati söz konusudur. Allah onu seçmez. Pozitif liyakati söz konusudur yaptığı hayırlarla. Allah Teala da onu seçer. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın seçmedikleri neye göre seçilmezler? Kendini Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah Teala'nın geçerli ölçü kriterleri vardır. Allah herkes için bir hedef tayini yapmıştır. Mutluluk hedefi Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak. İşte bu hedefe meyil duyan yaklaşım içinde olanlar seçilirler. Bu hedeften uzaklaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemedikleri başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da seçilmezler. İkinci sual, Allah insanları seçerse ne olur? Bir, her şeyden evvel doğmadan evvel seçilenler var. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığı için Allah Teala onları zaten o liyakatte görüyor. Bütüne sahip olan Rabbimiz. Ve doğmadan evvel seçilenler Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşa'u ve yahtar ve ma kana min hayra. Bir de dünyadayken seçilenler, işte Bakara 216'da Allah Teala öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz belki şerdir. Öyle olaylar var ki şer zannedersiniz belki de hayırdır, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ve arkasından olayları insanların değerlendirmesine göre ikinci basamakta olayları değerlendirirler ve seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenlere Allah Teala işittirmiyor. Arap 146'da سَأَسْرِفُ عَنْ الَّذِينَ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin hepsini görseler iman etmezler. İrşad onu görseler yol edilmezler. Gay onu görseler yol edilmezler. Bu onların ayetlerimizi yalan anlamaları ve gafil olmaları sebebiyle. İşte bunlar seçilmeyenlerdir. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. Seçerse Allah-u Teala onların etrafında öyle bir dizayn oluşturur ki insanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Diledikleri andan itibaren Allah'ın bu sondan sonraki işlemini tahakkuk eder. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan birisidir. Evet. En'am 87'de, 88'de ve min âbâhum ve zürriyetum ve ahvânuhum ve iştebeynâhum ve edeynâhum ilâ sırâtil müstakîm. İşte bu seçilenlerden, babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırâtil müstakîme ulaştırdık. Bu seçilenlerden musibetlerle imtihan olduğunda kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları Hac Elif'e göre sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allahu yeştebi ileyhi men yaşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. O seçilenlerden kim Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Ve mürşid sevgisini kalplerine koyuyor. Hacet namazıyla gösterdiği mürşide gidip tabi olduğu zaman o kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi oluyor. Öyleyse başlangıç noktasında olayların değerlendirilmesiyle seçilenler ve seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Seçilenler, bu seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerle imtihan olanlardan tebliğe muhatap olduklarında kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbi talebi üzerine onu birinci safa sırat-ı müstakime Hac Elif'e göre alıyor. Tabiyetle birlikte de o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi nimetin sahibi oluyor. Mürşidine tabi olduğu zaman. Üçüncü soru olan seçtiği insanların kurtuluşa ermesinde ailelerin de etkisi var mıdır? Evet. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, yakıtı insan taşlarından olan ateşten kendinizi koruyun. Bir çocuk Allah onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı diler. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin de tesiri vardır. Bunu çağına gelene kadar çocuğun iş dünyasında her şey şekillenir. Doğru yolu göstermezseniz yanılması kuvvetle mümkündür. Yine de bir insanın cennete gitmesi de, cehenneme gitmesi de başka bir iradenin onun üzerindeki tesirinden değil, kendi iradesinin sonuçlarından kaynaklanan bir olgudur. Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Hac 53'te Allah-u Teala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde şeytan وَلِيَجْعَنَ مَا يُلْغُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ Şeytan kalpleri hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara negatif tesirde bulunarak onları Allah yolundan ayırıyor. Yani şeytanın ilkaları onlara tesir ediyor. Ama Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِلِمَا اَنَّ اَحْلَقُمْ مَا رَبِّكَ Çat makamının tebliğ ilgi ayetleri devreye girdiği zaman şuurlanan bu kişi ne yapıyor? Allah kendisine Resul vasıtasıyla ilim veriyor. O da ilmi alan birisi oluyor ve ilmi alan kişiyi Allah-u Teala birinci safa sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Akıl her zaman bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda aklı şuurlanırsa, nefsin taleplerine evet diyecektir. Başlangıç noktasında da insanlar bu negatif ortamın içerisinde hayata başlarlar. Ayetlerden gafildirler, şu şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, zalimdirler, şeytanın kulu dostudurlar, sahar dilsiz ve kördürler, birbirine düşmandırlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Takva sahibi değil, mümin değil, idarette değil ve amelleri boşa giden, hüsranda olup cehenneme giden insanlar. Ama Allah-u Teala onları bu halde bırakmıyor, mutlaka tebliğ ile kendilerine ulaşıyor. Ve tebliğe muhatap olduklarında onlar eğer davetçinin davetini kabul eder, işitenlerden olursa o zaman onlar kurtuluşa eriyor. İşte aklın şuurlanması bu açıdan çok çok önemli. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşa ulaştıracağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadetleri yerine getirmek.
3: Allah'la bir olmak.
4: Secde geliyor aklıma.
5: Kalbimize o sıra nur iniyor yani Allah'ı hissettiğimiz dakikalarda. İşte insanın içine böyle bir huzur falan. Allah'a ulaşmak dediğimde aklıma bunlar geliyor. Onunla iletişime geçtiğim dakikalar geliyor. Ona sessiz sessiz içten içe ettiğim dualarım geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
4: Ruhumuz ulaşabilir. Yani ruhen ulaşabiliriz aslında.
1: Bu ruhu bize emanet olarak verdiğini, dünya hayatını yaşarken ona ulaştırmamız gerektiğini söylüyor. İster miydiniz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı?
2: Tabii ki isterdim.
5: Ruhumuz yaşarken tabii ki de Allah'a ulaşabilir. Bunu en güzel kıldığımız namazlarda içimize nur dolduğu zaman da hissedebiliriz. En darlandığımız anlarda Allah'a dua ettiğimizde eğer o işimiz çözülüyorsa bunun verdiği mutluluk zaten şüphesiz yani.
4: Ulaşabilir aslında ruhen ulaşabiliriz.
1: Bunun için yapmamız gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
4: Dilemek.
1: Dualarınızda diyor musunuz? Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Vefat etmiş yakınlarımız da var. Onlarla da hani onlar aslında öldüler ama hani ruhen yanımda hissediyorum ben. Mesela annem vefat etti. Onunla konuşuyorum.
3: Tabii canım. Bunda namazla dile getireceğiz.
5: Kıldığım her namazda Allah'ım sen hayırlısıyla beni sana hayırlı bir kul olaraktan karşına çıkarmayı nasip eyle diyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz, vefat etmiş yakınlarım var. Onlar öldüler ama ruhen yanımda hissediyorum. Vefat etmiş bir insan ruhen yine aramızda olabilir mi? Bu dünya aslında iç içe altı alemden oluşan bir yapı içerisinde. Biz şu anda zahiri alem standartlarında yaşayan kişileriz ama yakınlarımız vefat edince 40 günden sonra onlar berzah alemine gidiyorlar. Yani zahiri alemin karşıtı olan berzah alemine. Bir de cinlerin alemi var. Aynı yerde, aynı koordinatları paylaşıyoruz. Gayb alemi. Bir de ölen cinlerin bulunduğu alem, karşıtı gayb alemi var. Onlar da bu dünyada. Bir de emr alemi var, meleklerin yaşadığı alem. Onun karşıtı şeytanların bulunduğu zülmani alem. Ve 3 asır ve 3 dakikaçlı olmak üzere 6 alem. Ama hepsi de bu dünyada. Fakat enerjiler farklı olduğu için biz hissetmeyiz. Örneğin biz zahiri alem kesiminde yaşıyoruz. Ama ölülerimizi, karşı zalimde olan ölülerimizi hissedemeyiz. Ancak kalp gözü açık olanlar, onlar farklı çünkü kalp gözü, kalp kulağı fizik ötesine taalluk eden bir durumu söz konusu. Secde 11'de Allah-u Teala قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ يُوكِلَب۪يكُمْ سُمَا لِيَنَا تُرْجَعُونَ Üzerinize vekil kılınan ölü melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ruhun İki şekilde Allah'a ulaşması var. Hayattayken ve ölümle. Bakara 46'da ikisini de açıklıyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ Hayattayken ruhuna ulaşması. وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a dönmesi ifade ediyor. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar ölümle tekbir ulaşma gerçekleştireceği için şirkli olarak Allah'a ulaşıyorlar. Hadiste öyle zikredilir ve ne yazık ki bunların gideceği yer cehennem. Allah Teala'nın indinde bir sonuç söz konusu. Allah insan ruhunun ulaşması bir farzdır. Bu o kişinin ölümünden evvel olabilir, ölümünden sonra olabilir ama ölümünden evvel olursa ermiş evliyadan olur. Ölümünden sonra olursa o da gideceği yer cehennem olur. Ama olay hep bununla noktalanır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Fizik vücudun bu dünyadaki vazifeleri sona eriyor. Ama nefsimiz adına berzah alemi dediğimiz bir başka aleme geçer ve yaşantısına devam eder. Kim haccet namazı kılıp da Allah'tan talepte bulunursa o gece uyanana kadar ölmüş olan o kişiyle beraber olabilir. Onların ölmediğini yaşamakta devam ettiğini kesin olarak yaşarsınız. Zaten Enbiya suresi 35. yani cihat kelimesinde kullu nefsin zâikatil mevt ve nevvelek min şerri vel hayri fitneten. Biz nefsi, her nefsi ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Hayırla imtihan etmek şükrü, şerle imtihan etmek de sabır gerektiriyor. İşte hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman bunu net olarak anlıyoruz. 2 tane de hadis-i şerif söz konusu. Sizden kim bir hayra ulaşırsa Allah'a hamd etsin. Hayır Allah'tandır. Kim de bir şerle karşılaşırsa kendinden başka kimseyi levh etmesin. Öyleyse nefsleri hayır ve şerle imtihan ediyor. Şer bizim nefsimizden, hayır Allah'tan. İster Nisa 79, Araf 23, Enfal 51 ve bütün diğer ayet-i kerimeler şerrin nefsten olduğunu, Allah hayrın da Allah'tan olduğunu buyuruyor. Ve nefsler ölümü tadıyor. Allah Teala şerle hayırla imtihan ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisinin seçtiğini söylüyor ve o seçtiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Dini öğreten, Allah dostu.
4: Mürşit benim için Peygamber Efendimiz'i hatırlattı, ona inananları hatırlattı.
5: Mürşit benim için yol gösteren, Allah yolunda ömrünü harcamış, insanlara, Müslümanlara, işte çevresine hep böyle doğru yolu göstermeye çalışmış biri olarak düşünüyorum.
1: Allah dostları günümüzde var mı?
3: Var, benim arkadaşlarım çok var. Namazından, niyazından. Keşke biz de başlayabilseydi ama olmuyor.
4: Bilemeyiz, tabii bildiklerimiz de var ama tabii ki de vardır muhakkak.
5: Bence her Müslümanın da mürşidini seçmesi gerekiyor, öyle düşünüyorum.
1: Nasıl bulabiliriz mürşidimizi?
5: Mürşidi aracı olarak görmemiz gerekiyor kesinlikle. İlah Allah'tan, sadece onu Allah yolunda ilerlemeyi göstermeye çalışan kişi olarak görmemiz gerekiyor. Nurun Allah'tan geldiğine, onun bir aracı olduğuna inanmamız gerekiyor.
1: Hacet namazını kılıp Allah'a sorarsak bize göstereceğini söylüyor. Bizim için tayin ettiği mürşid.
4: Tabii dua çok önemli. En başta da dediğim gibi dua edip istersek Rabbil Alemin zaten isteyin demiş. Hani güzel gecelerimiz de var bununla ilgili.
1: Hacet namazı kılıp Allah'a sorarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
5: İsterdim. Kendi seçtiğim bir mürşidim var zaten. Sonra nefsimize yenik düşüp tabii gittiğimiz sohbetlere, dergahlara ara verdik ama tabii ki de bu iyi bir şey değil.
1: Yeniden belki hacet namazı kılıp Allah'tan istersiniz.
5: İnşallah.
0: Misafiriniz, bence her Müslümanın mürşidini seçmesi gerekiyor. Mürşidini seçmek şey iradeğimize vereceğimiz bir karar mıdır? Hayır. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلَاللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ مِنْ هَجَائِرُ وَلَوْ شَعَ لَهَذَا اَكْمَجْمَيْنِ Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşidlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Eğer dileseydi hepinizi hidayete erdirdi. Bakara 45-46'da da haccet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّ عَلَى كَب۪يرَةٍ اِلَّا الْخَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكَ رَبُّمْ اَنَّ مِلَيَ رَجُونَ 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece, kandil gecelerinde bu namazı kılan kişi, birinci rekatta Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha'dan sonra üç ayetel kürsi. İkinci rekette Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknaz. Tahiyyata oturulur. Üçüncü rekette Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknaz. Dördüncü rekette Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknaz oturulur ve dua edilir. Allah'tan müşid istenir. Bu namaz dediğim gibi Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece veya Kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan üç ayetel kürsi okunur ve zikirle baş yastığının üzerine konu sağ taraf üzere yatılır. İleri geri başın hareketiyle basınç sebebiyle kişinin kalbi atışları planında duyar. Ona paralel Allah'a diyerek zikreder ve uyursa huşu sahibi kişiye Allah müşrit göstereceğini garanti ediyor. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. O zaman kişi mübeşirat var olduğuna göre üç çeşit rüya var. Kabus nevinden rüyalar, şeytanın korkutması rüyalar, nefsin hadisatı rüyalar ve bir de müjdeli rüyalar. İşte mürşidin rüyada gösterilmesi mübeşirattır. Allah dilerse devrin imamını, dilerse bir kavim resulünü, dilerse veli mürşidi, dilerse bir vekil mürşidi o kişiye kıldığı namazda gösterebilir. O da gidip o gösterilen mürşide gidip tabi olması lazım. Mürşidin seçimi müridin yetkisinde değildir. Seçimi Allah yapar. Allah-u Teala sabır ve hacet namazıyla ihsani Allah'tan isteyin. Allah hangi mürşide onu gösterecekse, o kişi hangi çeşmede su içecekse Allah-u Teala onun kalbine o mürşidin sevgisini koyar ve o sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kalplerin telif edilmesi. İn kuntu vada'en fe'le fe beyne kulû.

0: Seviyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'ın insanların işlerini görmeleri için seçtiği kullar vardır. İnsanlar onlara müracaat ederler. İşte bunlar Allah'ın azabından kurtulanlardır. Allah'ın azabından kurtulanlar tövbe-i nasuhla tövbe edip seher vaktinde nasuh tövbesini gerçekleştiren, günahları örtülen, salah nuru verilen, günahları sevaba çevrilen ve iradesi teslim alınan insanlardır. Allah-u Teala'nın da zatını kendisine gösterdiği kişilerdir. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına getirdiği insanlardır. Eğer Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap edip onu irşada makamına getirmişse o kişi mutlaka asgari seviyede bütün emirleri Allah'tan alan ve tebliğ eden bir insandır. Bu insanlar Allah'ın insanlar için vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Bu insanların artık ne vicdan azabıyla, ne kabir azabıyla, ne de cehennem azabıyla azapların gün değildir. Onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Allah Teala Hadid suresinin 12. ayet-i kerimesinde Yevme terel mu'minne vel mu'minati yes'a nurum beyni yedim ve imanim ve büşrekül yevme cennetin tecrübe tarzından her halidin nefya zalike fevzul azim. İşte bu bir kurtuluştur. Onlar için gerçekten korku yok. Onlar masum olmazlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah'ın seçtiği tüm insanlar Allah'ı sevenlerdir ve Allah Teala bu sevginin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın faydası nedir?
3: Rahatlatmak, iyi hissetmek.
4: Faydaları çok güzel aslında. Hani tabii ki de devamlı dilimizden getirmemiz gerekiyor. Kötülüklerden korumak adına çok güzel bir şey.
5: Vücudu rahatlatmak, huzur olmak, borcunu bu bir insanın borcu olduğu zaman huzurlu olması.
6: Devamlı zikir yapmamızın faydaları nefsimizle olan mücadelemizde de bizim için çok önemli. Ağzında, kalbinde, dilinde, gönlünde Allah olanın nasıl kötü bir şey, kötü bir yolda ilerlemesini düşünebiliriz ki, öyle değil mi? Günlük hayatımızda olan nefse mücadelemizde de çok büyük önem arz ediyor zikretmek.
2: Devamlı Allah'ı zikreden, nefsini bununla temizlemiş bir insanın başkalarıyla kavgası, husumeti, anlaşmazlığı olur mu siz?
3: Zikrediyorsa başkalarıyla husumeti olmaması gerekiyor. Ama kimi insan da sinir edebiliyor diyeyim daha doğrusu. Sabır sınamak gibi bir şey vardır ya.
2: Devamlı Allah'ı zikretsek kesintisiz mutlu olur muyuz? Başımıza ne gelirse gelsin.
4: Oluruz çünkü inanıyoruz. Biliyorsunuz ölüm hani çok zor. Allah'a inanmasak zaten ben düşünüyorum. İnanmayanlar da var hani biliyorsunuz. İnanmayanlar nasıl dayanıyor bir acıya diye düşünüyorum yani. Çünkü inandığımız için biz bu acıya dayanıyoruz.
6: Namaz kılarken bile nasıl içimize huzur doluyorsa Allah, yani ben açıkçası Allah dediğimde böyle ne bileyim içim öyle çiçek açıyor, nurlanıyor. Mutluluk veriyor yani. Huzurda olmamamız imkansız.
1: Misafirimiz bir insan zikrediyorsa başkalarıyla hüsmeti olmaması gerekiyor. Ama kimi insan da sabır insanda da sabır sınamak gibi bir şey var ya sinir edebiliyor. Sinir edebiliyor. Başkaları ne yapsa yapsın buna etkilenmemek mümkün müdür? Evet. Daimi zikre ulaşanların hepsi bu noktaya gelmişlerdir. Muhterem Efendimiz her zaman diyor ki öyle mühim olan olaylar değil, olayların üzerimizde bıraktığı tesir. Bütün insanlar doğuşlarına, ölümlerine kadar hep bir takım olaylar yaşarlar. Önemli olan bu olayları Allah'ın bizlere verdiği tarifler çerçevesinde değerlendirmektir. Hangi olaylar bizi niçin üzmüş, bunun muhasebesini yaptığımız zaman nefsimizin hangi afetinin eksik olduğunu böylece yakalarız. Nefsimizi tanırız. Nefsimizi tanıdıkça da gelecek sefer bu tarz bir olaydan etkilenmemek için tedbirlerimizi alırız. Allah'ın yardımıyla zikir yaparız. Nefsimizdeki afetler azalır. Olayların üzerimizdeki tesir giderek hafifler. Hicr 39.40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama ihlas sahibi kulları müstesna diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili Cafer hocamız, ellerinizden hürmetle, saygıyla, özlemle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Tevhidin gerçekleşmesi için Allah'a ulaşmak

0: dinlemeyi dileyen herkesin Allah'ın seçtiği Resul'e tabi olmasına gerektiği söylenebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Eksik buradan kaynaklanan. Bütün kavimlerde yaşayan insanlar da belki çevrendeki müşriklere tabi olmuşlar. Bir kısmı ama tevhidi oluşturamamışlar. Çünkü tabi oldukları bütün müşriklerin o kavmin Resulüne tabi olması temel şart. İşte bu şart mevcut değil birçok ülkede. Gelecek günlerde dinlerin birleştirmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir dizaynda bütün kavimlerdeki şu anda mevcut olan Resullerin devrin imamına tabi olmaları asıldır. O yaşayanların hepsi devrin imamına tabi oldukları zaman dünya sulhu oluşacaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an programda bizleri bir araya getirdi. Sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
1: Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, zikir, emri bil maruf ve nehyi münkerin dışındaki her söz, Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Zikir sohbetlerinde bir tek gaye var. Allah'ın kitabı, ayetlerin açıklanması, öğrenilmesi ve yaşanması, aynı zamanda etrafımızdaki insanlara da öğretmemiz. En iyi öğrenme başkalarına öğretmektir. Hizmette bulunan, tebliğ yapan kardeşlerimiz gün geçtikçe daha evvel belki kağıda ezbere yazdıkları şeyleri o hizmet içerisinde Allah onların kalplerine nakşediyor. Dolayısıyla Kur'an Allah'ın sözleri iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi Kur'an'ı konuşa konuşa Allah katında hamele-i Kur'an, Kur'an taşıyıcısı olur. İşte her biriniz de Kur'an taşıyıcısı olmak istiyorsanız devamlı olarak Kur'an konuşmanız lazım. Bu sohbetler de bu açıdan çok önem kazanıyor. Biliyorsunuz pazar sohbetlerimizde Kur'an ayetleri ve bu Kur'an'a uyan hadis-i şerifler söz konusu. İşte bugünkü ayetle, şu ayetle başlıyoruz. Âl-i İmrân 112. Allah Teala şöyle buyuruyor. Durubet aleyhim zilletu eynema sıkfu hablin minallahi ve hablin minennas. İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Allah'tan bir ip Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Âl-i İmrân 103'te şöyle buyuruyor. وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. وَاَسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. وَاَسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk insanı olan Adem babamızdan kıyamet gününe kadar gelecek bütün bay ve bayan kainattaki her beşere vaaz ettiği bir tek din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Dinler yok, tek bir din var. Bu din 28 basamakta zirve noktaya insanı ulaştırır. Ve bunun tamamı da son şeriatla olan Kur'an-ı Kerim'le bir daha asla bozulmayacak, tarifata uğramayacak, şeytandan da tamamen korunmuş bir vaziyette Kur'an-ı Kerim'le evvela öğrenilecek, yaşanacak ve başkalarına öğretilecek. İşte şu anda hepimiz Kur'an-ı Kerim'i muhterem Efendimiz'den öğrendik. O bize bu dini yaşamamızı buyurdu ve örnek oldu bize. Bizlerin de aynı çizgide kalarak Kur'an ayetleriyle öğrendiklerimizi yaşamamızı yaşayarak başkalarına da öğretmemiz buyuruluyor. İşte ayet-i kerimeyi okudum. İki tane ip söz konusu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, mucize-i baki, Kur'an ayetleriyle sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip de Allah'ın ezelde bizim için tayin ettiği müşrik.
Bunun dışındakilerde hayır yok. Onların gideceği yer cehennem. İşte bu ayetle örtüşen hadis-i şerif de şöyle. Her kim imama itaatten bir el kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah-u Teala'ya ameli hususunda lehinde hiçbir hücceti olmayarak kavuşacaktır. Her devirde devrin imamı var. İlk insan olan Adem babamız yaşadığı dönemde devrin imamıydı. Allah'ın Resulüydü, Allah'ın halifesiydi ve Allah'ın peygamberiydi. Bu görevlerin hepsi onda toplanmıştı. Ve Allah Teala diğer insanlara şunu söylüyor. Her kim imama itaatten, her devrin imamı var mı? Var. Ya bu Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberdir veya onun olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen mekaleten devrin imamı bir veli resuldür. Ama imamın olmadığı dönemde olmadığı dönem yok. Biliyorsunuz Allah Teala İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde de kıyamet günü herkes imamlarıyla çağrılacak. İsra 71'de. يَوْمَ نَدْعُ كُلْ اُنَاسٍ بِيْمَامِيُمْ. Bir ateşe çağıran imamlar var. Bir de Allah'a çağıran imamlar var. İşte Allah'a çağıran imamlar onun bayrağı altında onlarla birlikte çağrılırlar. Ve tabi dünya hayatında o imamlar tebliğe başlayıp da insanları Allah'a davet ettiği zaman kendi döneminde insanların onlara ne cevap verdiği amel defterinde yazılı. O açıdan her şey ayan beyan ama mutlaka bir imamla Allah'ın huzuruna çağrılıyoruz. Eğer bir el kadar imamdan ayrılırsak, hadis-i şerifte öyle buyuruyor, kıyamet gününde amel boşa gidiyor. Kıyamet günü Allah-u Teala'ya ameli hususunda lehinde hiçbir ücreti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda biat olmadığı halde ölürse, cahiliye ölümüyle ölmüş gibidir. Yani bir şeyle kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ameli boşa gidiyor. Hangi ayet gereğince? Zümer 65. وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. İşte bu şirk koşmak devrin imamına isyan şeklinde ifade edilebilir. Hazreti Ömer'in işte bu açıdan söylediği söz çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Tebliğ kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyen kişi Allah'ı biliyor, kendisine tebliğ ulaştı ama kabul etmemekle isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. O zaman isyan eden kişi aslında kime itaat etmiş oluyor? Şeytana itaat etmiş oluyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Dünyayı da nefsimizin tamamen bütün afetleri dünyaya dönüktür. Ve ona meylediyor. Nefsimizin afetlerin talebiyle şeytanın talebi aynı. Aynı noktada işte her kimde boynunda biat yani ikinci safhada kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide biat eder. İmama biat edilir, mürşide intisap edilir. Eğer kişinin intisabı yoksa, biatı yoksa o kişi cahiliye ölümüyle ölmüş gibidir. Öyleyse her halükarda bu ayetlerde ve hadiste ikisinin birlikteliğinden bir sonuca ulaşıyoruz. Dinimizin 7 safa 4 tesinden oluştuğunu ama bu
7 safa 4 teslimden oluşan dinin birinci ve ikinci safhası bu ayet, bu hadiste anlatılıyor. Birinci safa Alman 103'te Allah'ın ipine sarılın. İkinci safa ile birinci safanın birlikte zikredildiği ayet Alman 112. İnsanlardan biri, Allah'tan biri pet tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurulmuş. Öyleyse dinin temeli bu iki safadır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Her halükarda bu iki safanın biri diğerinin sağlamasıdır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bununla örtüşen hadiste benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerinin yoluna tabi olun. Benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerinin yoluna tabi olun. Şimdi bu söz hangi ayette açıklanıyor? Hadis hangi ayette örtüşüyor? Yusuf 108. Yusuf 108'de Allah Teala ne diyordu? Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve menettebani. Kul hazi sebi, onlara de ki benim yolum budur. Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yolumuz bu yoldur. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve menettebani. Öyleyse Resulullah'ın sünnetine, Resulullah'ın sünneti hakka davet. Hulefai Raşid'in sünnetine, Hulefai Raşid'in sünneti de Allah'a davet. Öyleyse en üst seviyede Allah'a davet eden hak sahipleri kimlerdir? Allah'ın en üst noktada Allah'a davet etmekle hak sahibi tayin ettiği kişi devrin imamıdır. Ondan sonra her kavimde o kavmin lisanıyla kavim resulleridir. Ondan sonra onları temsil eden veli mürşitler, ondan sonra o veli mürşidi temsil eden vekil mürşitler. Silsile-i meratip bu şekilde. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Kavim resullerinin temsilcileri de veli mürşitlerdir. Veli mürşitlerin temsilcileri de vekil mürşitlerdir. Bu standart içerisinde Allah Teala bu dini hem öğretiyor, hem yaşatıyor, hem de yayıyor inşallah Allah'ın dizayn içerisinde. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ayrı zamanda geleceğini müjdeleyen Mehdi Aleyhisselam biat etmenin önemini anlatırken şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sizden kim o güne yetişirse, ki Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde miyiz? Evet. Şu anda hidayet çağındayız. Hidayet çağı Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Kur'an'ın değişmeyeceği açık. Çünkü Hicr 9'da Allah Teala enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama Kur'an tek başına kaldığı takdirde insanoğlunu dönüştürebilecek bir standartta değil. Nitekim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimelerini Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz okuduğu zaman masum bir şekilde başı öne eğiliyor ve diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır diyor. Hemen yanı başındaki sahabeler, ya Resulullah biz bu Kur'an'ı kendimiz öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Ama Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? O zaman Peygamber Efendimiz'in cevabı, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Öyleyse şu anda Tevrat var, İncil var, Kur'an var. Eğer muhterem Efendimiz bu Tevrat'ı, bu İncil'i, bu Kur'an'ı bize öğretmeseydi, Tevrat, İncil, Kur'an bizim hayatımıza bir şey ifade eder miydi? Dilimizde olurdu ama kalbimizde olmazdı. Öyleyse Kur'an'ın kalbimize indirilmesi gerekir. Tıpkı Cebrail Aleyhisselam'ın ayet be ayet Resulullah'ın kalbine indirdiği gibi. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimelerinde ne diyor Allah Teala? Nezele bi ruhul emin ala kalbike. Ruhul emin Cebrail Aleyhisselam'la senin kalbine indirdi.
Öyleyse dilde değil, her devirde mevcut olan Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil insanlar tarafından okunabilir. Yahudiler Tevrat'ı okuyabilirler, Hristiyanlar İncil'i okuyabilirler, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler. Ama bu okuma onlara derecat kazandırabilir. Fakat hiçbir zaman onların hayatında bir değişiklik yapmaz. Hayatlarında dönüştürücü bir özelliğe sahip olabilmesi ayetlerin kalbine, kalbimize inmesine bağlı. Ama ayetlerin kalbimize inmesi de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala hazırlıyor. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yani ona Kur'an-ı Kerim'i öğretecek, Kur'an-ı Kerim'i yaşatacak ve Kur'an-ı Kerim'i anlayacak olan bir standarda onu ulaştırıyor. Neyle? Rahim esmasının tecellisiyle. Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yetmez. Onu müşhidine ulaştırıyor. 7 furkanla birlikte 7 kalp şartı ve 7 nimeti de ona veriyor. İşte bu dinin temelidir. Kişiyi bu dine hem öğrenecek, hem yaşayacak, hem de başkalarına öğretecek standarda o noktaya ulaştırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam bu görevin Allah tarafından yetkilendirilen, vazifelendirilen o yetkinin sahibi Allah'ın Resulüdür muhterem Efendimiz. O zaman Allah'ın Resulü diyor ki sizden kim Mehdi Aleyhisselam o güne yetişirse karlar üzerinde emekleyerek dahi olsa ona katılsın, ona biat etsin. Allah'a ulaşmayı dilemek ve biat bu dinin temelini oluşturuyor. Ondan sonra mı bu dinin temeli? Allah'a ulaşmayı dilemek vahdet akidesi Allah'ın tekliğini oluşturuyor. Mürşide tabiyet tevhidi ama ondan sonra da dinin kemalı en zirve noktadaki yaşanması, öğrenilmesi, öğretilmesi teslimlerle mümkündür. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi işte din tamamen bundan ibarettir. Ve Allah-u Teala hepimizin bu 7 sabah 4 teslimi yaşamasını emir buyuruyor. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde ilmin insanlardan kaldığı zamandır. Eğer Kur'an-ı Kerim değişmeyecekse ilmin insanlardan kaldırılması neyle söz konusudur? Evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi vaaz ettiği hadiste 5-7 tane hadiste benden sonra nübüvvet yoktur. Nebi gelmeyecek, nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Bana itaat Allah'a itaattir. Bana isyan Allah'a isyandır. O zaman her halükarda ne olması lazım? Bizim istisnasız gidip en azından Allah'a ulaşmayı dilememiz ve mürşidimize ulaşmamız. Mürşide ulaşan herkes biat standartlarının içine giriyor mu? Evet. Çünkü Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşiden kim olursa olsun, hangi gezegende yaşarsa yaşasın, hangi kavimden olursa olsun, o mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerine kim yerleşiyor? Devrin imamının ruhu. Yani kainatta Allah'ın vazifeli kıldığı. Devrin imamları bütün kainat içindir. Ama kavim resulleri bütün kainat için değildir. Kendi kavimleri içindir. Halife de dünya içindir. Ama bütün kainat için olan devrin imamıdır. Bütün kainat için olan hidayete erdiren devrin imamıdır. Halife bu dünya Allah Teala diyor ki ve iskale rabbuke lil melaiketu eni ca'alni fil ardi halifeten. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kavm resulleri ve li kulli ummetin resul fe iza ca'a resulum
kudya beynen mulkısı ve hem la izlemun. Ve likül ümmetin resul, her ümmetin, her toplumun, her kavmin bir resulü vardır. Resul onlara geldiği zaman artık onlara adaletle hükmedilir. Neden öyle diyor? Çünkü resul göndermesem azap etmem. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman sual soruyor Muaz bin Cebel Allah Resulü. Ya Muaz diyor, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bilir. Dedikten sonra Peygamber Efendimiz sorduğu sualin cevabını kendisi veriyor. Kulların Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamadır. Ya Muaz ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Onlara azap etmemesi. Öyleyse Allah'ın bize azap etmemesi hangi açıdan gerçekleşebilir? Bize Resul göndermesi halinde oluyor. Yani Allah Teala Resul göndermekle ne yapmış oluyor? Kesinlikle diyor, ben size azap etmek istemiyorum. Ve Resul ne diyor? Resul de onları Allah'a davet ediyor. Kim bu tövbeyi gerçekleştirirse o güne kadar işlediği bütün günahları Allah ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Yani Allah Resul göndermekle hiçbir kuluna azap etmek istemediğini ispat etmiş oluyor. Onun için وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ama eğer Resul gönderildikten sonra o kişi Resul'ün davetine icabet etmez, isyan ederse o zaman azap onun üzerine hak oluyor. O kesinlikle azabı hak ediyor. İşte bu açıdan kim o güne yetişirse, karlar üzerinde emmek diyerek dahi olsa mutlaka ulaşsın ve Mehdi Aleyhisselam'a biat etsin buyuruluyor. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin evvela bir kere Allah-u Teala biz insanları en üst noktada yaratmış. Allah Halik'tir, biz de mahlukuz. Hani bazen mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye diyor ki, Rabbime hamd ve şükür ederim ki Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe dualar olarak soruyor, ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Hayır, siz Allah'ın mahlukusunuz. Ama kul olmak mutlak surette neyi gerektiriyor? Allah'ın emrine itaati gerektiriyor. Bu emrine ruhun Allah'a teslimi. İşte kim Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmişse, evet dileyen o ama gerçekleştiren Allah. Biz Allah'ın emrine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz an bu dileği Allah bizim kalbimize görürse, onu hayata geçirecek, tatbikata geçirecek biz miyiz? Hayır Allah. Vasıta emirler olmadan olabilir mi? Hayır. O zaman Allah Teala söz vermişse, Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Rad 27 ve Şura 13'te اِنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَّهْتِ اِلَى اِيْمَنَنَا Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti ileyhi men enab. Enab olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Enab olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle eş değer olduğunu nereden anlıyoruz? 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Bu 7 ayet bizi nereye götürecek? Bizi takvaya götürecek. Takva bizi nereye götürecek? Allah'a ulaşma dileğini götürecek. İşte Rum, Rad 27. İşte Rum 31, mümine ileyhi ve takva, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 17, onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab etmişler? Allah'a yönelmişler. Zümer 54, ve enibu rabbikum eslimu lehu. Ve Şura 13, Allah dilini seçer ve kendisine yönenleri hidayete kendisine ulaştırır. Şimdi bu 7 ayet-i kerime, hiç Allah'a ulaşma dileğiyle karşılığı var mıdır? Yok. Gördüğünüz gibi takvaya götürüyor. Sen Allah'a yönel ve takva sahibi ol. O zaman takvanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden anlıyoruz? Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Bakara 223'te acaba Allah ne diyor? Beraberce bakalım. وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَمُوا اَنَّ مُلَاكُمْ Takva sahibi olun. Bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız.
Öyleyse Allah'a yönelmek, 7 tane ayeti kerime Allah'a yönelmek neyi ifade ediyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Çünkü Rum 31'de münübine ileyi ona yönel, takva sahibi ol. Takvanın da Allah'a mülaki olmakla eşdeğer olduğunu, o noktaya bizi ulaştırdığını Bakara 223 net olarak açıklıyor. O zaman 7 ayet bizi bu sonuca ulaştırıyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ondan sonrası tamamen Allah devreye giriyor Rahim esmasıyla. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek Yedi Furkan ve hacet namazıyla mürşidi de bize göstermek suretiyle 7 kalp şartı, 7 nimete bizi ulaştırıyor. İşte dinin temeli bu. Biz bu temel üzerine Allah Teala bizim için 7 katı bir şeray inşa etmesini istiyorsak o zaman kesinlikle itaati önde tutacağız. Allah'ın emirleri var, Allah'ın neyleri var. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz marifle emretmezden, marifle etmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Dua edersiniz, duanızı da Allah kabul etmez. Marifle emretmek, münkerden nehyetmek. Mürşitlerin vasıfları nelerdir? Kur'an'da mürşit dendiği zaman hemen özelliklerinden neyi anlamamız lazım? Maruf emreden ve münkerden nehyedenleri anlamamız lazım. İşte 7 tane ayet-i kerime mürşidin özellikleri. Maruf emreden, münkerden nehyedenler Allah'ın veli mürşitleridir. İşte Allah Teala diyor ki Allah Resulü marufla emretmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Yani bunun manası mürşidinize tabi olmazsanız Allah size azap eder. Dua ederseniz duanızı da kabul etmez. Evet, duamızın da kabul olmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Mürşidimize tabi olmamız gerekir. İşte Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُتَعَبِذُ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ زَلَمُ اَنْفُسَمْ O nefslerine zulmedenler. جَاوْكَ Sana gelselerdi. فَاسْتَغْفُرُ اللّٰهِ Allah'tan mağfiret dileselerdi. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ رَسُولَ رَسُولُ da onlar için mağfiret dileseydi. لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَابًا رَحِيمًا Öyleyse kişinin mağfiret talebini Allah ne zaman kabul ediyor? Mürşid önüne gidip tövbeyi gerçekleştirdi. Yani o mürşid onun için mağfiret talebinde bulunduğu zaman biz tek başımıza ne kadar mağfiret talep edersek olur mu bu mağfiret talebimiz? Hayır, olmuyor. Allah Teala diyor ki gideceksin ona, o senin için Allah'ın tayin ettiği mürşide, sen mağfiret talebinde bulunacaksın. O da senin için mağfiret talebinde bulunacak. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. O zaman her iki tarafın tövbesinin kabulü, günahların sevaba çevrilmesi ve onun için Allah Resulü ne diyor? Resul göndermesem azap etmem diyor. Resul gönderiyor. Resul göndermekle Allah Teala ne yapıyor? Bizim yana itaat etmemizi istiyor. İtaat neyle başlıyor? İtaat Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'de tam 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Tam 19 tane fiil ve 73 ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 73 ayet-i kerime bunu açıklıyor. 12 ayette de bunu farz kılıyor. Emrediyor. Emir neyi gerektiriyor? İtaati gerektiriyor. İtaat nedir? İtaat bir teslimiyettir. Yani şimdi yolda geldik, bir kardeşimiz konuşuyor. İşte ben mürşidi çok seviyorum, ben şunu yapayım, bunu yapıyorum. Ulaşmayı diledin mi? Hayır. Mürşide tabi misin? Hayır. Şimdi bu sözleri birisi söylediği zaman ulaşmayı dilemiyorsa, mürşide tabi değilse, bu söz size neyi anlatıyor? Ağzından çıkan söz, kulaklar işitmiyor. Yani kalbinde yok. Dili söylüyor ama kalbinde o yok. Ağzından çıkan sözün kulakların işitebilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Evet, ağzından çıkan sözün kulakların işitmesi. Neden? Çünkü eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemese sümmün bükmün umyun. Onlar sağırdırlar, onlar dilsizdirler, onlar kördürler. Şimdi onlar sağırdırlar.
Mürşit söylemiş, Hakk'a davet etmiş. Ama kişi işitmemiş. İşitmediği için kalbine de indirmemiş. Kalbine inmediği için idrak da edememiş. Mürşidi mürşit olarak görmemiş. Sağır dişsiz bir kör olmakta. Ama mürşit davet etmiş ve kişi işitmiş. Onun sözlerinin manasına varmış. Manasına vardığı zaman Allah ne yapıyor? Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Yani nasıl bir şişeye su doldurmak isterseniz kasasına ne takarsınız o şişenin? Huni takarsınız. Öyleyse normal bizim kulaklarımız kalple ilişkisinde ne vazifesini görüyor? Huni vazifesini görüyor. Yani mutlaka ve mutlaka rahmetin kalbimize inmesi kulaktan geçer. Onun için Peygamber Efendimiz mümin kulağından sulanır. Şu anda mesela dinliyorsunuz. Ben konuşuyorum. Kulağınız bende olacak. Kalbiniz Allah'ta olacak. Gözünüz de ekranda olacak. Allah'ın izniyle. Bu üçlüyü hiçbir zaman unutmamak lazım. İşte söylediklerimin manasına varırsanız o zaman Allah Teala onu kalbinize indiriyor. Kalbinize indirdiği zaman idrak ediyorsunuz ve kalbinizden gözünüze sirayet ediyor. Gözde görme olayı gerçekleşiyor. Eskiden mürşitlere bir başka ismi, Tevrat'taki ismi neydi? Gören kişi. Gören adam. Yani mürşidi mürşid olarak görüyorsunuz. Baktığınız zaman mürşidi alelade bir insan olarak da görebilirsiniz. Baktığınız zaman mürşidi mürşid olarak da görebilirsiniz. İşte insanlar Nuh Aleyhisselam döneminde Nuh Aleyhisselam bakmışlar. Nuh demişler ama ne demişler? Peygamber dememişler. Nuh demişler, peygamber dememişler. Mesela Peygamber Efendimiz'in amcası. İsmiyle çağırmış ama hiçbir zaman Allah'ın Resulü diye çağırmamış. Çağırsa o zaman ne olur? O zaman kendisini Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Çünkü o dilek mutlaka onu öbür tarafa götürür. Biri diğerini sağlaması. İşte sevgili kardeşlerim 12 tane farz emirle Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Şimdi bu mürşide tabiyet bizi neye götürüyor? Belki İncil'deki tek ayetle açıklamak mümkün. Markos 29:31. Dinle ey İsrail, Allah tektir. Tamam, Allah'ın tekliği Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştirdik. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Yani mürşide tabi olduğunuz an 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti başlıyor. Fizik vücudun hidayeti başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. İradenin hidayeti başlıyor. 4 tane hidayet birden. Hidayetin kuvveden fiile geçmesi ne zamandır? Mürşide tabi olduğumuz zaman. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Hidayet üzere oluyoruz. Ama hidayetin bizde tatbikata geçmesi, yaşanmaya başlaması mürşide tabiyette gerçekleşiyor ve 4 tane hidayet birden başlıyor. Aynı zamanda bu 4 tane sırat-ı müstakimdir de. 4 tane hidayet, 4 tane sırat-ı müstakim. Ruhun hidayeti, ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun sırat-ı müstakimi. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi. İradenin hidayeti, iradenin sırat-ı müstakimi söz konusu. O ayetler şu anda ekrana geliyor. Ruhun hidayeti, ruhun sırat-ı müstakimi İsa 175. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun sırat-ı müstakimi Yasin 61. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41. İradenin hidayeti, iradenin sırat-ı müstakimi Enam 153. 4 tane hidayet, 4 tane sırat-ı müstakim. Onun için Allah-u Teala biz onları kendi yolumuza ulaştırırız. İbrahim suresinin yanılmıyorsam veya Rad suresi ama İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz İbrahim 12'de? Allah-u Teala biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Allah'a tevekkül edenler Allah-u Teala'ya tevekkül etsinler. Görüyorsunuz yani. Biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? O bizim yollarımıza hidayet etmiştir bizi, ulaştırmıştır. İşte yollarımıza dediği zaman neyi anlayacağız? O bizi mürşidimize ulaştırdı.
ruhun sırat-ı müstakimine ulaştırdı, fizik vücudun sırat-ı müstakimine ulaştırdı, nefsin sırat-ı müstakimine ulaştırdı, iradenin sırat-ı müstakimine ulaştırdı. Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Bu yola girdikten sonra imtihanlar başlıyor mu? Başlıyor. İşte ona sabredeceğiz. İmtihanların hepsinin sabırla karşılanmasını. Artık tevekkül edenler, yani ben Allah'a tevekkül ettim. Neyi? Ruhun tesliminde kişi ne yapacak? Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve Allah'a vekil tayin edecek. Fizik ucunun tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. Nefsin tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. İradenin tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler diyor artık Allah Teala. Öyleyse hepsi aynı noktada başlıyor. Şimdi asıl bir sonuca ulaşıyoruz. Allah Teala bunları bize veriyor. Niçin? Bize kalsın diye mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bize verilen her şey kesinlikle bir başkasına verilmek üzere verildiğini bilmemiz lazım. Biz yokuz. Nedir? Mesela ruhumuzun teslimini. Biz bunu başkasına vermek üzere Allah'a ulaştırdık ama ondan sonra başkasına vermenin işaretini hakkı tavsiye etmek. Fizik vücudun teslimi. Teslim olduğu zaman ne yapıyoruz? Allah'ın emrinde kullanıyoruz, başkasının hizmetinde kullanıyoruz. Onu anlatıyoruz vesaire. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi üzerinden biz nasıl Allah-u Teala kalbimizi temizlediyse biz de insanların bu noktaya ulaşması istikametinde hizmet etmeliyiz, onları mutluluğa ulaştırmalıyız. Yani bizim sahip olduğumuz her şey Allah içindir ama Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Allah Teala kesinlikle bunu söylüyor. Başkalarına hizmet, başkalarına hizmet. İşte bu başkalarına hizmet dendiği zaman bir şeyi hatırlatmanız lazım. Nedir o? İnfak. Ruhu size vermiş, Allah'a vereceksin. Allah'a vermek aslında başkalarına vermek. Fizik vücudu sana vermiş, infak edeceksin. Allah'a vermek, başkasına vermek. Nefsi vermiş, temiz olarak şey edeceksin. Her şey eğer din bir tek kelimeyle infak edilirse nedir? Vermektir. Veren el aldan elden üstündür, vermek. İnfak. İşte Allah Teala Bakara 274'te ellezine yunfikuna emvalem billeyli ve nahari sırren ve alaniyete. Onlar ki Allah'ın kendilerine verdiği malları gece, gündüz, gizli ve aşikar olarak harcı ederler. Bu ayet indiği zaman orada Peygamber Efendimiz'in sohbetinde Hazreti Ömer varmış. Hazreti Ömer, onlar sahabe hayırlarda yarışıyor. Diyor ki bu sefer ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim. Ne olursa olsun ben geçeceğim. Gidiyor malının yarısını paraya dönüştürüyor ve Peygamber Efendimiz'e teslim ediyor. Hazreti Ebubekir geldiği zaman bu ayet kendisine okunuyor. Gidiyor neye sahipse bütün her şeyin anahtarlarını götürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ve ya Ebubekir tamam güzel de yaptın ya her şeyi verdin ama çocuklara ne bıraktın diyorlar. O da çok enteresan bir cevap veriyor. Allah ve Resul sevgisini bıraktım. Demek ki bir anne babanın evlada bırakacağı en büyük miras neymiş? Demek ki Allah ve Resul sevgisi. Yani arabadır, maldır, arazidir, kasadır, masadır, nisadır değil yani. Allah ve Resul sevgisi. Her şeyin kökeninde Allah ve Resul sevgisi var. Peşinden koştuğumuz mutluluk neyle gerçekleşir? Allah ve Resul sevgisiyle gerçekleşir. İşte Allah Teala diyor ki onlar ki mallarını Allah yolunda infak ederler. Onlar geceleyin verirler, gündüzleyin verirler, gizli verirler, aşikar verirler. Hazreti Osman'a geldiği zaman ne yapıyor? Hazreti Osman ticaretle uğraşıyor radıyallahu anh. Kervanı Şam'dan Mekke'ye girmek üzere ve 3 yıl ambargo altında kalan sahabe herkes sipariş veriyor. Ben şunu da almak istiyorum, şunu da almak istiyorum ama Hazreti Osman diyor ki ben vermiyorum. Ve bu konu Resulullah'a götürülüyor, şikayet ediliyor. Hazreti Osman bize mal şu fiyattan vermiyor, fahiş fiyatla. Bugünkü lisanla
bir malın değerinin çok üstünde fiyat verildiği zaman ne ad veriliyor acaba? Bir isim veriliyor yani. Fahiş fiyatla veriliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bir de Asman'ı çağırıp onunla konuşalım. Gerçekten öyle mi? Şikayet ediyorsunuz ama bir de ondan öğrenelim. Hazreti Osman'ı çağırdıkları zaman sana verilen raiş bedel fiyat üzerinden niye vermiyorsun malları ona? Diyor ki daha fazla veren var diyor. Daha fazla veren kim? Valla diyor ya Resulallah 1'e 700 veren var diyor. 1'e 700 verince herkes tabii gülümsüyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالٍ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَسَلَ حَبَّةٍ اَنْ بَعَدْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda infak eden hali her başlarında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara insanda derecat artırımında bulunuyor. O zaman anlıyorlar ve hakikaten Hazreti Osman sahip olduğu kervanındaki ne varsa hepsini fi sebilillah sahabeye parasız karşılıksız veriyor. Hazreti Ali'ye sıra geldiğinde o da cebindeki parayı ne varsa 4'e bölüyor. 1/4'ini gece, 1/4'ini gündüz, 1/4'ini gizli, 1/4'ini açık veriyor. Sen niye böyle yaptın diyor Hazreti'ye. Allah öyle buyurduğu için ben de öyle yaptım diyor. Yani onlar dikkat ederseniz böyle kıyafette yarışmıyorlardı. Bugünkü gibi. Bugün insanlar dini artık neye hapsetmişler? Kıyafete hapsetmişler. Onlar tam tersi hayırlarda yarışıyorlardı ve Kur'an ayetlerinin yaşanmasında, tatbikinde yarışıyorlardı. İşte bu örnek bize açıkça bir neticeyi de ifade ediyor. Onlar hep Resulullah'tan Kur'an'ı dinliyorlardı. Evvela manasına varıyorlardı. Ondan sonra hemen manasına vardıktan sonra o ayet-i kerimeyi yaşamak üzere tatbikata geçiriyorlar. Bu ayette olduğu gibi. Şimdi burada nereye gelmek istiyorum? İnfak nedir? İnfak ruhun, nefsimizin 19 afeti var. Bu 19 afetten bir tanesi cimrilik. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Ruhumuz 19 hasretinden bir tanesi de cömertlik. İnfak vermekle alakalı. İnfak cömertlikle alakalı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mesela şu anda ben burada size sohbet etmekle ne yapmış olayım? Allah'ın bana verdiğini size veriyorum. Ayetler. Bu malsa mal vereceğim. İlimse ilim vereceğim. Sağlıksa sağlıkta vereceğim. Yani sahip olduğunuz ne varsa onu başkasına vermek, onu başkasıyla paylaşmak. Ve bu standart içerisinde olay gerçekleşiyor. O zaman diyor ki Resulullah El-Bakhilu aduvallah velev kana alimen. Kişi alim de olsa cimri ise o Allah'ın düşmanıdır. Cimri demek mesela ilmini başkasına vermeyen demektir. Veya ilmini kendisi için kullanan demektir. El-Sahiyu habiballah velev kana fasikan. Cömert de Allah'ın dostudur, fasık da olsa dahi. Şimdi bunu birleştirdiğimiz zaman Resulullah'ın hadisinde ne görüyoruz? Diyor ki cömertlik öyle bir ağaçtır ki kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de öyle bir ağaçtır ki kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. O zaman cimri insan kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaca tutunuyor. O ağaç onu nereye götürür? Cehenneme. Cömert olan bir insanda kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. O ağaca tutunursa, o dala tutunursa nereye götürür? Onu mutlaka cennete götürür. Allah Teala'nın cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bunu cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa onu mutlaka ateşe götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye kadar infak, cömertlik, din bunu ifade ediyor. Vermek, vermek, vermek. Ne varsa, elinde bir şey yoksa bile niyetinle bunu tasdik edeceksin.
Nedir mesela? Dua vermek midir? Evet. Başkasının lehine iradenizi sevk ediyorsunuz. Allah'ta yardım ediyorsun, yalvarıyorsunuz. Ya Rabbim onun bu müşkülatını çöz. Ya Rabbim onu buna ver. Ya Rabbim onu şunu yap. Ya Rabbim onu... Hep bu başkalarına bir şeyler vermek, onları mutlu etmek istikametinde bir gayretin kesinlikle sahibisiniz. Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah Teala dinde daima veren taraf olmamızı istiyor. Veren el alan elden üstündür olayı bu sebepledir. İşte hadis-i şerifi okuduk. Sadece bu mu? Hayır. Arap suresinin 31. ayet-i kerimesi. Ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin. Kulu veşrebu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Size verdik her şeyi. Yiyiniz, içiniz ama ne yapmayınız? İsraf etmeyiniz. Külü yiyiniz, veşrebu içiniz, ve la tüsrifu israf etmeyiniz. Şimdi mal açısından israfa baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın temel hükmü şu. Çalışan insan, işleyen sermaye. İnsanın emeği. Niye çalışan insan daima? Necm 39'a bakın. وَاَنْلَيْسَنْ insan اِلَمَاسَا İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse insanlar çoğu zaman fakirlikten, şuradan bundan dem vururlar. İşte şöyle böyle şikayet ederler. Ama Allah Teala da diyor ki, kişinin emeğinden başka bir şey yok. Çalışan insan. Öyleyse çalışacak. Mesela şu anda iş arayan bir insan. Belki ona birçok işler teklif ediliyor ama o benimsemiyor, daha ötesini istiyor. Halbuki ilk etapta yapılması gereken şey ne? Hemen ilk eline geçen işten başlaması lazım. Daha sonra adım adım diğerlerine ama boş durmamak lazım. Şimdi bir limon satmak var. İşi kabul etmediği için gidiyor limon satıyor. Diğerinde de boş durmak var. Hangisi karlı? Limon satan kişi karlı. Çünkü vaktini gerçekten Allah'ın önüne koyduğu bir dizayn içerisinde Allah için kullanıyor. Öyleyse insanın mutlaka çalışması lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Ve ekonomik açıdan baktığımız zaman her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış Allah Teala. Ekonomi de çift midir? Evet. Allah Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Ama faizi verin. Bazı insanlar mesela şöyle düşünün. Fakir olan, ekmek bulamayan bir kişi gidip fırından ekmek çalıyor. Öbürü de ekmek sahibi de zekatını vermiyor. Zekatını vermeyince otomatikmen o ne yapacak? O da hayatta kalmak üzere gidecek. O hırsızlığı yapacak. Öyleyse öncelikle bizim yapmamız gereken şey ne? Ekonomik açıdan kazancımızın %2,5'u zekat. Fırın sahibi ne yapması lazım? Fırın sahibi fırının malının korunmasını istiyorsa ne yapması lazım? Zekatını vermesi lazım. Yani zekat kişinin malının sigortasıdır, korunmasıdır. Sigorta herhalde böyle bu şekilde ifade edilir. Malın sigortası yani. Kazancımızı korumak istiyorsak sigortasını vermemiz lazım. Aynı imlal üzere. Ve kazancımızın %2,5'u bize haram. Sigortalanması lazım ki biz malımızı koruyabilirim. Hırsızlık olmasın. İkinci adım da ikinci yedili basamakta biri vermemiz lazım ama rüşvetten elimizi çekmemiz lazım. Rüşvet almadığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Rüşvet almadığımız zaman yine malımızı korumuş oluyoruz. Yani rüşvet alırsak kesinlikle mal elden gidiyor. Ama rüşvetten kendimizi korumak istiyorsak ne yapmamız lazım? Biri vermemiz lazım. Birincisi zekat, ikincisi bir. Biri veriyoruz ve kendimizi neden koruyoruz? Rüşvetten koruyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Rüşvet alana veren de Allah ne yapsın? Lanet etsin diyor.
Alan da veren de. İki taraf var çünkü rüşvette. Üçüncü yedili basamakta durum nedir ekonomik açıdan? Üçüncü yedili basamakta da Allah-u Teala faizi haram kılıyor ama yatırımları emrediyor. Kişinin parası var. Aklına iki seçenek geliyor. Ya bankaya faize koyacak veya fabrika açıp yatırıma dönüştürecek. Allah hangisini emrediyor? O parayı, sermayesini yatırıma dönüştürmesini emrediyor. Niye? Hangi ayet-i kerimede? İşsizlere iş sahası açın. Zuruf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Biz diyor, insanları kazanç bakımından birbirinden farklı kıldık. O üstün kıldıklarımız, emri altındakileri çalıştırsınlar, işsizlere iş sahası açsınlar. Öyleyse sermayesi olan benim sermayemdir, ben dilediğimi kullanırım. Mantığı doğru mu? Hayır. Ben Allah-u Teala diyor sana bu sermayeyi fazladan veriyorum. Ama sen de işsizlere iş sahası açacaksın, fabrika açacaksın. Mesela işçi çalıştıran bir insanla işçi çalıştırmayan bir insan ikisi eşit mi? Hayır, işçi çalıştıran bir insan çalıştırmayandan daha ayrıdır. Çünkü o aynı zamanda açtığı iş yeriyle 3-4 kişinin maaşetine sebep oluyor. Daha iyidir bu münazara. Ve sonra nereye geliyoruz? İşte bu ayet-i kerimenin sonucuna geliyoruz. Diyor ki Allah-u Teala ihtiyaçtan fazlasını verin. Sosyal adalet etkisi olsun. Mesela kişinin kazancı bütün bunları yaptı. Zekatını verdi. Birini verdi. Yatırımları gerçekleştirdi. Kazancı daha da artıyor. Daha da fazla. Yani siz zekatınızı verseniz malınız artar. Siz birinizi verin.

gaz olsun. Şayet vermese ne olur? Vermese o zaman israf eder. İşte ayet-i kerimede ya beni Adem huzu zinetekum inde kulli mescidin. Kullu yiyiniz. Veşrebu içiniz. Ve la tüsrifu. İsraf etmeyiniz. Ben 50 bin kazandım. Bunları şey yiyeceğim, içeceğim, ne yapacağım yaparım. Kimse bana hesap soramaz. Hayır diyor. Allah-u Teala ölçü belli. Yani sen tamam ihtiyacın ne varsa. Tıpkı Karun'a söylediği gibi ya Karun diyor. Ben sana nasıl verdiysem sen de insanlara ver. Ama dünyadaki nasibini de unutma. Yani dünyadaki nasibin o paradan sen de ye iç. Ama ne yapma? İsraf etme. İşte ayet-i kerime Allah bunu söylüyor. Öyleyse biz bunu verirken ne cimrilik edeceğiz ne de israf edeceğiz. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesine bakın ne diyor. Furkan 7. Vellezine inza anfaku lem yusrifu ve lem yaktiru. Onlar infak ettikleri zaman ölçü burada belli. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik de etmezler. Kimdir cimri? Zekatını vermeyen kişi. Kimdir cimri? Birini vermeyen kişi. Kimdir cimri? Parası varsa yatırımları gerçekleştirmeyen. Kimdir cimri? İsraf eden. Yani ölçüleri Allah-u Teala her şeyiyle Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O zaman yani insanlar sabah akşam işte ekonomi böyle, ekonomi şöyle falan. Şu. Bu hayır. Aslında Allah'ın formülleri tatbik edildiği zaman kesinlikle şu anda ülkemiz bile bunu tatbik ederse füze hizziyle mutlaka kalkınır. Neden? Muhterem Efendimiz'i hatırlayın. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken yaptığı araştırmada biz şunu tespit ettik. Bankadan ekonomiye, ekonomiden bankaya iki tane para nehri var. Sabahleyin bankadan o para ekonomiye akıyor bir nehir. Tıpkı bizim kalbimizin temiz kan pompalaması gibi. Aynı zamanda akşamleyin de o paralar nereye tekrar toplanıyor? Bankaya. Bankayı bir kalp olarak düşünürseniz, parayı ekonomiye enjekte ettiğiniz an temizleniyor. Tekrar o para şeyde kirlenip tekrar nereye dönüyor? Bankaya dönüyor. Ama eğer siz bu hesabı yaparsanız ve bankadan ekonomiye, ekonomiden bankaya dönüşte o %2'lik veya %1,5'luk şeyi yatırıma dönüştürürseniz o zaman o ülke bir Japonya olur, o ülke bir Amerika olur. Çünkü Japonlar kalkınmayı bu şekilde gerçekleştirmişler. Bankaları yatırıma ortak etmişler. Gelen paranın işte bankacılar gelen paranın diyelim ki %1,5'unu, 2,5'unu ortak oldukları şirkete aktarmak suretiyle Japonya büyük şekilde kalkınmış. Ama burada da önemli bir nokta devreye giriyor. Nedir o? Üretken yatırımlar. Bankadan ekonomiye gidip de tekrar geri döndüğünde bu para neyle kullanılıyor? Tüketim harcamalarında kullanılıyor. Yani üretken yatırımlardan değil. Mesela ne gidip inşa ediliyor? Coca-Cola. Lan Coca-Cola ne olur? Ne üretecek Coca-Cola? Sadece tüketim malzemesi veya başka bir şey. Halbuki ne diyelim? İşte bugün üretken yatırımlar araba fabrikası veya uçak fabrikası veya işte o fabrika kazandırıyor. O fabrika yeni bir fabrika inşa ettiriyor. O %1,5'luk miktarını üretken yatırımlarda kullanabilirsek ülke %100 kalkınır. İstisnası yoktur. Ama burada da borç açısından da olaya bakmamız lazım. Allah-u Teala zekatımızı verdiğimiz zaman kime vermemiz gerektiğini de belirtiyor. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde bakın bu zekat verilmesi gereken insanlardan bir kısmı da borçlu olanlardır. Yani borç insan hayatında çok çok önemli. Mesela diyelim ki elinize bir para geçti. Borcunuz da var. Kendiniz mi harcamanız lazım yoksa borcunuzu ödememiz mi? Borcun ödenmesi asıldır. Çünkü ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Tövbe 60'a baktığımız zaman ne

0: görüyoruz. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar içindir. Kalpleri İslam'a ısındıracak olanlara, kölelere, borçlulara, bu paranın verilmesi gereken yerlerden bir tanesine borçlular. Yani ben sana bu parayı veririm, git borcunu öde. Hatta Hazreti Ali bu açıdan çok örnek bir davranışla anılıyor. Nedir o? Bir ara elindeki parayla pazara gidip ticaret yapacak Hazreti Ali. Gidiyor bakıyor ki pazarda iki kişi kavga ediyor. Onların arasına ayrıldığı zaman Hazreti Ali, ya diyor niye kavga ediyorsun, sebebi ne? İşte diyor, bu benim paramı vermiyor. Soruyor ona, gerçekten öyle mi? Evet, yani ben borçluyum ama bende de yok. Yani ben vermek istiyorum ama benim de param yok diyor. Borcu ne kadar diyor? İşte misal 4 dinar. Tamam diyor o zaman. Hazreti Ali cebini yokluyor. Tam cebindeki para da 4 dinar misal. Ben diyor bunu senin yerine veriyorum. Al şu borcunu öde. Sen de bundan sonra bu kişiyle kavga etme. Bu şekilde ayrılıyorlar. Ve Hazreti Ali tabii sermaye tüketince, elindeki para hiç kalmayınca gerisin geri eve dönüyor. Ama eve dönerken yolda birisiyle karşılaşıyor. O birisi dediği kişi devenin yularına tutmuş. Elinde deve, diyor ki Hazreti Ali'ye, ben bu deveyi sana satmak istiyorum. Tamam diyor ama benim param yok yani. Vereceksin. Param yok. Olsun diyor. Ben sana veriyorum o dinç olarak. Sen sattığın zaman parayı bana ver. Yok diyor. Neyse ikna ediyor. Tamam diyor, hadi madem sen böyle diyorsun. Alayım deveyi. Satınca sana vereyim. Devenin fiyatı diyelim ki 200 dinarsa, ben diyor sana 100 dinara satacağım. Ya o asıl devenin fiyatı bu. 200 dinar. Sen niye bana bu şekilde satıyorsun? O canım istiyor diyor, ben sana 100 dinar satacağım. Tamam diyor, ben sattım sana 100 dinar vereceğim. 100 belki bir kilometre öteye gidince tekrar birisi karşına çıkıyor. Diyor ki ben bu deveyi satın almak istiyorum. Devenin gerçek fiyatı 200 dinar. O da hayır diyor, ben sana 400 vereceğim. Ya asıl fiyatı 200 dinar yani, niye bana vereceksin? Olsun diyor, 200 dinar vereceğim sana, sen bunu al. Ve geliyor tabii Peygamber Efendimiz yine sohbette gülümseyerek, ya Ali ne oldu, nasıl geçti senin ticaretin, neyle karşılaştın? Hazreti Ali aynı olduğu gibi anlatıyor. Ve tabii bir kavle göre tabii diyor ki ilk sana deveyi satan Cebrail Aleyhisselam, diğeri de işte İsrafil Aleyhisselam, meleklerden bir tanesi. Herkes hayretler içinde kalıyor. Demek ki asıl olan Allah'ın emirlerine itaat sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sahabe gibi Allah'ın emirlerine itaatte birbirimizle yarışırsak işte o zaman sahabe gibi oluruz. Yani Allah ne diyor, biz ne yapıyoruz? Eğer Allah diyorsa ki Ela bi zikrillahi tatmainel kulub, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mümkün oluyor. Eğer diyorsa ki Allah-u Teala zikir en büyük ibadettir ve biz de zikir önüne başka şeyler koyuyorsak, o zaman olmadı. İşte onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse zikir bu dünyadaki her şeyden daha kıymetli mi? Evet, bir tarafta terazinin kefesine zikir koyun, öbür tarafta bütün dünyayı koyun. Ağır gelen hangisi? Ağır gelen zikir. Ama biz ne yapıyoruz? Elimizi vicdanımıza koyalım. Biz ne yapıyoruz? Biz de tam tersi zikri ikinci plana atıyoruz. Terazinin diğer kefesindeki dünyaya dalıyoruz. İşte onun için sahabe sahabe olmuş. Onun için 3 yıl ambargo altında kalmalarına rağmen bir arpa boyu geri adım atmamışlar. Kesinlikle. Hiçbir zaman yapmamışlar. Ya şimdi dikkat edin. Kardeşlerimize zaman zaman baktığımız zaman bakıyoruz eften püften sebeplerle 2-3-4 kardeşimiz bir yerde toplanıp zikir yapıyor. Şu anda yerinde yerler esiyor. Bu noktaya gelmenin arkasında ne var? Zikre önem vermedikleri var. Sevgili kardeşlerim, ben namaz kılamıyorum diyen kişi zikrini ait olacağı ölçüde yerine getirmiyorum. Ben eşimle tartışıyorum diyen kişi Allah'ın emrettiği biçimde hizmetini yapmıyorum. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani hep şikayetler dışarıda, dışarıda, dışarıda. Yani Efendimizin sohbette buyurduğu gibi onlar, onlar, onlar, onlar. Halbuki Onlar değil, biz değişeceğiz. Bizi değiştirecek olan yegane vasıta ne? Zikir, zikir, zikir, zikir. Bizi adam edecek olan, bizi pozitife dönüştürecek olan şey zikirdir. Zikirden asla imtina etmememiz lazım. Hayatımızda her saniye, her an zikir olması gerekir. Ve o sesi kalbimizde tam yerleştirene kadar bu şekilde devam etmemiz gerekir. Allah'ın izniyle. Allah Teala bakın ne buyuruyor. Cömert kimsenin ufak tefek yanlışlarını görmezlikten gelin. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. Cömert kimse kimse, evet bir takım hataları oluyor ama Allah Teala o hataları ne yapıyor? Derhal örtüyor, çözüyor. Onun elinden tüyü kaldırıyor. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. Kimi kaldırır? Cömert kişiyi. Ümmetimin velileri cennete namaz, oruç, sadaka çokluğu sebebiyle değil, Allah'ın rahmetiyle ve nefslerindeki cömertlik hasretiyle, temizlik kalpleriyle girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan rahmetiyle cennete girerler. Ve üst cennette daha bunun üstü. İşte buradaki üst cennette ümmetimin velileri cennette namaz kılmak, oruç, sadaka çokluğuyla değil, Allah'ın rahmetiyle bir, nefs tezkiyesiyle iki ve kalp temizliğiyle üç ve Müslümanlar olan merhametiyle cennete, cömertlikleriyle dört. Cömert olmak bu açıdan çok çok önemli. Allah'ın bize verdiğini bizim de insanlarla paylaşmamız Allah'ın izniyle. Tabi Bakara suresinin 195. ayet-i kerimesinde Allah bir şey daha söylüyor. Enfukû fissebillâhi lâ türk, yani Allah yolunda infak edin. Ama infak edenler Mekke'den Medine'ye hicret etmeden evvel infak edenlerle daha sonra infak edenler de bir olmaz. Kıymetli olan ne? Kıymetli olan yoklukta infak etmek. Mekke'den deyken infak edebilmek, o standardı gerçekleştirebilmek. Allah Teala Bakara 195'te bunu söylüyor. Cömert kimse Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır, cennete yakındır. Cimri olan da uzaktır. İnsanlara uzaktır, cennete uzaktır. Cahil bir cömert, abid bir cimriden Allah'a daha sevimlidir. Evet, cahil bir cömert, işte bu söylemiştim. Cahil bir cömert, abid bir cimriden Allah'a daha yakındır. El-bakhilu aduvallah velev kâne alimen, el-sakhiyu habibullah velev kâne fâsikan. Bakhil, cimri, alim de olsa kesinlikle Allah'a uzaktır, düşmandır. Abid bir cimri, bir cömert bir cahil var. Bir de abid bir cimri var. Cömert cahil onu kurtuluşa ulaştırabilir. Ama cimri abid kurtuluşa ulaşamaz. Bu cimrilik ve cömertlik aslında ne ile alakalı? Bizim kendimizle mi? Değil. Dışarıdaki insan mesela Hazreti Ebubekir'in zekatını vermeyen insanlara savaş açıyor. Sebep ne? Niçin savaş açıyor? Çünkü namaz kılmasa diyor ki o senin Allah arasında. Oruç tutmasan senin Allah arasında. Ne diyelim? Hacca gitmesen senin Allah arasında ama zekatını vermeyenlere ne yaparım? Savaş açarım. Çünkü zekat kul hakkı olarak devreye giriyor. Ve Allah Teala öncelikle elbette Allah'a itaat, ama Allah da beni seviyorsan benim sevdiğimi de seviyor musun? Seviyoruz diyoruz. O zaman ben insanları seviyorum. sen onlara vereceksin. Allah'ın sevgi kanunu bu. Allah insanlara diyor ki beni seviyorum, seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi de seviyorsunuz, seviyoruz ya Rabbim. O zaman ben insanları seviyorum. O zaman komşusu açken tok olan ne yapmazdı bizden değildir. Hatta bir kısa anlatılıyor. Hac farizasını yerine getiren insanlar arasında bir kavle göre bir dönem hacca gidiliyor ve bir kişi de rüyasında görüyor. Bu seneki hacıların hacı kabul edilmedi. Bir kişi hariç. Herkes o hariç dediği kişi de hacca gitmemiş. Yani öyle anlatılıyor. Yani bir kişinin hacı kabul edilmiş ama o da hacca gitmemiş. Tabii merak ediyorlar. Gidiyor, diyor ki ya nasıl oluyor bu? Hem hacca gitmedin hem de rüyamızda gördük senin hacın kabul ediyor. Ben diyor hac paramı toplamıştım. Komşuma baktım. Komşumun şu şu ihtiyacı vardı. Hiç geçinecek durumu yoktu. Ben hac paramı hepsini ne yaptım? Komşuma verdim. Allah Teala da diyor ki işte o para bana verildi. Doğrudan doğruya yani. Şuna buna değil doğrudan doğruya benim elime koydu o kişi. O kişi o para bana verildiği için ben onun hacını kabul ettim. Bir, onun sebebiyle de diğer bir kısım hacıların da hacını kabul ettim. Yani diğer hacıları kabul olan kişiler de kimin sebebiyle kabulundu? Onun sebebiyle kabulundu. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, amelimiz boşa gidiyor dendiği zaman bundan da en büyük pay bizim çevremize ait olduğu standartta Allah'ın emrettiği biçimde önem vermeyişimizden. Hizmet bu açıdan çok çok önemli. Allah yolunda peygamberlerin birinci görevine tebliğ. Tebliğ mukaddes bir görev. Ve Allah-u Teala'nın dinde Allah-u Teala en çok peygamberleri övüyor. Şöyle şöyle onları açıklıyor. O zaman ne olması lazım? İstisnasız hayatımızda cömertliği ön plana almamız lazım. Allah'ın bize verdiğini başkasıyla paylaşmamız lazım. Bu hem Allah indinde bizi kıymetli kılar hem de normal dünyevi hayatta da bizi ait olduğu standartta refaha ulaştırır. İşte refah ve Allah'ın indinde iyi bir kul olmak istiyorsak bunun yolu kesinlikle vermekten geçer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu dünyada iki kişiye gıpta edilir. Birisi Allah'ın kendisine verdiği ilmi insanlara veren, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı insanlarla paylaşan. Evet, ilmi veren, malı paylaşan. Bu iki kişiye gıpta edilir diyor. Şimdi baktığımız zaman Resulullah hadiste yine bir kısa anlatıyor. Kula diyor ki ben sana sağlık verdim ne yaptın? Ben diyor ya Rabbim senin yolunda savaştım. Şehit oldum. Hayır diyor sen yalan söylüyorsun. Sen insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Şimdi bu kişi nasıl bir işti? Yapmış yani ameli yapmış. Şehit de yani ölmüş de Peygamber Efendimiz zamanında ama ne yapmamış? Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yaptığı amel kim için yapmış? Allah için değil kim için yapmış? Evet insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın diyor. Sen eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, o ameli yapsaydın ve şehit olsaydın ne olurdu o zaman? Onu Allah için yapmış olurdun. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bundan sonra ruhu Allah'ın zatına ulaşana kadar ameli kim içindir? Allah için. Ama sen bunu yapmadın, Allah'a ulaşmayı dilemedin ve yaptığın amel kim için oldu? İnsanlara gösteriş oldu. O zaman da Allah-u Teala sen insanlara gösteriş yaptın. Benden ne istiyorsun? Git ondan iste diyor. Öbür kuluna diyor ki ben sana ilim verdim. Ne yaptın ey kulum? Ya Rabbim ben ilmini bana verdiğin gibi insanlara hep anlattım, dağıttım. Ona da yalan söylüyorsun diyor. Çünkü sen insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Bu kişi de nasıl birisi? Bu da yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Dilemiş olsaydı ve hakkı tavsiye etseydi kim için olurdu? Allah için olurdu. Gelelim. Ben sana mal verdim, ne yaptım ben? Ya Rabbim diyor, zekatımı verdim, her türlü şeyi, sadakamı verdim. Hayır diyor, yine yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse dikkat edin, bu cömertliğin de Allah'ın emrettiği biçimde olması için ne lazım? Mutlaka temelinin Allah'ın emrettiği biçimde olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemezsek, bir savaşta ölürsek şehit oluyor muyuz? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemezsek, biz her tarafa her gün tebliğlere gidiyoruz. O bize fayda veriyor mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemezsek, zekat, bir sadaka hepsini veriyoruz. Bize faydası oluyor mu? Hayır, hayır, hayır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek dinin sigortası. Hani dikkat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah günahlarımızı örtüyor ama amelimizi de muhafaza ediyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek amelimizin, yaptığımız iyi amellerin sigortası, günahlarımızın kefareti. Allah'a ulaşmayı dilememek amelin boşa gitmesi ve günahlarımız sebebiyle cezalandırmayı devreye koyuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun, herkese bu dileği anlatın. Allah'a ulaşmayı dilesinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bir dilek mutlak surette herkesi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Ömür sermayesi yeterse, 6-7 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilediği an, Allah bu talebi onun kalbinde gördüğü an, istisnasız Allah'ın verdiği söz, mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de mükafatlandıracak. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah Teala diyor ki, tamam, ben seni buraya ulaştırdım. Sen bir dileğinle seni buraya kadar getirdim. Şimdi sen benim için çalışacaksın. Dikkat edersen şu anda nerede olursa olsun iş arıyor patronlar, fabrika sahipleri, şu bu. Ama müracaat edenleri kendilerine göre yetiştirmek için 1-2 ay ne yapıyorlar? Eğitimden geçiriyorlar. İşte Allah da diyor ki, ben seni kendim için yarattım ey insanoğlu. Ama benim için olabilmen için bir takım vasıfların sahibi olman lazım. 1-2 aylık. İşte bu 7 aylık süre aslında nedir? Allah'ın, bizim Allah için çalışmamızın eğitimidir. O kısa eğitimi bize veriyor. 7 aylık süre içerisinde bizi yetiştiriyor. Diyor ki, bak, seni şimdi yetiştirdim. Artık bu noktadan itibaren benim için çalışacaksın. Allah için çalışmak artık kimin için çalışmaktır? Başkaları için çalışmaktır. Dolayısıyla siz o 7 aylık süre içerisinde eğitimden geçmezseniz, o zikirleri yapmazsanız, yapan sizsiniz, görünen sizsiniz ama aslında yaptıran kim? Allah. Allah o eğitimi size veriyor ve kesin garanti ediyor. Öyleyse Allah'a layık bir kul olabilmek mutlak surette Allah'ın eğitiminden geçer. Eğitim de çok kısa süreli, 6-7 aylık bir süre içerisinde o bilginin sahibi oluyoruz. Ondan sonra Allah Teala ne yapıyor? Onunla mutlak surette hayatımızı sürdürmemiz lazım. Yani başkaları için çalışmamız lazım. Başkaları için de çalışırsak her gün biraz daha huzurumuz, mutluluğumuz en üst seviyede artacaktır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha ayet ve hadislerin ışığında Allah'ın nasip ettiği pazar sohbetinin sonuna geldik. Sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Ama burada bitmiyor sohbet. Allah'ın izniyle sizden gelen suallerle devam ediyor. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam. Mümin suresi 7. ayete göre Allah-u Teala'nın arşı tutan melekler ve oradaki kişi demekten muradı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, devrin imamı daima arşı tutan meleklerle beraberdir. Arşı tutan melekler ümür kitabı boşlukta tutuyorlar. Arşı tutan melekler tahtları boşlukta tutuyorlar. Arşı tutan melekler devrin imamıyla daima beraberdirler. Allah'ın izniyle. Onun için devrin imamı arşı tutan melekler. Arşı tutan melekler devrin imamını birbirinden ayırmak mümkün değil. Mesela Cin suresinin 26-27. Ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Alimul gaybi fe la yuzhiru gaybi ahaden. O gaybın alemidir. Gaybını kimse izah etmez. İlâ mertebe-i Resulün. Ama Resullerden tasarruf rızasını sahibi Resulün müstesna. Bir şey daha devam ediyor. فَاَنَّهُ يَسْلِكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ مِنْ خَلْفِ رَسَدَ. Onun önden ve arkasından ne yapıyor onu? Koruyor, muhafaza ediyor. Öyleyse devrin imamının önünden, devrin imamının arkasından daima onu koruyan kimdir? Arşı tutan melekler. O takdirde muhakkak ki Allah onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder. Gözetleyicilerdir. Hem arşı tutan melekler. Devrin imamı daima kimle beraberdir? Arşı tutan meleklerle beraberdir. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Cennette olan biri yakınlarındaki cehennemde olduğunu bildiğinde üzgün olma hissi olacak mı? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, cennette olan bir yakınlarının cehennemde olduğunu bildiğinde üzgün olma hissi olacak mı? O hissi yani halükarda veren yine Allah'tır. Azaplandıran da Allah'tır. Mükafatlandıran da Allah'tır. Sevindiren de Allah'tır. Diğeri de ama neye göre Allah bunu yapıyor mesela? Delalette bırakan da Allah'tır. Hidayete erdiren de Allah'tır. İşittiren de Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah Teala diyor ki Hicr Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعُهُمْ. Eğer Allah onları da hayır görseydi işittirirdi. E şimdi Allah onları da hayır görseydi işittirirdi. Allah işittiriyor. Ama işittirmediğine göre ne yapmıyor Allah Teala? O kişide hayır yok. Hayır ne? Hayır o kişinin Allah'a ulaşmayı diye kalben dilemesi. Kalbe bakıyor, kalben Allah'a ulaşmayı dilenme. Hayır varsa Allah ona işittiriyor. Bu dilek yoksa Allah ona işittirmiyor. İşittirmediğini, delalette bırakıyor, işittirdiğini ne yapıyor? Hidayete adım attırıyor. Tamamen her şey Allah'ın kudretiyle gerçekleşiyor. Öyleyse o cennete girdiği zaman yakınlarında, ben tabii şu anda bir sure aklıma geldi okuduğum zaman, galiba Saffat suresinde cennetlik olan bir kişi kendi arkadaşlarını cehennemde görüyor. Dünyadayken onunla nasıl bir hali rüyet içinde olduğunu hemen akla getiriyor. Diyor ki ben ona uymuş olsaydım şimdi nereye gidecektim? Ben de onunla birlikte cehennemde olacaktım. Demek ki sağlığındayken o onu oraya götürmeye çalışmış ama ne yapmamış? O hayır demiş. Kesinlikle. Yanılmıyorsam belki 20 küsur 26. sırada Saffat suresinde veya başka bir sürede öyle aklımda kalmış. Saffat suresinde yemin sahipleri diğerlerini cehennemde görüyor. Kardeşimiz eğer olabilirse gösteririz Allah'ın izniyle. Çankırı'dan bir kardeşim muhterem hocam. Eşim mürşide tabi değil. Ona nasıl sabır gösterebilirim? Zikirle sevgili kardeşim. Yani iki tür şey var. Bir, tamam eşinle sen ters gidiyorsun. O tabi değil. Nefsine tabi. Sen Allah'a ulaşmayı dilen mürşide tabi değilse kişi nereye tabi? Nefsine tabidir. Nefsine tabi sen ise mürşidine tabisin. İkiniz birçok konularda birbirinize uyuşmuyorsunuz. İki şekilde olay var. Bir, tamam ben bu işe yokum der. Ayrılırsın. Ama iki, hayır. Kesinlikle Allah Teala bize örnek gösteriyor. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı tabi miydi? Hayır. Ama sonuna kadar Allah Teala onunla kalmasını emretti ve eşi cehenneme gitti. Ama Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberiydi. Lut Aleyhisselam eşi nerede? Yine aynı şekilde cehennemlik. Hangi ayette bunu söylüyor? Tarim suresinin 10-11. ayet-i kerimesinde. 10. ayet-i kerimesi ile 11. ayet-i kerimesi. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımını örnek gösterdi. Salih kullarımızın, iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat İkisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah Teala bir şey azaba karşı onlardan bir fayda olmadı. Onlar ikiniz de ateşe girin demiş. Yani hem Nuh Aleyhisselam'ın hanımı hem de Lut aleyhisselam hanımı nereye gitmişler? Cehenneme gitmişler, onlar olmuş. Ama Allah Teala ne yapmış onları? Ölüme kadar, vefat edene kadar onlarla beraber olmayı sürdürmüştür. Öbür tarafta Firavun'un hanımı Asiye annemiz de. O da Firavun'un hanımı ama o da cennetliklerden. 11. ayette örnek veriyor. Allah amen olanlara Firavun'un eşini örnek veriyor. Rabbim sen katından cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar diyor. Öyleyse eşi mürşide tabi değil. Sen sabırla onu Allah'a davet edersin, nasihat edersin, güzel davranırsın vesaire vesaire. Onu bu yola teşvik edebilirsin. Sabretmen gerekiyor bunu. Yani hem Allah'a davet edeceksin, hem örnek olacaksın, hem yardım edeceksin. Veya işte burada ifade edildiği gibi ne yaparsın? Tamam, beni ayır dersin. Ama her iki halde de Allah'ın ölçülerine uymak durumundayız. Örnek de söz konusu ayet-i kerimelerde. Şanlıurfa'dan birkaç muhterem hocam, insanları kendimizce yüceltip daha sonra duygu değişimlerinin nedeni ve suçlusu olarak kendimizi görüyoruz. Halbuki başka bir olayda kızmış ve sanki biz suçluymuş gibi davranıp her şeyde o kişileri ön plana alıyoruz. Bu ne kadar doğru? Sevgili kardeşlerim, her konuda hükmü sahibi Allah. Biz hep Allah'tan yana olmayız, haktan yana olmalıyız. Şu veya bu şekilde ne diyor Allah Resulü? Daimi zikrin sahibi, yedi vasfın sahibi, yedi tane kademede kalbi müzeyyen olmuş kişi. Ehli hikmettir, ehli hükümdür. İhtilaflı olan konularda Allah'tan alıp adaleti gerçekleştirmeliyiz. Bizim kişiler zandır. İnsanlar nefslerine uydukların zaman elbette bir takım yanlışlar yaparlar. Önemli olan nefse uymadan hakikati tatbik etmek veya doğrudan doğruya Allah'la konuşuyorsan Allah'tan emri alıp hükmetmek. İnşallah Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde meydana gelen olumsuz olaylar söz konusu. Zaman zaman bizleri de az da olsa etkilemekte. Bu olaylar karşısında az da olsa etkilenmemiz normal mi? Bu istikamette nasıl bir izlem? Hayır, biz zikir edeceğiz. Yani en yakınımız, özellikle aile hayatını yaşayan karı koca, kişi hiç Allah'ın yolunda değilse, devamlı eşiyle kavga ediyorsa, bu kavgadan bir insan kardeşimiz etkilenmek istemiyorsa ne yapması lazım? Zikrini arttırması lazım. Zikrettiğiniz an Allah Teala sizi koruyucu bir fanus altına alıyor. Ve o karşı tarafın, şeytanın ve nefsinizin negatif dalgaları size etki etmesine Allah Teala engel oluyor. O her şeye kadirdir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz hemen zikre sarılacağız. Allah'a sarılacağız. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in son iki suresinde ne var? Kul auzu bi rabbil felak, min şerri ma halak ve min şerri gâzikin izâ vakab ve min şerri nefâsâti fil ukde ve min şerri hâsin izâ hased. Her türlü varlıkların şerrinden kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Kul auzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Yine burada da her şeyden Allah'a sığınıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi negatif olay olursa olsun biz bundan etkilenmek istemiyorsak ne yapmamız lazım hemen? Zikre başlamamız lazım. Allah'a sığınmamız lazım. Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde astroloji uzmanları yıldız haritaları ile kişilerin kaderleri hakkında ve nasıl yol izlemeleriyle ilgili bilgiler veriyorlar. İnsanların bu şekildeki astrolojik bilgilere rağbet etmesi doğru mudur? Açıklar mısınız? Külliyen yanlış. Zaten ilmi nücum yasaktır sevgili kardeşlerim. Yani ilmi nücum, astroloji Allah'ın kudretini bir kişide izafe etmeye çalışıyor. Efendim Neptün gezegenin şu şeyi böyle böyle etki ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim. İnsanların kendisi bile bir hiçtir. Yani bir gün idrak edeceksiniz yani. Göreceksiniz ki her noktada kudretin tek bir sahibi var. Allah. Allah vardı ama Neptün yoktu, Güneş yoktu, başka ne yoktu? Bu yıldız falına bakanlar ne yoktu? Buna hiçbirisi yoktu. Şimdi alıyor 12 tane burçları da tabii ben bilmiyorum isimleriyle. Yok efendim yengeç burcu, yok efendim şöyle burcu. Bunlar burçlar var mıydı Allah varken? Bunlar yoktu, hiçbirisi yoktu ama Allah vardı. Allah Teala yarattı. O Allah o gezegenlere bir vazife vermiş. O vazife tahtında onlar Allah'ın emrine tabi olarak hareketlerini sürdürüyorlar. O dengenin bir elemanı olarak devreye giriyorlar. O kadar. Onun ötesinde bir şeyleri yok. Yani Allah sana bir fayda verse Neptün mani olabilir mi? Allah bir sana zarar verirse Neptün ona engel olabilir mi? Hiç. Bunlar saçma sapan ve Osmanlı'yı Osmanlı'dan yıkan, yani Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olan saraya cinci hocaların girmesi. Halbuki yükselme dönemi boyunca padişahların yanı başında kimler vardı? Allah'ın mürşitleri vardı ve o padişahları, o tebaayı da Allah'a bağlıyorlardı. Şeytandan alıp Allah'a bağlıyorlardı. Ama ne zaman saraya cinci hocalar girdi, ilmin düncümle amel etmeye başladılar. Evvela bir duraklama, sonra gerileme ve sonra en sonunda Osmanlı yıkıldı. Ne sebeple yıkıldı? İşte bu ilmin düncüm sebebiyle bu noktaya gelindi. İzmir'den bir kardeşimiz Mütenem Hocam, fakirlik kader değil buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Elbette sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ve insanın insanı illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yetmez. Allah Resulü ne diyor? Fakirlerinizin yüzü hürmetine rızıklanırsınız. E şimdi Rum suresinin 39. ayet kelimesine beraberce bakalım. İki şekilde davranış biçimini Allah-u Teala açıklıyor. Diyor ki insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey Allah katında ulaşmayı dilemediğin yaptığınız zikir Allah takdirinde Allah katında artmaz. Yani siz zekatınızı vermezseniz, faize verirseniz, siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, zikir yaparsanız o zikir size fayda verir mi? Hayır. O malınız artar mı? Hayır. Faiz belki paranız çoğalıyor ama o paranın alım gücü azalıyor. Faizle. Ne diyelim ya, nasıl izah edelim? Dur bakalım. Parayı faize verdiniz, 100 liranız var. Faize verdiniz, bir sene sonra 500 lira alıyorsunuz. Ama o 500 sene sonra aldığınız 500 liranın değeri mutlak surette şey yapmıştır. 100 liradan daha alt değere düşmüş alım gücü. A şeklinde ve B şeklinde. Yani paranız aslında azalıyor. Ama yatırıma dönüştürürseniz o takdirde Allah katında artmaz. Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler Allah katında kat be kat artar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, çünkü onu ne yapıyorsunuz? Onu Allah için yapıyorsunuz. Zekat verdiğiniz zaman Allah Teala'nın kanununa ben arttırırım diyor. Sen bir verirsen ben 10 kalırım. Sen verirsen ben 700 arttırırım diyor. Ve Allah sözünü yerine getirir. Ne yaparsan yap. Allah diyorsa ki sen bir verirsen ben sana 700 katını veririm. Bizi zengin eden bir midir, 700 müdür? Bizi zengin eden asıl Allah'ın 700'üdür. Allah Teala ben sana 700 veririm. Yine zikir aynı şekilde. Ulaşmayı dilemeden istediğin kadar zikir yap. O zikrin sana bir faydası var mı? Hayır. Ama ulaşmayı kalben diledikten sonra zikir yaparsan seni huşu sahibi kılar. Seni müşide ulaştırır. Seni Allah'a ulaştırır. Seni cennete ulaştırır. Ulaştırır da onu ulaştırır. Yani zikir o noktada her türlü fonksiyonu icra eder. Öyleyse fakirlik değil. Ne yapması lazım? Kimdir fakir Allah'a göre? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. O zaman fakir fakirlikten kurtulmak istiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Onun için fakirlik kader değildir. Cehenneme gitmek kader midir? Cennete gitmek kader midir? Hayır, değil. Sizin kendi iradenizin mahsulü. Ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala hükmünü koymuş cennete gidersiniz. Tıpkı bunun gibi eğer ulaşmayı dilerseniz fakirlikten kurtulursunuz. Ulaşmayı dilemezseniz fakir kalırsınız. Her iki halde de sizin iradeniz rol oynuyor. Sizin iradeniz asıl oluyor. Öyleyse fakirlik kader değil. Evet. Ulaşmayı dilerseniz Allah'ın izniyle bu fakirlikten de kurtulursunuz. Ulaşmayı dilerseniz cehennemden, ulaşmayı dilerseniz her türlü negativiten Allah-u Teala sizi kurtarır. Allah her şeye kadirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz sevgili kardeşlerim. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl erdirmez misiniz diyor. Ben size ve hedeynâhün necden, ben size iki de yol gösterdim diyor. Bu yolun biri iyi, biri kötü.
1: O iki yoldan istediğinizi seçin. İstediğinizden gidin, birisi cennet, birisi cehennem demiş. Bence tamamen kalbimizle ilgili bir durum. Eğer ki biz nefsimize uymayıp kalbimizle imanla ilerlersek her zaman Rabbimin doğru yoluna ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
2: Bize akıl vermiş ve irade vermiş. İradeyi cüz'iye. O aklımızın yoluyla kendi tercihlerimiz doğrultusunda kendimiz belirleyeceğiz gideceğimiz yere.
3: Fatiha ma'assalavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere irşat yolu veya gay yolunu seçenlerden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı muhteva gösteriyor. İrşat yolu İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Gay yolu şeytana ve cehenneme ulaştıran nefsin yoludur. İnsanlar ya irşat yolunu seçerler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırırlar, Allah'a dost olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilmez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusu olur. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse rüşt yolunun, irşat yolunun içinde olamaz. Birinci kul Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla ona tecelli eder. İkinci kul, birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. İrşad yolunun sahibi başkalarını işaret edecektir. Onlar arasında da mürşitler çıkacaktır. Onlar da başkalarını işaret edeceklerdir. İrşad yolunun dışındaki bütün yollar gay yoludur. Sırat-ı müstakimin dışında kalan bütün yollar gay yoludur. Gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın dinini öğrettiği Resuller vardır. Ama o bütün kavimlerde şeytan ve onun taraftarları insanlara şeytani bir tesirle tesir ediyorlar ve onları ikna ederek Allah'ın yoluna girmekten men ediyorlar. Zor kullanmıyorlar. İnsanlar şeytanın bütün masallarına, yalanlarına inanıyorlar. Resullerin söylediklerine inanmıyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere bir düz çizgi çiziyor. Ve bu Allah'ın yoludur. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cüz-i irade, serbest irade sahibi insana davetiyi çıkartıyor. Hangi ayette? Bakara 256. Dinde zorlama yok. Allah'ın bize verdiği cüz-i irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmıyor. Kimsenin de karışmasını istemiyor. Ama Allah-u Teala vazifeli kıldığı Resullerle bu iki yolu açıklıyor bize. İrşad yolunu ve gay yolunu. İşte dinde zorlama yok. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan kesin biçimde ayrılmıştır. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip Allah'a iman ederse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı tercih ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide ulaşır. Öyleyse bir kere daha söyleyeyim, birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlaka 12 tane ihsanla onu ikinci kulba ulaştırır. Ama her devirde Allah'ın yolundan saptıran gay yolundakiler de vardır. Arap 146, o yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizden saptıracağız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler onu benimsemezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ayetleri yalanlıyorlar ve gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerden gafil olanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yunus 7. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar ayetlerden gafildirler. Ayetleri yalanlayanlar kimlerdir? Yine Yunus 45. Kat hasirellezine kezebu bilika Allah'a ve makamı muhtedin. Ama kim ki 12 ayet-i kerimede hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, kim ki 7 ayet-i kerimede ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, münib olursa, Lokman 15, Rum 31, Zümer 17, Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlak surette onları Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırır. Alimran 112, insanlardan bir kulpa ulaştırır. İnsanlardan bir kulpa ulaşan kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer alıyor. O irşat yoluna ulaşıyor ve Nisa 175'e göre de 7-8 aylık süre içerisinde onun ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse, yevmül ahiri inkar ederse, o zaman Nisa 167, 168, 169'da belirtildiği gibi İblisin davetini kabul ediyor, İblisin yalanlarına uyuyor ve İblisin negatif tesiri sebebiyle gelen nezirleri, resulleri inkar ediyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi diyorlar, geldi ama biz onları yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sadece ve sadece kişinin kendi iradesini kullanması, kalpten ulaşmayı dilemesi o kişiye tek bir dilek, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sağlar. Tek bir dilek irşat yoluna, tek bir dilek 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına, tek bir dilek duanın kabulüne, tek bir dilek 3 mürşide ulaştırır. Hepinizin tek bir dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip olmanızı Efendimizin Hizmetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsü ne? tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha muhasselevâ.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hoşgörü. Birinci sual, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü davranmaması sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, her zaman iki tane düşmanımız var. Bir tanesi şeytan, diğeri de nefsimiz. Ve yaşadığımız olaylar var. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı ayrı görünür. Hangi olayda olursa olsun, şeytan daima sizin hiçbir hatanızın olmadığını, karşı tarafın hatalı olduğunu size ispat etmek için bütün gücüyle çalışır. Başkalarının hata

Size karşı davranışlarda yanlışlıklar varsa, bunu yok sayarak, ondan yana olarak düşünün. Onun yanlışını aramak yerine, sizin bize sert davranışının hangi hatanızdan kaynaklandığını araştırın. Eğer iki taraftan bir tanesi hoşgörülü olsa, mutlaka mesele çözülür. Evet, iki taraftan bir tanesi hoşgörülü olsa. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Câsiye suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Hepimizin üzerinde kiramen katibe melekleri var. O kiramen katibe melekleri derecat kaybedeni de tespit ediyor, derecat kazanını da tespit ediyor. Ve Allah Teala adaletini mutlaka gerçekleştiriyor. O zaman size karşı yapılan bir hatayı eğer siz affederseniz onun yaptığı yanlışın karşılığını zaten Allah Teala size ödemiş yani. Derecat olarak size ödemiş. Karşı taraf derecat kaybetmiştir. Siz derecat kazanmışsınızdır. Allah Teala adaleti mutlaka gerçekleştirmiş. O zaman mesele ne? Mesele bundan ders çıkartarak güzele ulaşmanız. İşte Efendimiz tasavvufa yeni giren bir kişiyi örnek vermek suretiyle şu kısayı bize anlatıyor. Mürşidine tabi olan kişi mürşidi diyor ki şu anda altta 3 tane oda var. Her birisinde Kur'an okumakta olan kardeşlerimiz var. Sana emrediyorum her birisinin ensesine gidip bir tokat atacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor. Mürşidine anlatıyor, tamam diyor evladım bu şeriattı, şeriat kısası emrediyor. Daha sonra ikinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve karşılık vermiyor. Geliyor mürşidine anlatıyor, tamam diyor evladım bu da tarikattı, affetti. Şimdi üçüncü odadaki şahsın ensesine git tokat at. Onun ensesine tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve tokat atan kişinin lehine diyor ki ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. Yetmez. Bu olay benim sana daha önce işlediğim bir hatadan dolayı gerçekleşti. Bundan dolayı da özür diliyorum. Üç, bu olayla bir yardımcı kazandın. Bu noktadan itibaren ben sadece beni kendine yardımcı bil. İşte üçüncü odadaki şahıs kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisi. O da hakikati ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim her olayı bu şekilde hangi seviyenin sahibiyseniz değerlendirebilirsiniz. Eğer şeriat noktasında henüz nefs seskesini yapmamışsanız o zaman doğal olarak karşı tarafın size yaptığı haksızlığı siz de mukabele etmek isterseniz ama eğer siz affetmek istiyorsanız bunun bedeli nefs seskesidir. O zaman mürşidinize tabi olmuşsanız çok kısa süre içerisinde Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır ve nefs seskesini size nasip kılar. O zaman da affedici olacaksınız. Ama eğer nefsinizi tasfiye etmişseniz, daimi zikrin sahibiyseniz bu noktadan itibaren yapmanız gereken şey sadece kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarına gösterdiğimiz hoşgörünün onları yozlaştıracağı doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Nisa 59'da Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur resule ulil emri minkum. Ey iman edenler Allah'a, Resulüne ve sizden idarecilere İtaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz edin. Öyleyse ihtilafların çözümü Allah'a ve Resulüne arz etmekle gerçekleşir. Birçok insan etrafa karşı sevgiyle, hoşgörüyle davrandıkları zaman onun yozlaşmaya sebebiyet vereceğini

0: zannederler. Hayır, her zaman tam tersi olmuştur. Hepimiz şunu bilelim ki bizim mutluluğumuzun anahtarı başkalarına en büyük sevgiyle davranmaktır. Allah Teala emrini veriyor. Başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman örtünüz. İzah etmeyiniz. Hoşgörülü olunuz diyor ve bu kadar da nasihate rağmen aranızda gene anlaşmazlıklar olursa mutlaka bize ulaşın. Çözümü Allah'tan isteyelim ve sizlere ulaştıralım. Allah'ın emri böyle. Nizayı Resul'e ulaştırın diyor. Yani ihtilafların çözümünü Allah ve Resulüne bırakın diyor inşallah Allah Teala. Üçüncü sual, Allah ve Resulünün hoşgörüsüne sığınarak emirlere itaat etmemek doğru mudur? Çok yanlış. Zümer 53'te Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsühüm lâ taknatû min rahmetillah. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kişi hayatı boyunca günah işlemiş. Ama şeytan geliyor, kesinlikle önünü %100 kapatıyor. Diyor ki senin işin bitti. Bugüne kadar Allah için hiçbir şeyin yok. Devamlı günahlar içerisinde boğuldun diyerek onu tamamen kendisine bağlamak istiyor. Ama Allah Teala burada bize bir kapı açıyor. Diyor ki yerlerle gökler arası kadar günahın dahi olsa sen Allah'a ulaşmayı dilersen Enfal 29'a göre Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahlarını örter. Öyleyse her zaman Allah'ın kapısı bize açık. Fatır 5'te ise ya eyyühennâsü enne vaadallâhi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Ulaşmayı dilememiz halinde, takva sahibi olmamız halinde Allah'ın mutlaka bizi cennetine alacağını vaat ediyor Allah Teala. Kaf 31-32'de. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimlerdir? Dünya hayatıyla mutlu olacağını sananlar. Yunus 7-8. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani Allah'la mutlu olmak yerine Allah'ın yerine dünya hayatını koyarak onunla mutlu olmaya çalışanlar. Öte yandan mürşide tabi olup günahların sevaba çölmesi yerine iblis diyor ki hayır ne gerek var? Allah gafurur rahimdir. Kimsenin önünde tövbe etmen gerekmiyor. Böylece insanları tamamen aldatıyor. Ama Nisa 80'de Allah Teala biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat Allah'a itaattir. Hoşgörü İslam'ın temelinde vardır. Ama Allah ile olan ilişkilere, Allah'ın sevgiliyle olan ilişkilerimize dikkat edin. Konunun önemini ne kadar az idrak ettiğimiz davranışlarımız ortaya çıkar. Allah'ın emri tebliğ edildiği zaman iki tür davranış biçimi olur. Size ne kadar güç gelirse gelsin. Emri derhal kabul edip gerçekleştirmek veya bahaneler bulmak, müdafaaya çekilmek, hoşgörü Allah'ın Resulünde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder. Hiç kimseyi zorlamaz ama kişi emre itaatsizlik etmişse olay bitmiştir, kapanmıştır, bir yara açılmıştır. Allah Teala Nur suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne buyuruyor. 54 54'e bakarım inşallah. Evet. Kul atiullah ve atir resul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ben tevellev eyyü çevirirseniz innemâ aleyhne mâ humilû ve aleyküm mâ humiltüm. Ona yüklenen sorumluluk onundur. Size yüklenen sorumluluk sizindir. İntîtû yani eğer itaat ederseniz tehtedû. Hidayet edersiniz. Resul'e düşen sadece tebliğdir. Resul'e düşen tebliğ, bize düşen de itaattir. Evet. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam dininin temelinde hoşgörü vardır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da insanı hoşgörülü olmaya götüren sebebin kalben Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Ruhen ve bedenen ibadetleri yerine getirmek olduğunu düşünüyorum. Yani gerek hoşgörü davranış tarzımız, gerekse namaz, oruç gibi.
3: Allah saf ve temiz kalpli olmak lazım. Karşındaki kişiyi de kendin gibi görmek lazım.
4: Tabii ki
3: dua, namaz, zikir. Bunlar geliyor aklıma. Hacet namazları.
4: Dinimiz hoşgörülüden yana olduğu için herkese hoşgörülü bakmak lazım aslında.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a bedenen temas etmemiz mümkün olmadığı için ruhumuzun ulaşacağını düşünüyorum.
4: Kalben niyet ettiğimiz amellerimiz ulaşır.
3: Tabii ki dualarımız ulaşır.
1: Allah Teala ruhumuzu ölmeden önce ulaştırmayı farz kılmış. Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, senin dostlarından biri olmak istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Yani bu şekilde yapmıyorum belki ama tabii kalben de istiyorum bazı şeyleri ama bu şekilde dua etmiyorum.
1: Bir aradayken bu duayı birlikte yapalım mı?
2: Yapalım.
1: Ey yüce Allah'ım.
2: Ey yüce Allah'ım.
4: Bana emanet olarak verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Senin dostlarından biri olmak istiyorum.
2: Ne olur bu duayı kabul eyle, amin.
0: Evet, misafirimiz saf ve temiz kalpli olmak lazım. Karşındaki kişiyi de kendin gibi görmek lazım. Karşımızdaki her insanı kendimiz gibi mi görmeliyiz? Örnek insan olmak tabii ki Allah-u Teala'nın bir emri. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların size karşı olan davranışları sizin onlara olan davranışlarınızın aynasıdır. Üzüm üzüme baka baka kararır bu negatif istikamette. Ama pozitif istikamette biz insanlarda da insan insana bakarak nurlanır. Tezi hakim olmalıdır. Dikkat edin, değişmesi lazım gelen etrafımızdaki insanlar değildir. Değişmesi lazım gelen biziz. Değişmesi lazım gelen nefsimizdir. Eğer biz başkalarına en güzel davranışları sevgiler, nur ulaştıran bir özellikte olursak, onları da ısıtmaya başlarız ve onlar da adım adım etrafımızdaki insanlara nur saçmaya başlarlar. Öyleyse her halükarda üzüm üzüm bakarak değil, nura bakarak aydınlanması, yani biz etrafımıza nur saçmalıyız. Nur saçabilmek için de etrafındaki insanları mutlu etmeliyiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide de ulaşmamızı farz kılmış. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe efendilerimiz de peygamberimize tabi olmuşlar ve birbirlerine karşı hoşgörülü olmayı öğrenmişler, birbirlerini sevmeyi öğrenmişler. Bu şekilde mürşide tabi olmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
4: Ben mürşide tabi olmak derken İslamiyet'in ilk yıllarında tamam olabilir de, şu anda bayağı bir cemaatler, bayağı bir şeyler olduğu için tek başıma Allah'a yönelmeyi daha kabul ediyorum kendi açımla.
3: Allah'tan isteyeceğiz. Mürşitler tabii ki var. Peygamber Efendimiz zaten var. En büyük dostumuz.
2: Mürşidin kelime anlamını bilmiyordum. Şu an öğrendim. Bu güzel bir şey bence. Yani öyle biriyle bir dost olmak, bir yol izlemek güzel bir şey.
3: En önemlisi amelini temiz tutacaksın. Ruhun güzel olacak. Ruh zaten bak boşlukta. Ruh güzel olması lazım.
2: Her zaman zorluklar yaşıyoruz ve hayatımızda bir yön gösterecek ya da bir yol izleyecek bir insan olmak zorunda gibi. Yani mecburiyet bir yerde.
4: Allah'ın sevgili dostlarını ziyaret ediyorum. Yine yol oraya çıkıyor yani. Onlar çünkü kazanmışlar.
2: Ben bugüne kadar hiç bilmiyordum bunu. Hacet namazını az önce öğrendim. Ki gerçekten çok ihtiyacım olan bir şeydi. Yani bugünden itibaren kılmayı düşünüyorum.
0: Bir misafirin mürşide tabiyet konusunda İslamiyet'in ilk yıllarında olabilir dedi. Şu anda bayağı bir cemaat olduğu için tek başıma Allah'a yönelmeyi kabul ediyorum dedi. İslamiyet'in ilk yıllarında bugüne Allah'ın emirlerinde bir değişiklik olmuş mudur? Hayır. Çünkü Allah'ın bütün emirleri Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabı. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Cevap, Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Şu Kur'an'da sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızda hüküm vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasında, yani Kur'an'ın dışında ararsa Allah onu kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Allah dinler ortaya koymamıştır. Tek bir din koymuştur. Bu din insanın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını farz kılar ve Allah'ın bütün devirler boyunca insanlara onların dünya ve cennet saadetini yakalayabilmeleri için vaaz ettiği emirler hiçbir zaman değişmemiştir. Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Öyleyse mürşide tabiat Allah'ın temel emridir. Mutlaka gerçekleştirilmek mecburiyetindeyiz. Kur'an'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Evvela Allah'a giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. 7 tane ayet-i kerimede kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları mürşidine ulaştıracağını garanti ediyor. İster Bakara 46, Bakara 249, Anam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 veya İnşikak 6. Alman 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Öyleyse kimdir Allah'ı seven? Kalpten ulaşmayı dileyen. Allah'a mülaki olacaklarına kesin inanırlar. Rum 164. Müminlere bir nimet olmak üzere kendilerine bir Resul bahseden. Enam 154. Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Meryem 43. Bana tabi ol ki sırat-ı seviyeye seni ulaştırayım. Veya Allah'a ulaşmayı dile ki Allah Teala sana hidayetçiyi göstersin. Yasin 21. Tebliğ. Sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala mürşidin faziletini devreye alıyor. Tabiyet Allah'ın temel emridir. Gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve 7 tane hadiste de Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabi olmayı farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son mürşid. Yani son nebi. Bir daha nebi gelmeyecek. Hadis 1. Benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı var. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa. Öyleyse her devirde zamanın imamı var ve zamanın imamına tabi olmak durumundayız. Benden sonra nebi gelmeyecek, halifeler ve alimler gelecek. Görüyorsunuz, mürşidin kıyamete kadar devam edeceğini Allah Resulü bize bildiriyor. Ve sahabem gökteki yıldızlar gibi de hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Yani mürşide tabiyetle hidayete erilebileceğini bu hadisler gerçekten açıklıyor. Benim sünnetime, benden sonraki gelen raşid halifelerin sünnetinin yoluna tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırda yarışanlar bulunacaktır. Yani veli mürşitler olacak. Ve bütün bu hadisler bize mürşide tabiyeti kesin açıklıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cappar hocam, büyük okul ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Sizlere bir soru arz etmek istiyorum Cappar hocam. Cappar hocam, Yunus Emre Hazretleri sövene dilsiz gerek, dümene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek diyor. Burada geçen derviş gönülsüz gerek sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre'nin sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek buyuruyor. Burada geçen derviş gönülsüz gerek sözünü açıklar mısınız? Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demektir. Başkalarının her yaptığından hoş görmekle kalmayıp kendine pay çıkartmak demek ve bütün açılardan üzülmemek demektir. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. Evet, bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. Başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinizde hükmünü icra etmiş olacak. Evet, demek ki tekrar ediyoruz. Derviş gönülsüz gerek, gönül koymayan adam olmak. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demektir. Ne diyor Peygamber Efendimiz hadisinde? Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Her olay Allah'ın hükmüyle neticeleniyor. Ve razı olacaksın. Allah'ın hükmüne razı olmak. Başkalarının her yaptığından hoş görmekle kalmayıp kendine pay çıkartmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demektir. Bir gün başkalarının yaptıklarının bizim için sadece hayır olduğunu idrak ettiğimiz gün, evet, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah'ın hükmüne rıza göstermemesidir. Şekavet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'yı sahareyi terk etmesidir. Yani razı olmamak ve terk etmek. Keza şekavet sebeplerinden biri, diğeri de Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. Bir hükmüne razı olanlar var, bir de hükmüne razı olmayanlar var. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kinin, nefretin, intikamın yerini sevgi ve hoşgörünün alması için nefsimizi zikir yaparak, Allah Allah diyerek temizlememizi Allah Teala farz kılıyor.
3: Tabii ki.
1: Zikir yapmanın önemi sizce nedir?
3: Allah'a ulaşmaktır. Allah'a teslim olmaktır bence.
4: Zikir yapan insanda yani iki türlü düşünüyorum. Yani dilinin söylemesi var, bir de kalbinin söylemesi var. Ben kalben niyetlenip ona göre Allah'a zikir yapıyorum.
3: Şeytan, o da Allah'ın meleği. Şeytandan uzak durur, öyle düşünüyorum. Ruhu temizlenir. Ruh en önemlisi. Mürşidini arar bulur.
2: Yani kalpler Allah'a yakın oldukça dediğiniz gibi hoşgörü de olur. Yani kinin, nefretin yerine hoşgörü, güzellikler de alır. Yani
1: sürekli zikir yapan bir kişi insanları affedip hoşgörülü olabilir mi?
4: Vallahi o hoşgörülü olabilir. Çünkü çoğu şeyi Allah'a bırakıyorum bazen. Bazı şeyleri Allah'a havale ediyorum. Ya da irtibatımı kesiyorum. Yani yanlış yapanlar hakkında.
2: Bunun doğruluğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü namaz ve orucu birlikte yaptığım dönemlerde ben de çok sabırlı bir insan oluyorum yani.
0: Evet. Bir misafirimiz zikir yapan kişiler için şeytan da Allah'ın bir meleği ama şeytandan uzak durur dedi. Şeytan da bir melekse Allah ondan neden uzak durmamızı emretmiştir? Sevgili kardeşlerim, bu kesinlikle doğru değildir. Şeytanın bir cin olduğu 3 ayetten anlaşılıyor. Hicr 27'de can, yani cinlerin atası, onu daha önce Semmum ateşinden yarattık. Araf 12'de İblis, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattı. Kehf 50, Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Öyleyse 3 ayetten anlıyor, İblis bir melek değil, bir cindir. Cin tayfesindedir. Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala ve onun zürriyetini de onlar sizin düşmanınız. Öyleyse olay buysa Nur 21'de şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyeti münker emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa, yani nefs tezkiyesini yapmasanız içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Çünkü iki tane düşmandan bir tanesi nefsimiz, diğeri de şeytan. Ancak şeytandan nasıl kurtulabiliriz? Nefsimizi tezkiye ederek. Hala tartışma konusu. Şeytanın önce melek olduğu, sonra şeytan olduğu iddia edilmektedir. Ama Kur'an-ı Kerim'de şeytanın melek olduğuna dair hiçbir işaret bulmak mümkün değildir. Allah emir verdiği zaman melekler hiçbir duraksamadan derhal emri yerine getirirler. Çünkü meleklerin nefsleri yoktur. Ama şeytanların ve cinlerin vardır. Dolayısıyla kesinlikle şeytan bir melek değildir. Şeytan cin taifesindendir, dumansız ateşten yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanların baş düşmanı, en büyük düşmanı iblistir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam, sahabe biliyoruz ki kendilerini sevmeyenleri de seviyordu. Muhterem Hocam, bu hoşgörünün bir sırrı var mıydı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Biliyoruz ki sahabe kendilerini sevmeyenleri de seviyorlardı. Bu hoşgörünün bir sınırı var mıydı? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala bunu söylüyor. Hâ'ntum hâulâ yetuhubbûne ve lâ yuhubbûnekum min tümüne kitâbi kulli. Mümtehine suresinin 8-9. Ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Mümtehine 8 ve 9'da Allah din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurdunuzdan çıkartmış olan kimselere iyilik etmenizden, onlara adaletli davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Öyleyse din konusunda sizinle savaşmayan, bir kere adalet herkesi için adil olmak durumunda. Mümtehine 9. Fakat din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkartmış olan ve sizin çıkarmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlara dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Kim onlara dönerse o takdirde işte onlarla zalimlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlarla dostluk kurmayın diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, siz öyle insanlarsınız ki onlar size buğz ederler, arkadaşlarınızı göz göre göre öldürürler. Onlara işkence ederler. Sizi aylarca ablukaya tabi tutup aç bırakırlar. Ama buna rağmen siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Bu söz ne ifade ediyor? Bu söz hoşgörünün en üst boyutunu ifade ediyor. Fakat hiç karşı koymayıp biz hoşgörülüyüz, hepimizi öldürseniz de size karşı ses çıkartmayız mı diyecekler hali. Elbette Allah'ın temel emri yerine getirilecektir. Kim sizi ülkenizden çıkartmaya kalkarsa ve bu maksatla veya başka bir maksatla sizi katletmeye kalkarsa onlara karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Benim kanunum budur diyor Allah-u Teala. Evet. Demek ki din konusunda bizimle savaşanlara biz de savaşacağız. Ama onun dışında daima sevgiyle bakmamız gerekecek inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahserava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah-u Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. iradeyi Allah bize vermiş, iradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal, kutsal iradeye karşıma değil, kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi Osmanlı gibi günümüzde İslami yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'tan bahsetmek için, bir defa daha mutluluğu yaşamak için sizlerle bir aradayız. Evvela şu büyük hakikati yerli yerine oturtmamız lazım. Allah hepimizden sadece mutlu olmamızı ister. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun bir vasıtasıdır. Nitekim bütün insanlar mutluluğu ararlar. Allah Teala da herkesin mutlu olmasını ister. Ama büyük bir kısım Allah'ın onlara garanti ettiği saadeti yaşamadan mutsuz bir şekilde dünyadan hayatlarını tamamlarlar. Kendilerine yazık ederler. Bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu öldükleri zaman anlayacaklardır. Bir Allah dostunun ifade ettiği gibi ölünce bir o kasabandan ne kadar duman çıkacak o zaman anlayacaksınız. Kimler için bu söz söyleniyor? Mürşidine tabi olmayan, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlar için. Oysa ki ne kadar büyük hataların sahibi olursak olun, Allah'ın istediği şey hepimizi hatalardan azade kılmaktır, mutluluğa ulaştırmaktır. Cennet mutluluğun da, dünya mutluluğun da bizim olmasını temin etmektir. Peki Allah Teala bu mutluluğumuzu nasıl gerçekleştirecek? Elimizde kainatı mutluluğa ulaştıracak olan, bir harfi bile değiştirilmemiş olan bir kitap var. Bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse bütün insanların hidayeti Kur'an-ı Kerim'le gerçekleşecek. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le herkesi, bütün dünyadaki insanları mutluluğa davet eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le insanların mutluluğa ulaştıklarını tarif eder. Sonra da mutluluğumuzu garanti eder. Yani Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir, reçetesidir ve garantisidir. Kur'an insanları cennet saadetine ulaştıracak olan, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim biz insanların hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in incelenmesinde 5 tane temel esastan hareket edilir. 1- Allah'ın farzları söz konusu. 2- Bu farzları yerine getirmenin mükafatını ifade ediyor Allah Teala. 2- 3- Farzı yerine getirmeyenlerin bir ceza ile cezalanacağı Allah Teala belirtir. 4- Sahabenin bütün bu farzları yerine getirdiği ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğu beyan edilir. 5. Bunları yerine getiren sahabenin Allah Teala'nın o hedefe gösterdiği mutluluklara ulaştığı kesinlikle ayetlerle ispat edilir. O Kur'an ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber sahabeyi eğitmiştir. Sahabe o Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde kemalata ulaşmıştır. Böylece cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olmuşlardır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe için Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ha entum ha ulai tuhubbunhum ve la yuhubbunakum ve tu'minu kitabi kullihi.
Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sahabe kendilerini sevmeyen, düşmanlarını seven, kendilerinden nefret edenlere iyilik yapan, kendilerine lanet okuyanlara iyilik dileyen bir imanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim mefhumları 14 asırda ait oldukları yerden koparılmış ve asli manasından saptırılmıştır. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından koparılan 19 tane kavram, Kur'an'da olmamasına rağmen insanların eliyle din tatbikatına konulan 19 tane bidat, 19 tane fitne, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin. İşte biz sizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Unutulmuş olan İslam'a Allah'ın bize öğrettiği İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Sahabenin yaşadığı İslam'dır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasının adı tasavvuftur. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Nitekim her peygamber devrinde kesinlikle tasavvuf yaşanmıştır. İşte dinler yoktur, ezeli ebedi tek bir din vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. İbrahim Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. Musa Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. İsa Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Kur'an'daki İslam yani tasavvuf 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a hayattayken ulaşıp teslim olması. Dördüncü safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşada ulaşmak. Ve yedinci safa iradeyi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun olmaktır. Allah'la ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hepsi de farzdır. Sahabenin bu 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin, muhacir ve ensarın yaşadığı 7 safa İslam, Kur'an ayetleriyle sabittir. Hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar, biat etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmış Âl-i İmrân 20. Hepsi nefslerini teslim etmişler Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaşmış Bakara 139. Hepsi iradenin de Allah'a teslim etmişler Tövbe 100. Bütün bunlar ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hepsi farzdır ve bu farzları yerine getirmemiz halinde bizim için, hepimiz için söz konusu olan şey saadettir, mutluluktur. Allah Teala hepimizi, bütün insanları cennete ulaşabilecek olan bütün evsafa sahip olarak yaratmıştır. Fıtratımızda bu var. İşte Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: "Kendini dine doğrult ki biz insanları hani fıtratıyla yarattık." Öyleyse ezeli ve ebedi tek din, babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam, Allah'ın yaratılış dinidir. Allah Teala insanları hani fıtratıyla yaratmıştır. Yani fıtratımızda Allah'a teslim olabilmek vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edebilmek bu teslimin sadece birincisidir. İlk teslimdir. Bu teslimi gerçekleştirmemiz içinde mutlaka mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz.
ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz. O zaman bunun için ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdi yerine getirmek, bilmek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar için cennet saadeti ve dünya saadetinin yolu Allah'ın üçer emriyle farz kılınmıştır. Cennet saadeti için üç tane emri, nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmek kesinlikle farzdır. Dünya saadeti için ise daimi zikir, irşadı ve teslimi Allah-u Teala bize farz kılmıştır. Yani kısacası Allah-u Teala hepimizin ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsüyle yaratmıştır. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn etmiş. Secde 9'da zatından ruh bize üfürmüş. Allah-u Teala bu üç vücudumuza da görevler vermiş, yüklemiş. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini istiyor ve Allah-u Teala bunu bize farz kılıyor 12 kere. Bunu bizden misak olarak almış. Nefsimizden tezkiye olmasını istiyor, temizlenmesini istiyor. Bizden yemin olarak almış. Fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını istiyor. Bunu bizden ahd olarak almış. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Rad suresinin 20, 21. ve 22. ayetlerinde bu konu dile getiriliyor. Bu büyük hakikati Allah Teala bu ayetlerde bize anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِيَعْتِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ مِيْسَاكِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler ve misaklerini diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْشَنُوا رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْحِ حِسَابِ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırma emrettiği şeyi, ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Rad 22 وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اِبْتِغَى وَجْهَ رَبِّهِمْ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفُكُمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ اِلَى سَيِّئَةٍ اُولَٰئِكَ مِنَ الْمُقْبِلِينَ Onlar sabırla Rablerinin meşini zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, namazı ikame edenler, onlara rızıklandırılmış şeylerden gizli ve açık olarak infak edenlerdir ve seyyiat-ı hasenatla kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. İşte onlar için bu dünyanın en güzel akıbeti sonucu vardır. İslam'ın olması olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Zaten dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse kim ki Allah'ın dinini yaşamak isterse, bunun olması olmaz şartı Allah'a teslim olma talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalbine koyması lazım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Bu gizli şirk, insanların Allah'a ulaşmayı dilememe halidir. Dilemezlerse, delalette kalmaya mahkumdurlar. Şirkte kalmaya mahkumdurlar ve fitnede kalmaya mahkumdurlar. Takva sahibi olamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ahir zamanda geleceğini bize müjdeledi ve ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi aleyhisselam'dan bahsederken, o benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliklerden bir tane şirktir, bir tanesi fitnedir. İnsanlar başlangıçta fitnededirler, insanlar şirktedirler ve insanlar fitnededirler. Evet, diyor ki Allah Resulü, benimle insanlar şirkten kurtuldular.
Şirkten kurtulmak bir dilektir, kalpten ulaşmayı dilemek. Ben Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde tam 7 tane hadiste hayattayken ruhun Allah'a ulaşması meyanında 7 tane hadis vaz etmiş. Ama bugün yerinde yerler esiyor. Ben Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani Resulullah'ın İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler doğru garipler ey Allah'ın Resulü? İfsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın 14 asır sonra gelip de ifsad olan Resulullah'ın sünnetini ıslah etmesi, ortadan kaldırılan sünneti ihya etmesi, Mehdi Aleyhisselam'la yaşanan Kur'an'daki İslam'ın tıpkı sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşadığı gibi net olarak aranda zerre kadar bir farklılık yok. Öyleyse şirkte kalmaya mahkumdurlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi de olamazlar. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Münibine ileyhi ve takku ve akimussala ve la tekunu minel müşrikin. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle Allah'a ulaşma dileği, yani başka bir deyimle teslim, Allah'a teslim olma talebi 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklanmış. 7 ayet-i kerime. İşte burada da kimler takva sahibi oluyor? Allah'a yönelen, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Sadece bu ayette değil, Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ile ilişkili Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim'de üzerimize 12 defa farz kılmıştır. Sadece 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklama yapmamış. 12 kere Allah-u Teala üzerimize farz kılmış insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması ki bu ruhun Allah'a teslimi sadece bir dilektir. Biz kalpten ulaşmayı dileyeceğiz. Zikir yapmayacak mıyız? Yapacağız. Oruç tutmayacak mıyız? Oruç tutacağız. Zekat vermeyeceğiz, zekat vereceğiz. Zekat kısaca bütün bu vasıta emirler gerçekleşecek. Ben bunları yapamazsam ne olur? Bunları Allah sana sevdirecek kalpten ulaşmayı dilediğin an. Çünkü Allah-u Teala iki ayet-i kerimede kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah sadece dilemenizi istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Dilemeyenler kimlerdir? Dilemeyenler şeytanın %100 tesir ettiği zikirden sapanlardır. Namaz kılmaktan hoşlanmayanlardır. Oruç tutmaktan içtinab edenlerdir. Kısacası nasıl Allah-u Teala bize vasıta emirleri sevdiriyorsa iblis de bunları bize kerih gösteriyor. Allah'ın üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bundan 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememek Allah'ın emirlerine açık açık isyan ifade eder. Allah Resulü hadisinde kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah'ın Resulüne asi olur. Daveti bize ulaştıranlar kimlerdir? Her devirde Allah'ın katından hidayetçiler hidayetle bize geliyor. Taha 123. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ı yaşamak Allah'ın farz kıldığı hidayetçiye, mürşide tabi olmakla mümkündür. Onun için Yunus 7 safanın 7'sinin de mürşide tabiyetle ancak yaşanabileceğini buyuruyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Yani kitap okumakla değil, bin tane kitap okusan
kurtuluşa ulaşamazsın, mürşide tabi değilsen. Eğer bir insan Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ve bütün Allah'ın Nebi Resulleri, Veli Resulleri bunları, bu konuda insanları uyarmakla vazifelendirilmişlerdir Allah tarafından. Bunu sizi korkutmak için söylemiyoruz. Aksine çözümün ne kadar kolay ve basit olduğunu ifade edebilmek için söylüyoruz. Kurtuluşunuz sadece bir dilek. Allah Teala ne söylemiş? Ruhunuzu sağken bana ulaştırın. Bugün 14 asır sonra özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasının konusu ne yazık ki iblis tarafından yok edilmiş, unutturulmuş. Bu farza rağmen insanlar Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yeminini unutmuşlar. Bu yemini yerine getirmeyen bir insanın ne olacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı, teslim olmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ مَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İnsanla Allah arasında sahabenin de Osmanlı'daki tasavvufu yaşayanların da 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İşte dünya hayatını talep edenler olayları kar ve zarar ilişkisiyle değerlendirirler. Yani insanların değerlendirmesi yaşadıkları olaylar kar ve zarar. Bir hırsız başkasının malını çalıyor, kar yaptığını zannediyor ama derecat kaybediyor. Şer işliyor Allah'a göre. Mal sahibi ise üzülüyor ama derecat kazanıyor. Öyleyse insanlara göre yaşadıkları olaylar dünyevi ölçüler içerisinde kar ve zarar ikilisiyle ifade edilebiliyor. Hırsız ben kar ettim diyor. Mal sahibi ben zarar ettim diyor. Halbuki Allah'a göre olay nedir? Allah'a göre her olay şer ve hayır ikilisi içerisinde değerlendirilir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Ve hırsız şer işliyor, derecat kaybediyor. Hırsızın kaybettiği derecatı mal sahibi derecat kazanıyor, hayır sahibi oluyor. Biz insanlar için mutluluk neyledir? Hayırları işlemekle gerçekleşir. Hayırlar bizi mutluluğa, şerler ise bizi mutsuzluğa götürüyor. Öyleyse insanların mutsuzluğu da, insanların mutluluğu da kendisindendir. Başkalarını suçlamasına gerek yoktur. İşte Yunus 7-8 dünya hayatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, otomatikmen ayetlerden gafildirler ve ne yazık ki ölüm sonrası hayata gidecekleri yer cehennem kazançları sebebiyle. Sırf niçin? Bir dileğin sahibi olmadıkları için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu dileğin ne kadar önemli olduğuna dair davete icabet etmeyenler, dünya hayatının peşinden koşanlar, Rad 18'de bir dünya ve ikinci bir dünya daha ekleyin, cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak verecekler ama Allah Teala kabul etmiyor. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah sizi çok seviyor, hepimizi çok seviyor. Bir dileğimize 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını hibe ediyor. Bir dilek de bizi cehennemden azade kılıyor, yetmez. Aynı dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını bize hibe ediyor. Geri kalan kim? Allah bize sevdiriyor. Nefsimizin verdiği yemin Müddessir suresinin 38-39 ayetlerinde izah edilmiş Allah Teala buyuruyor ki: "Kullu nefsin bima kesebet rahinetun illa ashabil yemin fi cennet." Nefsler cehennemde kazandıkları dereceler karşılığı nedirler? Ama yeminlerin yerine getirenler müstesna. Onlar cennetedirler.
yeminlerini yerine getirenler nefs tezkiyesini yapanlardır. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kataflaha men zekka. Allah Teala kim Allah'a verdiği nefsinin yeminini yerine getirmişse o kişinin mekanın cennet olduğunu net olarak söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Şems 9'da. Felaha ulaşanlar nefslerini tezkiye edenlerdir. Bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmiş mi? Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıkça ifade ediyor. Kim ümmi nebi resule tabi olmuşsa hepsi hidayete erdiler, hepsi felaha erdiler, kurtuluşa erdiler. Onların hepsi cennet müjdesini kesinlikle aldılar. Fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahit vermiş. Yasin 60-61'de Allah Teala bunu şöyle açıklıyor. Alem hadileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin ve nebudun azâ sirâtin müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahit almadım mı? Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kurtuluş. Din tektir. Şu an dünya üzerindeki bütün insanlardan bahsediyoruz. Hepsi mutluluğu arıyor. Allah da hepsinin mutlu olmasını istiyor. Ve Rabbimiz bütün insanların mutluluğunu, bu dünyadaki mutluluğunu ve ölüm sonrası hayata cennet mutluluğunu bir dileğe bağlamış. Allah'a ulaşmayı kalpten dileme. Allah'a ulaşmayı kalpten dileme, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Bütün sahabe fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. Ve bütün sahabe başlangıçta tavukta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tavukta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Hangi ayet? Zümer 17. Öyleyse insanlar mutlulukların anahtarının ne olduğunu bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de hepsi mutsuzlar. Huzursuzluk içinde yaşamaktalar. İnsanlar 14 asırda bu hakikatleri unuttukları için kendilerini cehenneme mahkum etmişler. Allah-u Teala'nın indinde saadetime ulaşmak istiyorsanız başkalarını cehenneme giderken siz cennete mi gitmek istiyorsunuz? Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olması olmaz şartıdır. O kapıdan girmedikçe, geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. Bu cennet saadetinin husulundan, gerçekleşmesinden sonra bizler için söz konusu olan şey dünya saadetine de ulaşmaktır. Bunun için Allah-u Teala'nın 3 emri var. Daimi zikre ulaşmamız isteniyorsa irşada ulaşmamız ve teslime ulaşmamız. Allah 3 vücudumuza teslim etmemizi istiyor. Allah'la olan ilişkilerimizde 1. emir daimi zikre ulaşmak. Allah Teala Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Zikir olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ne yazık ki bu din tatbikatından çıkartılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almıyor bugün. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Teslime ulaştıran faktör de zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle Allah'a ulaşmışlardır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişlerdir. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için şöyle buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, en ahsen olana tabi olurlar. İşte onlar hidayete erdiler, onlar ulelbaptır. Yani hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Bakara 186'da Allah Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaştılar. Allah Teala herkesin irşada, ihlasa ulaşmasını farz kılmış. Hücurat 7'de

Bundan 14 asır evvel bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlardır. Fetih suresinin 12. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bu tövbe onlara 7 tane hediye kazandırmıştır, 7 nimet. Fetih 10'da Allah-u Teala bunu açıkça ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaşmak farz ve sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün ise bir takım profesörler tarafından mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız? İblis insanları vasıta emirleri yerine getirmekten saptırıyor. Allah Teala ise bütün vasıta emirleri insana sevdiriyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam'da sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bir adım daha öteye geçelim. Bir insan mürşidine ulaşmazsa ne olur? Allah Teala 10 ayet-i kerimede onların delalette kalacağını buyuruyor. Ve 7 grup ayet-i kerime gelince hepsinin gideceği yer cehennem. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Şu anda slaytı görüyorsunuz. Bu delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Hidayet ve delalet kavramları Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğiniz zaman delaletten kurtulmanın yolunun bir dilek olduğunu, hidayette olmanın yolu da mutlaka 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak olduğunu Allah-u Teala bize farz kılmış. Nefsini 7 kademede tezkiye eden her temizlenme kademesinde ruhu da bir gök katı yükselerek sonunda sinnet-i müteahhiyi aşacak, yokluğa geçecek. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. Yani Allah'a teslim olacaktır. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek hidayete adım atmakla başlar. Hidayete ermekle noktalanır. Ne zaman hidayete adım atarız? Ne zaman mürşidimizin önünde diz çöküp tövbe edersek, La ilahe illallah Muhammed Resulullah dersek o zaman hidayetimiz başlar. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabiyetle başlar. Ruhumuz ne zaman 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşırsa orada tamamlanır. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir hedefe ulaşmak bir kişiyi mutlak olarak cennet saadetine ulaştırır. Allah'ın üçüncü emri teslimdir. Bunun arkasında da mutlaka kişinin mutluluğu yatar. Allah Teala Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelip çatmadan. Sonra yardım olunmazsınız. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatihi. Ey insanlar öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Arkasından diyor ki ey insanlar siz ölmeyin önce Allah'a teslim olun sonra ölün. Teslim hepimizin üzerine farzdır. Ve Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi sabikunel evvelin ve sabikunel ahirin ve muhacirin ve ensar hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ve hepsi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlardır. Tövbe 100'de. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın tam 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalardır. Ama iblis bu vasıtaları hedef haline getirmiştir. İslam'ın 5 şartı 5 değil 7'dir. Altıncısı zikir, yedincisi İslam'ın olması olma şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın hedefi ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahabeyi bu garanti yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hepsi dünya ve mahiret saadetinin sahibi olmuşlarsa ve biz mutsuzsak, o zaman bu mutsuzluğumuzu başkasının üzerine yıkamayız, yıkamazsınız. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. İşte Mevlana Cana

Rumi. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan gel. Ne olursan gel. Bütün dünya insanına sesleniyor. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. İşte dergahta yer alanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün dünya insanına bu tebliğ yapıyor. Kim olursanız olun. İster kafir, ister putperest, ister mecusi. Şu an dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. Biz hepsine hitap ediyoruz. Diyoruz ki gelin Mevlana gibi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz cehennemden azade olursunuz. Dilerseniz 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Allah bunu garanti ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendilerine öğrettiği bu mutluluk çetesini tatbik ettiler. Sahabe ve böylece asr-ı saadete ulaştılar. Ama 14 asır evvel onlar ne yapıyorlardı? Bugün biz ne yapıyoruz? Bu karşılaştırma bütün çıplaklığıyla ayetlerde yer almış ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş Rabbimiz tarafından. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlardı, ulaştılar. Bugün hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebi yok. 14 asır evvel onlar Allah'ın üzerine farz kıldığı kainatta en büyük mürşide ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bugün insanlar mürşide ulaşmayı inkar ediyorlar. Tıpkı Allah'a insan ruhunun ulaştırılmasını inkar ettikleri gibi. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. Delalette olanların da gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ama insanlar mürşide ulaşmayı dilemiyor. Neden mutsuzsunuz? Bunların hiçbirini gerçekleştiremediğiniz için mutsuzsunuz? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. Hepsi A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamıştı. 7 safhada 4 teslimi gerçekleştirdiler ve bunların hepsini yaşadılar. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz. Osmanlı deyince aklımıza dürüstlüğün, hidayetin, Allah sevgisinin en büyük boyutta yer aldığı bir devir geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar'da yaşamıştı. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Tasavvuf Osmanlı'nın bel kemiğiydi. 7 sabah 4 teslimi bütün boyutları yaşıyorlardı. Sahabeden sonra Allah'a en yakın olan topluluk olmayı başarmışlardı Osmanlılar. Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı ilmin merkeziydi. Alimlere hürmet edilirdi. Alimler padişahlardan ötede yer alırlardı. Saraya baktığımız zaman sarayda özellikle devleti idare edecek olan, görev alacak kuvvette olanların özel bir eğitime tabi tutulmaları söz konusuydu. Mutlaka bir pir, bir mürşit onları terbiye ederdi. Hangi padişah gelmişse mutlak onunla beraber bir lala olurdu. O Allah'a en yakın insanlardan biri olurdu. Görevi çok çocukluktan itibaren padişah namzedini Allah'a yaklaştırmaktı. Yükselme devresi boyunca her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar tasavvuflandı. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz, Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyip bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Yükselme Allah'ın yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefsini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar ayrı rütbelerin sahipleriydi. Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Tasavvuf yaşantısı bütün boyutlarıyla Yeniçerilerde yerli yerine oturtmuştu. Bütün Yeniçeriler Hacı Bektaş Veli Hazretlerine bağlıydılar. Pirimiz Sultanımız Hacı Bektaş Veli diye gülban çekerlerdi. Yeniçeri'nin piri ve sultanı Hacı Bektaş Veli idi. Saray erkanı Mevlevi'ydi. Bir başka tarikatın sahibiydi. Halk çeşitli tarikatların sahipleriydi ama herkes tarikattandı. Tarikattan olmak Osmanlı'da bir şerefti. Tarik-i Müstakim girişi altın kapıyla başlar.
çıkışı da yine aynı altın kapı söz konusu. Ama bugün tarikat deyince öcü gibi insanlar tarafından görülüyor. Halbuki Tarik-i Müstakim Allah'a ulaştıran yolun dört bölümden sadece bir tanesi dikey bölümüdür. Tarikat mensubu olmak bedava bir olay değil. Tarikata girmek için mutlaka bir takım vasıfların sahibi olmak gerekir. Çeşitli tarikatlar ayrı ayrı grupların hedefi aldığı tarikatlardı ve her tarikatın başında o tarikatın büyükleri mutlaka mevcuttu. Esnaf ve zanaatkarlar için de aynı şey söz konusudur. Hiçbir esnafın yanına Allah'a ulaşmayı dilemeden, bir mürşide tabi olmadan hiç kimse çırak olarak giremezdi. Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirlerdi ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Kalfa olabilmesi o kişinin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra gelen bir olaydı. Ustalıksa bir nevi daimi zikre yakın olmakla gerçekleşebilirdi. Manevi tekamül, maddi tekamülün esasını teşkil ederdi. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı esnafı dizayn ederken Bacıyani Rum da kadınlar kısmını dizayn ediyordu. Kadınlar arasında da tasavvufu çok yaygın şekilde yaşayanlar vardı. Halkın büyük bir kısmı tasavvufu yaşıyorlardı. Tasavvuf devlet tarafından teşvik ediliyordu. Ayrı ayrı tarikatların içinde bulunmak hiç kimse için bir farklılık ifade etmiyordu. Hepsi Allah için çalışıyordu. Osmanlı hepimize örnek bir imparatorluktu. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları fethetmişti. Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ama söz konusu olan şey fethettikleri yerlere hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalette dayanıyorsa, devleti yönetenler Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle, başka din mensuplarıyla Müslümanlar arasında hiçbir ayrım yapmadıysa, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Başarının arkasında kesinlikle Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamak vardır. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Osmanlı'da yükselme devresi boyunca, yani 400 yıllık bir devrede dünyanın ikinci asr-ı saadeti yaşanmıştı. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresine girmesinde en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmasıydı. Yani Allah'la olan ilişkilerin adım adım kopartılmasıydı. Sarayda mürşitlerin yerine cinci hocalar adım adım bütün Osmanlı sarayını işgal ettiler ve Osmanlı'nın İslam'dan kopmasını sağladılar. Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi artık. Hasta adamdı ve Batı ayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Kur'an indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Bizim insanımız sadece birbiriyle kavga eden, birbirini soyan, öldüren ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Ama umutsuz olmaya gerek yok. Her devirde Allah'ın farz kıldığı emirleri gerçekleştirebilen insanlar da mutlaka vardır. Kıyamete kadar olacaktır, devam eder. Allah Resulü hadisinde ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet her zaman var olmuştur ve kıyamete kadar var olacaktır. Osmanlı yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Üçüncü asr-ı saadet de inşallah bu devrede yaşanacaktır. Bu söylediklerimiz zihinlerinize, kalplerinize yer aldıkça güzele doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Allah'ın garantisi var bu konuda. Buraya kadar dünya saadetinin yarısı sizin için Allah tarafından garanti ediliyor. Yolunuza devam ederseniz bu yarıdan çok daha ötelere geçip kesinlikle daimi zikre ulaştırırsanız o zaman dünya saadetinin tamamını da elde edersiniz. Yani 24 saatin 24 saniyesinde de her saniyesinde de hep mutlu olursunuz, mutlu yaşarsınız. Her şey öylesine güzel ki ne mutlu sahabeye, ne mutlu Osman'ın yükselme devresinde yaşamış olanlara, ne mutlu 3. asr-ı saadeti yaşayacak olanlara. Dünya bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Cennet bütün güzellikleri sizi bekliyor.
sizin dünya saadetine, cennet saadetine ulaşabilmeniz için yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah öğretecek, Allah sevdirecek, Allah yaptıracak, garanti veriyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Yerler ve gökler kadar geniş olan Allah'ın cennetlerine koşun. Bu dünyada kendinize cennet, bu dünyayı kendinize cennet yapın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'tadır. O da size teslim etmiştir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'deki reçetedir. Sizi mutlu kılmak reçetesi. Hepinizin sahabe gibi, Osmanlı gibi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı,
ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz, sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهٍ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrik kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrik kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlıklarından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabahı ötesini yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasereva.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tebliğin önemi. Birinci sual, tebliğ nedir? Neden önemlidir? Allah-u Teala İnsanlar için dilediği iki cihan saadetinin kaynağı olan kutsal kitapların Resuller tarafından muhatap olan insanlara ulaştırılmasıdır, açıklanmasıdır. Tebliğ onu dinleyenler tarafından dikkate alındığı takdirde cennet saadetine mutlaka ulaştıracak olan, sonra adım adım daha üst cennetlere ve dünya saadetine ulaştıracak olan bir öğretimdir. Bir reçetedir. Tebliğ dinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ hiç bilmeyen insanlara Allah'ı anlatmaktır. Onları Allah'ın yoluna davet etmektir. Bu insanlığa duyurulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesiyle noktalanan bir sonuç oluşacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Allah-u Teala'nın emri tebliğidir. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Öyle insanlar var ki Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirirler. İşte bu tebliğidir. Başlangıç noktasında insanların Allah'la ilgili bir bilgileri yok. Ama 7 sabah 4 teslim yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı en üst seviyede ister devrin imamı, ister kavim resuller, ister veli mürşitler, onlar tebliğ ile vazifelidirler. Ve bu tebliğde de insanlara Allah'ı sevdiriyorlar. Duyduğu duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu bir cennet müjdesidir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. O sebeple kutsal kitapların öğretim metoduna baktığımız zaman 7 safa öğretim metodunu görüyoruz. Tebliğ bunun başında geliyor. İster Maide 92, ister Nur 54, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resul'ümüze düşen sadece açık bir tebliğdir. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Resul'e de itaat, tabiyetle gerçekleşiyor. Nur suresinin 4. ayet-i kerimesinde de Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sadece ona yükletilen tebliğdir. Öyleyse 7 safa devri imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu birinci safhası bidayetle başlıyor. Yani tebliğ ile başlıyor. İkinci safha kıraat. Sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman. Üçüncü safha tilavet. Tilavetin muhatabı insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dördüncü safha tezkiye, tezkiye müjdede tabi olanların yapması gereken görevdir. Beşinci safha talim, fizik vücut teslimini gerçekleştirenlerin öğretimidir. Altıncı safha kısa, muhlislerin. Yedinci safha tezekkür, iradesini Allah'a teslim edenlerin Allah'la olan konuşması, açıklanması, ayetlerin açıklamasıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa tebliğ metodunu görüyor. 7 safa tebliğ söz konusu. Nasıl 7 safa varsa her safayı karşı tarafa tebliğ etmek söz konusudur. İşte İşte Furkan 57'de ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Sadece Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Tebliğlerine karşılık ücret istemeyenlere tabi olun. İsrail'li üç kurlarıma güzel söz söyle. Ali İmran 24. Sana düşen sadece tebliğdir. Nahl 125. Hikmetle ve güzel öğütle Allah'a davet et. Ankebut 46. En güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve Ahkâf 35. Bu bir tebliğdir. O gün vaat oldukları şeyleri, azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıla toplumdan başkası helak olmaz. Allah razı olsun. İkinci sual, tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tebliğe baktığımız zaman özellikle zorlayıcı olmamak, daha sonra İsrail 3'te en başında tebliğin zorlayıcı olmamak, Bakara 256'da, Furkan 57'de ikna ederek Allah'a giden bir yol tutmasını kişinin sağlamak, En'am 108'de onların Allah'tan başkasına dua edenlere sövmemek, yani putlarına sövmemek, yumuşak söz söylemek, hikmetle Allah'a davet etmek, güzel söz söylemek, bütün bunlar hepsi tebliğin muhtevasını içeriyor. Tebliğ görevi gerçekten çok nazik bir görevdir, incelik ister. Tebliğde yapmanız lazım gelen şey onlara, onlardan yana olduğunuzu, sadece onların kurtuluşu için var olduğunuzu davranışlarınızla da ispat etmenizdir. Göreviniz Allah'tan korkutmak değildir, Allah'a sevdirmektir. Evet. Ne demiştik? Öyle Allah'ın kulları var ki Allah'ın kullarını Allah'a sevdirirler ama Allah'a da kulları sevdirirler. Evet, demek ki görevimiz tebliğ, Allah'ı sevdirtmek. Ama tabiyetle birlikte artık Allah'a da kulları sevdirtmek devreye giriyor. Muhataplarımız her sınıftan olabilir. Ama doğruların tek rehberi, kaynağı Kur'an'dır. Tebliğ yapacak olan kişi Kur'an'dan bahsedecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bütün insanları Allah'a ulaşmaya davet eder. Tebliğ yapan kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatmak durumdadırlar. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Allah Teala 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların başlangıçta delalette olduğu ve tebliğe muhatap olmaları halinde Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde delalette kalacağını Allah Teala bildiriyor. Mürşide tabi olmayanlar da delalettedir. Ama kim ki 7 ayet-i kerimeye göre davete muhatap olur, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar da Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. İşte Ali İmran 31, eğer bana tabi olursanız. Ali İmran 164, tabi olmadan ve delaletteydiler. Meryem 43, bana tabi ol ki seni irşad sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Mümin 38, bana tabi olun ki sizi irşad yoluna ulaştırayım. Görüyorsunuz ki çok basit, çok kolay. 7 safa söz konusu dinin bütünü. Birinci safhada tebliğ var. Tebliğe pozitif cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyen, akabinde Allah'ın kendisini mürşide ulaştırıp 7 safhanın 7'sini yaşattırdı. 2. Tebliğe mata olduğu zaman dilemeyen, zerahatte kaldığı ve Davut'la beraber bir hayatı yaşadığını görüyoruz. Doğmadan eve seçilenler var ve dünyadayken Allah'ın seçmedikleri var. Dünyadayken seçilmeyenler tağutlardır. Doğmadan eve seçilenler de Allah'ın Resulleridir. Diğer insanların hepsi dünyadayken seçiliyor. Ama dünyadayken seçilenler, onlardan tebliğe muhatap olmalarının bir kısmı, çok azı, %10'dan azı, Allah'a ulaşmayı diliyor, hidayeti yaşıyor. Diğerleri delalet olanın üzerine hak oluyor. Çünkü sual, bütün insanlara tebliğe muhatap olurlar mı? Evet. 48 وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Doğmadan evvel Resuller seçiliyor. Kasas 68'de رَبُّكَ يَخْلُقْ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْتَرُ وَمَا كَانَ لَهُمْ الْخَيْرَ Resul göndermesem azap etmem, İsra 15'te. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ İşte tebliği kabul edenler ve tebliğe duyarsız kalanlar, karşı çıkanlar vesaire. Duyarsız kalanlar Bakara 6-7'de açıklanıyor. Nezine keferu sevan aleyhim enzertum en lem tuzurum la yuminun. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar hep dünyaya dönük bir talebin içindedirler. Tebliğe karşı çıkarlar İsa 45. فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ الْاٰخِرِ اِجَابِ الْمَسْتُورَ Ve tebliği kabul edenler. Bakara 257'de herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirine söyleyeceklerdir. Bunların farkına bile varmadan söyledikleri bu şey tebliğdir. Negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile kişi tebliğe muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. Resullerin, nebilerin görevleri sadece tebliğ etmektir. Tebliğ ettikleri zaman görevleri tamamlanır. Herkes kendi kararıyla kendisini kurtaracak veya kurtaramayacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hidayetin insanlara tebliğ edilmesine büyük önem veriyor ve herkese hayattayken Allah'a ulaşmamızın farz olduğunu anlatmamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyoruz?
2: Allah'a ulaşmak dediğiniz vakit şu anki Türkiye'de sadece herkesin kendi işini takip etmesi bence yeterlidir yani. Allah'ın emirleri zaten açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de mevcut bir şekilde yazılıdır. İnsanlar biraz okursa gayet her şeyi apaçık, seçik ve Türkçesini okursa, daha doğrusu anlayarak okursa daha rahat bir şekilde anlayacaktır.
3: Dua etmek, namaz kılmak, Allah'a o yollarla ulaşılır.
4: Bir gün Allah'a kavuşmayı anlıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kesinlikle duamızın, yaptığımız duaların ulaştığına inanıyorum.
3: Duamız.
4: Yaptığımız bütün iyi şeyler ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Duayı her zaman yapıyoruz fakat bu devirde evliya olmaya, enbiya olmaya hiç gerek yok. Sadece kuralına göre, dünya bir oyun yeri ve oyunu kuralına göre oynadığımız vakit hepimiz kendi içerimizde zaten birer evliya değil miyiz?
3: Dilimin vardığınca etmeye çalışıyorum.
4: Tabii ki. Şimdi yine ettim. Şuradaki yatanlar yüz göz hürmetine inşallah. Onlar gibi biz de senin yanına temiz gelmeyi diliyoruz ama inşallah. Çok zor. Bu yaşandı da çok zor.
0: Misafirimiz, bu dünya bir oyun yeri. Oyunu kuralına göre oynadığımız vakit hepimiz kendi içimizde birer evliya değil miyiz? Dünya hayatını yaşarken evliya olmanın kuralı nedir? Dünya hayatını yaşarken evliya olmanın kuralı amen olup takva sahibi olmak. Allah Teala Yunus 62-63-64'te Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la mihsenun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir o amen olanlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlar ve aynı zamanda takva sahibi olmuşlardır. Amin olmanın üç şartına ilaveten takva sahibi olmayı da eklerseniz işte o zaman kesinlikle Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olup ermiş evliyadan olursunuz. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Yani evvela inanç vardı, daha sonra takva sahibi olmak. Kalbimizin iki kapısından bir tanesi takva kapısı, biri ise fücur kapısı. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin muhasavaha, 8. ayet-i kerime fe elhamâ fücûra ve takvaha. Nefse onu takvayı ve fücûru ilham eden. Nefse fücûru ileten iblistir. Takvayı da ileten Allah'ın Resulleridir. Birinci safa takva, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte Enam 32'ye baktığımız zaman, Enam suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Mel hayatü dünya leybin ve lehvin." Bu dünya hayatı oyun ve eğlencedir. "Ve darül ahiretü hayrun lezine yettekun." Ve ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Efela takilun, akletmeyecek misiniz? Bu dünya oyun ve eğlence. Demek ki bir dünya hayatı var, bir de ahiret hayatı var. Takva sahipleri için ahiret daha hayırlı. 7 ayet-i kerimede dünya hayatını dileyenler var. 7 ayet-i kerimede de evet, Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, bize dünyada ver diyenler. Allah Teala onlara dünyayı veriyor ama ahirete nasibi yok. Öte yandan 7 ayet-i kerimede ahireti talep edenler söz konusu. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Takva sahipleri için ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Buna bu şekilde de bir ilave yapılabilirse, takva sahibi insanlar için ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Öyleyse ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Yani kişinin her şeyden evvel ahireti dünya hayatından daha öne geçirmesi söz konusu. Ama buna ulaşabilmesi için de mutlaka takva sahibi. Rum 31'de menübine ileyhi, ona yönel ve böylece takva sahibi ol. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi tövbe, üçüncüsü ruhun teslimi vesaire. 7 tane hedef emir ama bu hedeflere vasıta ile ulaşılır. Birinci vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci vasıta müşrik önünde tövbe etmek. Üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü namaz kılmak, beşincisi hacca gitmek, zekat vermek ve en üst seviyede tabii zikir yapmak. 7 tane vasıta emir söz konusu. İşte günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman sevbu selat, haccu zekat ve kelime-i şehadet. Yani ne var? Sevbu selat, haccu zekat ve kelime-i şehadet. Ama ne yok? Ulaşmayı dilemek ve zikir söz konusu değil. Öyle olunca sadece vasıta emirlerle hedefe ulaşmak mümkün değil. Allah ile olan ilişkilerimize Allah'ın verdiği emirleri dikkate alırken mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bakmalıyız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onlara da cennette de dünyada da müjdeler olduğunu söylüyor. Evliyalık Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse kişi inanç sahibi olabilir ama o inanç sahiplerinden ancak takva sahibi olanlar kurtuluşludur. Örneğin Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, yani maalesef takva sahibi olmayanlar, onlar kurtuluşta değildir. Hücurat 14. Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minu lakum kulla eslemna. İslam dairesine girdik deyin, kalbinize iman girmedi. Yani amen olup takva sahibi olmadınız. Öyleyse kurtuluşun anahtarı amin olup takva sahibi olanlar. Allah'a inanmak tamam. Ruhun dünyasında ulaşmasına inanmak tamam. Farz olduğuna inanmak tamam ama bu farza itaat gerekiyor. Takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vazifeli Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onların davetine uymamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna pek düşünmüyorum.
3: Benim tek bir duam var, Konya'nın yerlisi. Rabbim bu dünyada Mevlana'yla komşu ettin, diğer dünyada da komşu olurum inşallah diye.
4: Yani dünyada yaşamış, kalp gözü açık, Allah'ın hidayetinden giden son insanlar diyebilirim. Şu anda var mı o insanlardan hiç bilmiyorum ama şu an yok gibi. İç çevremde ya da başka yerde o insanlardan çok az. Görmeyi çok isterdim o mürşitlerden.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır?
2: Etrafımızda bu tarz İslami kıyafetlerle dolaşıp gezen arkadaşları görüyorum. Sormak istiyorum, acaba bu insanlar geçimlerini neyle kazanıyorlar?
3: Mürşit vardır. Allah yolunda koşanlardır.
4: Mutlaka vardır.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Ortada bir Yunus Emre varsa koşa koşa giderim. Mevlana varsa kapısında yatarım. Ama şu devirde öyle bir insanların olduğunu zannetmiyorum.
3: İsterim ama hep korkmuşumdur. Vazifeleri yerine getiremem diye.
4: Yani öyle bir insanlarla tanışıp doğruyu bulmak çok güzel bir duygu olurdu sanırım. Hiç rastlamadım.
0: Kimse evinin mürşit konusunda o insanlardan var mı bilmiyorum ama şu an yok gibi. Mürşitlerin olmadığı bir devir mümkün müdür? Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem hadislerinde söylüyor hem ayetlerde söylüyor. Bir kere doğmadan evvel Resuller seçiliyor. Ve Resulün gönderilmesi Allah'ın üzerine bir vaattir. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Resul göndermesem azap etmem. Bakın Nisa 165 müjdeleyici verici Resullerdir ki Allah'a karşı uyaran müjdeleyen bir Resul gelmedi demesinler diye. Her Resulü mutlaka o kavmin lisanıyla gönderiyoruz. Her ümmetin içerisinde Resul bahsederiz. Resul göndermesek azap etmem. Rabbimiz bize de Resul gönderseydin olmaz mıydı? Bütün bu ayetler kesinlikle her devirde mürşitlerin var olduğunu görüyoruz. En üst seviyedeki mürşit tabii ki devrin imamı. Sonra her kavimde o kavmin lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller, sonra onların himayesine yetişen veli mürşitler. Her zaman var. Allah Resulü ümmetimden hayırda, Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Kurtuluşumuzu irşad makamına ulaşmakla mümkün olacağını hiç unutmayın. Eğer irşad makamına ulaşıp tabiyet yoksa hidayet yoktur. Mümin olmak yoktur. Hidayet yoksa kişi delalettedir. Mümin olmak yoksa kafirdir. Bu muhteva içerisinde her devirde bütün milletlerin içinde mutlaka Resul vardır. Kıyamete kadar da hep var olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem Cappar Hocam. Sizi çok ama çok severim hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah yolundaki hizmetlerin en büyüğünün tebliğ olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok severim hem de kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah yolundaki hizmetlerin en büyüğünün tebliğ olduğunu söylemek mümkündür. Evet. Bu peygamberlerin görevidir. Nisa 85'te de Allah-u Teala açıklıyor. Allah yolunda hizmet etmek Allah'ın bütün dostları için bir vecibedir. Ve Allah yolunda hizmet etmek demek başka insanların da kurtuluşuna vasıta olmak demektir. Allah'ın emri mutluluksa ve insanların dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir vasıta olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara tebliğ ile Allah'ın güzelliklerini anlatmak hepimizin üzerine farzdır. Biz Allah'ın nurunu onlara aktettirdiğimiz zaman karşımızdaki karanlık aynaların birer birer aydınlanmaya başladığını, onların da çevrelerine nur vermeye başladığını göreceğiz. Bir kişinin senin vesilenle hidayet ermesi senin için üzerine güneşin doğduğu batı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tebliği kabul edip de Allah'a ulaşmayı dileyenler insanların mutluluğa ulaştıracak reçetenin Allah'ın adını zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizi zikir yapmanın faydası nedir?
2: İslam'ın şartlarından 5 tanesi zaten yerine getirmekle sadece Müslüman olunmuyor. Zikir de bunların önemli bir parçasıdır. Zikir aynı zamanda kalpleri mutmain etmenin tek yoludur diye düşünüyorum.
3: Bence şifa verir, şerden korur, sağlık saat verir, hayırlar yağdırır. Zikir her şeyin başıdır ya. Hem bu dünyamızı hem öbür dünyamızı güzelleştirir.
4: Kalbi rahatlatıyor. Allah'a daha yakın hissediyorsun. Devamlı zikir yapmak lazım. Devamlı her şekilde. Mesela bazen diyorlar ya, abdestini al, otur zikir yap falan diyorlar. Benim için öyle değil aslında. Ben her zaman Allah'ı anmak istiyorum. Her zaman, her şekilde, her yerde Allah diye demek isterim yani.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir farkı var mıdır?
2: Bunu yabancılar meditasyon diyorlar. Kendi iç dünyaya bakış görüyorlar. Ben de bunun bir şekilde insanlığın vicdanını rahatlatmak için ve Allah'ı zikrederek psikolojik manada da rahatladığını, faydalarının olduğunu da kendimde de görüyorum.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapamayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
3: Vardır. Zikir yapan insan daha sakin, mülayim, Allah aşkıyla yanan, Allah rızası için yapar. Yani kalbi daha halistir, niyetleri halistir ama zikir yapmayan insandan korkarım hep.
0: Misalimiz zikir her şeyin başıdır. Hem bu dünyamızı hem de öbür dünyamızı birleştirir. Bu kadar önemli olan bir ibadet neden günümüze yeterince bilinmiyor? İnsanlar dini Kur'an'dan, kutsal kitaplardan değil, el yazması kitaplardan öğrendikleri için el yazması kitaplarda kendi zanlarına göre İslam'ı 5 şartına indirgemişler. Öyle olunca bu İslam'ın 5 şartının içinde de zikir yok. Ve o yanlış öğreti başkalarına da öyle bu şekilde öğretiyor. Din öylesine bir düşman görmüş, görünüş almış ki insanlardan herkes dine düşman, yani Allah'a düşman. Böyle olduğu için Allah'ın getirdiği çözümü zikri insanlar ilmin dışında bir şey zannediyorlar. Oysa ki zikrimizin neticesinde kalbimizin temizlenmesi söz konusu. Dünya ve ahiret mutluluğuna ancak zikirle ulaşabiliriz. Daimi zikre ulaşmak mutlaka bizi o güzel, sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştıran yegane hedef. Şeytansa zikrin bütün insanlara mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracağını, mutlaka Allah'ın evliyası yapacağını çok iyi bildiği için insanlar arasında devamlı fitne yaymış, zikri insanlara unutturmayı başarmış. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli hocam, hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Tebliğ yaptığımız kişiler, Allah'ın güzelliklerini öpme gayretleri olduklarında nasıl davranmamız uygun olur? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tebliğ başkalarına fikri zorla kabul ettirmek değildir. Herkes dilediği gibi yorum yapabilir. Allah Teala bizi onların başına bekçi koymadı. Sadece doğruyu söylemek, tebliğ etmek bizim vazifemiz. Bunlara şöyle söylemeyiz. Biz tebliğ yaptığımız zaman size karşı olan görevimizi yaptık. Bu bir tebliğdir. Bizden farklı düşünebilirsiniz ama biz sizi şu delilleri veriyoruz. Bu delillerin ışığında inceleyin. Nasıl düşünürseniz elbette serbestsiniz. Biz sadece vazifemizi yapıyoruz. İşte böyle söylemek hepimizin vazifesi. Elektriklenen bir ortamda taraflar birbirinden karşı adeta hakaret edici sözleri davranıyorsa burada tasavvufa hiç sığmayan bir olay vardır. Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde eğer seninle tartışırlarsa de ki ben tartışmıyorum. Ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi de Allah'a teslim ettik. Bizim vazifemiz tebliğdir. Tartışma varsa bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa. فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ تَابَعَنِي Ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu Allah'a teslim ettik. Biz tartışmıyoruz. Siz de teslim oldunuz mu? Öyleyse tartışmak her iki tarafı da kaybettirir. Tartışma söz konusu olduğu zaman kesmek ve sadece karşı tarafa tebliğ yapmak hepimizin üzerine bir vazifedir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlama ile kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekût alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektronundan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
7: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programın sualler ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi.

لا يتكبرن في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Yani kibirlenen insanları ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler onun yol edinmezler. Gay yolunu görseler onun yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerden gafil olmaları sebebidir. İşte birçok ayette geçen tekebirler bunlar. Ateşi çağıranların başında fesat çıkaranlar geliyor. Ama ikinci grupta kübera ve saadatlar geliyor. Özellikleri bunlar. İşte Ahzab 67-68'de dile getiriliyor. Fesat çıkaranlar da Allah'ın ezelde kendilerine almış olduğu yeminleri, misakları, ahdleri bozanlar. Ama tevazu sahipleri, tevazu sahip olduğu makamın rütbenin altında davranan kişilerdir. Allah bizden tevazu sahibi olmamızı emir buyuruyor. Ama vakar sahibi her devirde devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olan kişilerdir, kavim resulleridir. Onlar Allah tarafından doğmadan evvel seçilmişlerdir. Yaratılmışlardır. İradeleri, serbestlikleri yok. Onlar Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Vakarın sahibiyle kişiler onlardır inşallah. Allah-u Teala her devirde devrin imamı enbiya 73'te vakar sahibidir. Secde-i Müddet'te aynı şekilde ve Allah-u Teala onlardan vakarla davranmasını emrediyor. Devrin imamı söylediği her söz Allah'ın kendisine söylettirdiği, yaptığı her davranış Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Enfal 48 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin tefsirinde Enfal 48 şöyle açıklanmış. Her savaşta daima iki toplum vardır. Bu toplumlardan birine Allah, diğerine de iblis yardım eder. Evet, iki toplum var. Birisine Allah yardım ediyor, diğerine iblis yardım eder. Hangi taraf Allah'ın taraftarı ise savaşı onlar kazanırlar. Ve şeytan İslam'ın düşmanlarına yardım vaat etmişti. Onlardan yana olduğunu, kendisinin çok güçlü olduğunu söylemişti. Ama gördü ki Allah'ın ordusu İslam askerleriyle beraberdir. İslam askerleri yalnız değildir. Göklerin ordularından Allah-u Teala oraya yardım göndermiştir. Şehitlerden oluşan göklerin ordularını temsil edenler, şeytanı da, şeytani hüviyetteki insanları da, insan ve cin şeytanları da tağutun görürler. Allah-u Teala açıkça ayet-i kerimeye koymamış ama iblis, göklerin ordularının İslam'ın içinde olduğunu ve yardım edileceğini, kendisinin de bundan mutlaka yara alacağını, cezalandırılacağını biliyor. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Şu anda İslam ordusunun içinde göklerin orduları da var demek istiyor. Allah razı olsun. Yani İslam ordusunun içerisinde göklerin orduları olan şehitler var. Ne diyor iki ayet-i kerimede Allah-u Teala? Hem Bakara 154 hem Ali İmran 169. Allah yolunda ölülere ölü demeyin. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Yani enerji bedenleriyle yaşıyorlar. La tekulu limen yuktere fi sebillah emvat ve la ahya ve lakin la teşurun. Onlar Allah katındaki nurlu bedenleriyle yaşıyorlar. Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Öyleyse hangi savaşa katılırlarsa onlar ölmezler ama öbür taraftan öldürürler. Savaşların çoğunda bu yer almış vaziyette. Bakara Ali İmran 169
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله

0: Evet. Vel ahyan inde rabbihim yurzakun. Bunlar Allah katında rızıklanırlar. Yani Allah'ın nurlarıyla hayattadırlar. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tebliğ yaparken Anam 108'de geçen onların putlarına sövmeyin cümlesine dikkat etmemizi buyurmuştunuz. Bu kavramı nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Enam 108, evet, tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimeye bakalım tekrar beraber. Nahl 125, tebliğ ile ilgili ayet-i kerimeden birincisi, hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Evet, İsra 53, tebliğ yaptığın muhataba güzel söz söyle. Taha 44, yumuşak söz söyle. Ehl-i kitapla en güzel şekilde mücadele et. Enam 108, Allah'ın tam başkasına dua edenleri sövmeyin. Furkan 57, Şuara 127. Onun için yaptığım tebliğde Allah'a giden bir yol tutmanızdan başka sizden bir şey istemiyorum. Şuara 127, tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Bakar 256'da dinde zorlama yok. İşte 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Şimdi Allah-u Teala burada İslam'a bir ihtarda bulunmaktadır. Sövmek hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Ama putlarına sövülenler de öfkelenip Allah-u Teala'ya söveceklerdir. Ve İslam mücahitleri buna sebebiyet vermiş olacaktır. Evet, onların putlarına sövmeyin. Ne diyor Yunus? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Onlar size sövebilirler ama siz putları da dahil sövmeyeceksiniz. Eğer söverseniz o zaman onlar da Allah-u Teala'ya söveceklerdir. Ve İslam mücahitleri buna sebebiyet vermiş olacaktır. Kıyamette de Allah'a sövdükleri için onların da daha fazla işkenceye tabi tutulmaları söz konusu olacaktır. Allah-u Teala da buna müsaade etmemektedir. Sahabe onlar Allah'a sövüyor diye sabreder de onların putlarına sövmezse o puta tapanların Allah'a karşı daha büyük hakaret etmelerine mani olmuş olurlar. Evet, görüyorsunuz ki eğer onlar söver de biz sabredersek, onların putlarına sövmesek, o puta tapanların Allah'a karşı daha büyük hakaret etmelerine mani olmuş olurlar. İnsanlar serbest iradeyle yatırmışlardı. Biz de yaptıklarını güzel gösterdik. Madem ki onu yapmak istiyorlar, yapsınlar buyuruyor. Ama bunun karşılığında ne yazık ki ceza vardır. Kıyamet günü bir dönüş söz konusudur. O gün Mahkeme-i Kübra'da hayat filmimiz baştan sona kadar indi ilayide gösterilecektir. Her davranışımızın pozitif veya negatif bir derecatı olacaktır. Sonunda duruma göre pozitif dereceler fazlaysa Allah'ın cennetine, negatif dereceler fazlaysa cehenneme girilecektir. Allah-u Teala o zaman yapmış olduklarımızı bize haber verecektir. Hayat filmlerimize kendi yaptıklarımızı kendimiz göreceğiz. Her yapılan hareket filme alınacağı için Allah-u Teala bu konuda uzuvlar yaptıklarını söylerler, gösterirler buyurmaktadır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, Süleyman Hocam, zekatını ödemeyen kişi, dizel araca benzin yakıt karıştıran kişi gibi nasıl araç zaman içerisinde bozulursa, zekatı vermemek fizik vücuda giren haram gibi fizik vücudumuzu da bozar mı? E tabi bir sürü hastalıklarla. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Zekat ve oruç bedenin zekatıdır. Oruç bedenin sağlıklı kalmasını temin ediyorsa ve o fizik beden Allah-u Teala'nın vermesini istediğini vermiyor, haram yiyorsa o zaman elbette tıpkı onun gibi gerçekten de bir negatif sonuca onu ulaştırıyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Ben ve birçok genç kardeşim Sinayet'te olan birisiyle aile kurmak istiyor. Ama ailede anne veya baba paraya, mala, mülke önem veriyor. Gençleri istemedikleri delalet ehliyle evlendirmek istiyorlar. Bu konuda ne yapmalıyız, ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan hür birinden hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. Ve insanları ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece tezekkür ederler. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, bir kadın ya malı için, ya soyu için, ya güzelliği için veya dini için alınır. Sahabe sual soruyor, hangisini tercih edeyim ya Resulallah? Dini için. Öyleyse eğer anne baba bu konuya önem vermiyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın emri açık. Anneniz, babanız bilmediğiniz bir şeyi, evet bakın geldik kadınlara, yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz. Olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. Bunlara yalnız malları için de evlenmeyin, çünkü malları da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından ötürü nikahlayın. Hadis-i şerifte de bu ifade ediliyor. Bir soy devreye girmemiştir. Biz ne dedik? Ya güzelliği için, ya malı için, ya soyu için, ya da dini için. Onları imanlarından dolayı. İşte bu hadiste, Buhari'de geçer. Kadın dört şey sebebiyle biri için alınır. Mal, soy, güzellik ve iman. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. O zaman anne babanız size bunu söylüyorsa, işte birçok ayet-i kerimede annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Hangi ayet-i kerimede geçiyor? Lokman 15'te. Lokman 15'te ne diyor? Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederse annem baban, ikisine de itaat etme. Öyleyse ayetleri gösterebilirsin. Ben imanlı bir hayatı seçiyorum. Dinimi yaşamak istiyorum. Mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu ayetleri de gösterirsin. Bu hadisleri de söylersin. Onları o istikamete ikna etmeye çalış inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Çapar Hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Asr-ı saadet ve asr-ı hidayet nedir? Bu kavramlar hakkında bilgi alabilir miyiz inşallah? Cevabınız için şimdiden Allah sonsuz kere razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Asr-ı saadet ve asr-ı hidayet nedir? Kavramları açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabesiyle birlikte yaşadığı dönem asr-ı saadet dönemi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe başlamadan önce hem sahabe hem de onun çevresindeki olan insanlar şirk içindeydiler, cehalet içindeydiler. O döneme ondan önceki Kur'an'ın inzalinden, Kur'an'ı öğrenmeden evvelki döneme cahiliye dönemi deniyor. Ama Resulullah'la birlikte Allah Teala kendisini nübüvvetle, risaletle vazifeli kıldıktan sonra 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim'i hem Allah'tan öğrendi hem de sahabeye de öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte sahabenin de Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan öğrenip yaşamasıyla o dönem Asr-ı Saadet adını aldı. Başlangıçta bütün insanlar nerede olurlarsa olsunlar mutsuzluk, huzursuzluk içindeler. Neden? Çünkü şeytanın tesiri altında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Tekrar gösterelim. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, zalimdirler, fitnededirler, sağır, dişsiz ve kördürler, dinde sebil gaydedirler, şeytanın kulu ve dostudurlar, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlar. 19 tane negatif özellik. Kur'an'ın bütününü özetleyen Vahasül Suresinin 2. ayetinde bu özetleniyor. Vahasülen insanı lefî husr. Hepsinin gideceği yer cehennem. Özellikleri bunlar. Asra yemin ediyor zamana ve insanlar hüsrandadır. Yani 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 19 tane negatif özellik ve hepsi de hüsranda. Şirkte, küfürde, delalette, fıskta, isyanda, zalim, cahil, fitnede, sadisiz ki şeytanın kulu dostu, sevgi gayede dinde fırkalar ayrılmış birbirine düşman, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, amelleri boşa giden ve gideceği yer cehennem olan. Yani kimler cehenneme gider? Hüsranda olanlar. Herkes başlangıçta hüsranda. İşte hüsranda olan bu insanlara Allah Teala seçilenler ve seçilmeyen diye iki grup ayırıyor. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği mutlak surette cehenneme gidecek olan insanlar. Allah'ın lanetlediği kişiler. Ama %90'dan fazla seçiliyor. Bu seçilenleri de Allah Teala olaylarla imtihan ediyor. Bir kere bu seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayı şer olarak görüyorlar. Kur'an bunlara kapalı. Ama Kur'an'ın sahibi Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı öğretiyle hayrın ve şerrin ne olduğunu bize açıklıyor ayetlerle. Hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Şimdi musibetlerle imtihan olan insanlar, musibet bizi üste de bize derecat kazandırıyor. Öyleyse öyle olay bizi üste de bizi sevindirse de derecat kazanıyorsak hayır, bir olay bizi üste de bizi sevindirse de derecat kaybediyorsak şer. İşte Resulullah'la birlikte bu tanımdan sonra onu Allah'tan aldığı öğretiyle, sahabeye öğretmesiyle de sahabe 7 sabah 4 teslimi, Kur'an'daki 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Onlar da tıpkı Resulullah gibi insanlara Kur'an'ı öğretmeye başladılar. Yusuf 108 Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ene ve menettemani. İşte Nebiye Sultanı Peygamberimiz ona tabi olan 7 safayı yaşayan sahabe birlikte Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Görerek Allah'ın zatına davet. O döneme Asr-ı Saadet deniyor. Yani bütün mutlulukların yaşandığı bir dönem. Neden Asr-ı Saadet? Allah-u Teala herkesi en zirve noktadaki mutluluğa ulaşsın diye yaratmıştır. Bu slaytımıza bakacak olursak başlangıç noktasında bütün insanlar mutsuz ve huzursuz ve dinimizin adı İslam, dinin yegane kaynağı Kur'an. Kur'an'a baktığımız zaman 19 negatif özelliğin sahibi insanlardan, Allah'ın seçtiklerinden, davete muhatap oldukları zaman daveti kabul ederlerse, 7 sabah 4 teslimi yaşarlarsa, bu 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar Asr-ı Saadet'i yaşayanlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunlar sabikunel evvelin olarak geçiyor. Ama Asr-ı Hidayet, Kur'an'ın bir kere daha terk edildiği bir dönemde, Kur'an'ın rafa kaldırıldığı bir dönemde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler, İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani hidayet yok olacak. Hidayet ne? Hidayet Kur'an'daki İslam'ın yaşanması. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütünü 6213 tane ayet-i kerime dinin teorisini ifade ediyor. Ama bu teorinin pratik hayata uygulanması, yaşanması tasavvuftur, hidayettir. İri sabah hidayet. İşte Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini yaşatan, hayatına tatbik eden Mehdi aleyhisselam ve tabiinleri vardır. Onun dönemine de Mehdi aleyhisselamın döneminde, içinde bulunduğumuz dönemine de asr-ı hidayet deniyor. Hidayet çağı. Hidayetin kaybolduğu bir dönem az evvel mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki hidayetten mahrum olacak. O gün yaşayan alimler gökmen altında yaşayan insanların hemşerileri. Yani hidayet din tatbikatından çıkartılıyor. Ruhun hidayeti ruhun dünyasında Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılıyor. Ama tekrar hidayetin yaşanması neyle gerçekleşir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. Fetubu lal guraba. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdele olsun. Kimdir o garipler ya Resulullah? Kale menel guraba ya Resulullah. Kale lezine yustuhuna ma afsadehu min sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhyuna ma amatehu min sünneti. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Kur'an-ı Kerim'in yani Resulullah'ın ifsad olan sünneti ve ihya olan ve ortadan kaldırılan sünnetin ihyası Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinin ve öğretilmesi. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki lafzı ve yedi ruhu öğrenmesi ve Allah'tan öğretmesidir. Ve bu döneme de asr-ı hidayet deniyor. Asr-ı hidayetin müntesipleri sabikun el-ahirindir. Asr-ı saadetin müstehitleri sabikun el-evvelin olarak Kur'an'da yer alıyor. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünyadaki savaşların sebebi nedir? Bu savaşların oluşmanın arkasında gerçek sebep konusunda bizi aydınlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Mal açısından insanları kategorize ettiğimiz zaman şunlarla görüyoruz. Benimki benim, seninki de benim. İşte şu anda özellikle bu olayı görüyoruz. Savaşların hepsinin arkasında bu olay var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki hasetten sakının. Haset sebebiyle Kabil Habil öldürdü. Öyleyse ilk yeryüzünde kan dökülmesi kardeşler arasında Kabil'in Habil'i öldürmesi sebebiyledir. Kabil benimki benim, seninki de benim. Ve sonuçta onun başarısına, yani kardeşinin Allah'a yakınlığına tahammül edemeyen Kabil öz kardeşini öldürüyor. Ama bunlar şeriatın dışında yaşayan insanlar. Şeytanın egemenliğinde yaşayan insanlar. Hep şunu söylerler. Benimki benim, seninki de benim. İşgalci, sömürücü, İnsanlara zulmedici her türlü negativite bunlardan sadır oluyor. Ama şeriata geldiğimiz zaman Allah'ın kutsal kitaplardaki şeriatı en alt seviyede seninki senin, benimki de senin, benimki de benim. Yani kimsenin kimseye zarar vermedi, herkesin Allah'ın kendisine verdiğiyle razı olduğu bir muhteva ifade ediyor. Şeriat. Ama tarikat ehli olan kişi seninki senin, benimki de senin. Ve yaptıkları hizmet dolayısıyla o kesinlikle karşı taraftan asla bir ücret talep etmiyor. Hakikatte ise durum nedir? Hakikatte mülk Allah'ındır. Malikel mülk Allah'ındır. Bir ismi zaten Malikel mülktür. Hepimiz bu dünyada imtihandayız. Yani fitnedeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl, ben nasıl vahiy üzerine mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte dünya son bir fitne dönemini yaşayacak, bir savaş söz konusu olacak ama bu savaşın ardından çok güzel bir dönem, bir altın çağ. Herkesin birbirini sevdiği, herkesin karşılıksız sevgiyle bağlandığı, birbirine yardım ettiği, herkesin veren el olmak için adeta birbiriyle yarıştığı bir dönem olacak, altın çağ, hidayet çağı. Savaşlar orada bitecek. Herkes anlayacak ki yaratılış gayemiz insanların birbirine düşman olması değil, birbirine dost olması, birbirine yardım etmesi olacak. Ama iblis boş durmuyor. İblisin insanlara etki ettiği sebebiyle bir fitne henüz devrede ve savaş katil çok bir seviyede. Ama asıl bunu körükleyen sebep de iblisin ve avanesinin yeryüzünde oluşturduğu fesattır. Fesat katilden, fitne katilden daha büyüktür. Allah Teala onu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Azerbaycan'da bir kardeşim muhterem hocam, Rum 21'de belirtilen eşte sükuneti bulmak ne demektir? Açıklar mısınız? Sulh ve sükun pozitif manada. Siz eğer evinizde bir eşiniz varsa ve devamlı onu mutlu etmek istiyorsanız, yani mutluluk sadece ilişki içerisinde değil, Allah Teala'nın size verdiği emir dışınızdaki herkesi mutlu etmek. O zaman ona verdiğiniz mutluluğun aynısını siz de yaşarsınız. Hepimizin aslında öyle olması lazım. Sadece eşe değil, çevremizdeki bütün insanlara mutluluğu vermemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde çocukların rızkını Allah verir ama mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse çocuklarımızda da sükuneti buluyoruz, mutluluğu yaşıyoruz. Eşimizde de, etrafımızdaki bütün insanlarda da. İzmir'den bir kardeşimiz muhterem hocam, Arap suresi 201 ayet ve Bakara suresi 179 ayet arasında bir ilişki var mıdır? Arap 200 suresi 201. ayet-i kerime Ulelvab kademesini, yani 7 safa takvaya baktığımız zaman bu 7 safa takvada Arap 201 5. safa takvaya işaret ediyor. Evet, bir bütün olarak gösterebilirsek. Evet, 5. safa takva, 6. safa takva Maide 100, 1. safa takva Alimen 102. Ama Bakara suresi 179. ayet-i kerimede لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٍ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Burada zaten ulul elbab olan birisine hitap ediliyor. Öyleyse Araf 201'de ulelbab olan bir muhtevayı veriyor. Bakara 179'da, ama Bakara 179 daha ötesini de muhtevasını alıyor. Mücadele Maide 100'ü de içine alıyor. Çünkü ey ulelbab, sizin için kısasta hayat vardır. Bu nurun karanlığa kısasıdır. Daimi zikre ulaşan bir insan, iblis onunla da uğraşıyor. Ama her seferinde iblis mağlup olduğu için Allah Teala diyor ki sizin için, o iblisin size negatif olan davranışlarında sizin için bir hayat var diyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Nebi Resullerle Veli Resuller verilen kitap arasında farklılıkları açıklar mısınız? Nebi Resuller Allah Teala şeriat kitabı veriyor. Veli Resuller sohbet mahiyetinde kitapların sahibidirler. Nebi Resuller'le Veli Resuller arasında tam birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine indirdiği şeriat kitabı, herkes bunlara karşı sorumludur. Ama Veli Resuller şeriat kitabının sahibi değiller. Kendinden önce indirilen şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Elçilerdir inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in bahsettiği şehitlerin bile gıpta ettiği birbirini Allah için seven müminler daimi zikirde olanlar mıdır? Yoksa henüz Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olanlar da bu sevgiyi yaşayabilirler mi? Evet, daimi zikirde olan insanlar. Daimi zikirde olan insanlar, çünkü diğer VIP olarak daimi zikre ulaşan Veli Resullerdir. Veli Resullerdir, devrin imamıdır. Ama Allah-u Teala'nın serbest irade etatında kendine verdiği vazifeyi bir hakkın düşe kalka yerine getirip o daimi zikir liyakatini elde eden Allah'ın da kendisini ona ulaştırdığı kişiler var, Allah için sevgililerdir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cappar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden, Efendimiz hizmetiyle. Eğer izniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Günümüzde suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasındaki asıl sebep nedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Günümüzde suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasında asıl sebep insanların Allah'tan uzaklaşması, Kur'an'ı unutmalarıdır. Bir kere iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin afetleri. Ama asıl bu kin ve nefretin arkasında iblis var. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانَ اَنْ يُقَعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْدَى İnsanları birbirine karşı kin, birbirine karşı düşman kılan iblis bunu yaparken bir taşla iki kuş vuruyor. Aynı zamanda insanları zikirden ve namazdan alıkoyuyor. Zikir ve namaz bizi Allah'a yaklaştıran iki vasıta. Düşmanlık ve kin bizi Allah'tan uzaklaştıran sebepler. İşte bütün mesele bu ikisini de, yani bir taşta iblisin iki kuş vurması, bir insanları birbirine düşman kılmak, birbirine karşı kin ve nefrete sürüklemek ama aynı zamanda bunu yaparken onları Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. İşte insanların suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasında aslında insanların Kur'an'ı unutması, zikri unutması ama aynı zamanda İnsanların baş düşmanı olan şeytanın da ve onun avanesinin var gücüyle insanları Allah'tan uzaklaştırması var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha her an Kur'an her an bu programın sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstün varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asra seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asra seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece proje edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin aklı melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
3: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanet ve rehine. Öncelikle Allah-u Teala'nın insanı nelerden müteşekkil yarattığına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve secde 9'da Allah'ın zatından üflenen bir ruhla Allah-u Teala bizi yaratmış. Burada üç vücudumuzdan emanet olan Allah'ın zatından üflenen ruhtur. Rehine olan da berzah-ı emanet olan nefsimiz. O zaman emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Birinci sual, emanet ve rehine kavramları ne ifade ediyor? Emanet, Allah'ın zatından üfürülen ruhu ifade ediyor. Rehine ise 19 afetle mağlul olan berzah-ı emanet olan nefsimizi ifade ediyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela günde ne olmuş diye Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın nefsimizden aldığı yemini açıklıyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetun illa ashabil yemin fi cennet. Yani bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirirler müstesna. Öyleyse emanet ve rehine Kur'an'da önemli iki tane kavramı ifade ediyor. Doğuşumuzdan itibaren bir mekana, fizik vücuda, bir rehineye, bir de emanete sahibiz. Nefsimiz var, rehine, ruhumuz var, emanet, fizik vücudumuz var, mekan yani köle. Bütün nefsler fizik vücutlarda bir rehinedirler. Nefse fizik vücut beraberliği emaneti alıyor. Emanet ruhumuzdur, Allah'ın zatı ruhun asıl mekanıdır. Onun için bu fizik vücutta bir emanettir. Allah'a tekrar geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 19 fiil ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzun emanetin hayattayken sahip olan Allah'a geri dönmesini ifade ediyor. 12 kere de Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse olay buysa emaneti sahibine geri göndermemiz lazım ama emanetin sahibine geri dönmesi şarta bağlı. Nefsin yedi kademedeki tezkiyesine. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesine bağlıdır. İkinci sual, emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Evet, gerçekten de baktığımız zaman emanetin sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyenin rehinelikten kurtulmasına bağlı. Şems 7-8-9'da ve nefsin ve ma sevvaha felhamâ fücûre ve takvâhâ kad teflehâ men zekâhâ. Tezkiye olan felah bulur. Fatır 18'de ise men tezekkâ fe eynemâ tezekkâ li nefsî ve ilâllâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Nisa 58'de ise Allah-u Teala emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanet olan ruhun Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması gerekir. Rehinenin kurtuluşu için Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bütün teslimler hep rehinenin kendini kurtarabilmesine bağlıdır. Ruhumuz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Nefsi rehinelikten kurtaracak temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olmasıdır. Bu da zikrin nefsin rehinin kalbini temizlemesiyle mümkündür. Fizik vücut ile Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman da mutlaka Resul'ün devrede olduğunu görüyoruz. Bütün görevlerin yerine getirilmesinde ister ruhun Allah'a ulaşmasında, ister nefsin 7 kademeki tezkiyesinde, ister fizik vücudun şeytana korumaktan kurtulmak olmasında, ister iradenin tesliminde, asıl unsur Allah-u Teala tarafından bizler için vazifeli kılınan Allah'ın mürşididir. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sana bütün için emanetlere riayet etmenin imanı yoktur buyurmuştur. Gerçekten emanete riayet eden kişinin iman eksiktir. O kişi Allah'a inanabilir ama Allah'a inanması onun imanın olduğunu ifade etmez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olması lazım. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Hadis-i şerifte emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim, Allah'ın kitabı ve sünnetim. Öyleyse her iki halde de Allah'ın kitabına uymak üzerimize farz. Ama Allah'ın kitabını açıklayacak olan her devirde en üst noktada devrin imamıdır. 14 asıl evveline baktığımız zaman Bakara 151'de كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مُكُمْ sahabeye Allah'a hitap ediyor. Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Demek ki ruhun Allah'a ulaşmasında gerekli olan altyapı, temel ayetlerle açıklama Resul yapıyor. وَيُزَكِّيُمْ O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşmasını Allah'ın Resulü. O size kitabı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu o bize söylüyor. Hikmeti o bize öğretiyor. Hikmetin ötesini, yani eğer Allah'ın kitabını emanet olarak alırsak mutlak surette Ehl-i Beyt'in de bu kitabı açıklayan birisi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı sünnetim. İşte bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi teslimlerin hepsine götürüyor. Ve asıl olan Allah'ın mürşidine ulaşmak, mürşide tabi olmak söz konusudur. Mürşit yoksa dini yaşamak mümkün değil. Onun için Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste mürşidin önemine atıfta bulunuyor. Benden sonra neviler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilim yoktur ki halife olmasın, imam olmasın. Her halife imamdır, her imam halifedir. Ve ona itaat Resulullah'a itaattir. Hadis-i şerif benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse halifenin dışında da her kavimde Allah'ın veli resulleri, hikmet sahibi alimler vardır. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Dikkat ederseniz devrin imamına itaat, öbürüne tabiye. Çünkü bunlar alimler, devrin imamını temsil ediyor. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Devamım gökteki yıldızlar gibidir. Benim sünnetime her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden vahirde yarışanlar vardır. Tüm bunlar bize Resulullah'ın mürşidin faziletine işaret ettiğini gösteriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu sahip olan Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Namazla. Allah'a zikrettikçe ulaşır. İbadet ederek.
3: Öldüğümüz zaten ruhumuzu teslim ettiğimizde Allah'a kavuşacağız.
1: Sizce yaşarken de ulaşmaz mı ruh Allah'a?
3: Tabii ki ulaşır. İçinde hissediyoruz zaten Allah'ı.
1: Ruhun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala'nın bizden beklentisi sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Siz de bu istikamette dualar ediyor musunuz?
2: Evet. Yani gerçekten kalpten isteyerek, o somuttan çıkarak, o maneviyatı yakalayaraktan, soyutlaşaraktan, aslında sadece bu dünya değil, ötesini de düşünerekten dua etmeye çalışıyoruz.
4: Her iki tarafta da huzurlu, mutlu olmak için. Gerçekten. Hele bu yaşadığımız olaylar, bu deprem, artık dualarımız bile ekstra içten oluyor bence. Daha samimi.
1: Bu musibetler bizi yaklaştırıyor mu Rabbimize? Daha çok bağlanıyor muyuz acaba? Arıyor muyuz Rabbimizi?
4: Kimimizi yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyorum. Ve bu da beni çok üzüyor tabii ki.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu dünya hayatını yaşarken tanımlaştırmayı diliyorum.
4: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
0: Bir misafirim, musibetler kimimizi Allah'a yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyor. Yaşadığımız musibetleri nasıl değerlendirmeliyiz? Allah-u Teala'nın her olaydan muradı, o kul için tayin ettiği hedef Allah'ın zatına teslim, yüküyle teslim olmak ve insanlar ne yaparsa yapsın muradi ilahi bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin etrafında Allah'ın vücuda getirdiği her olay onun Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin etrafında vücuda getirdiği her olay onun müşride ulaştırmak. Müşride tabi olan kişinin yaşadığı olaylar onun ruhunun Allah'a teslimini. Allah Teala bu şekilde yükselme ve yücelme merdiveni içerisinde kulu kendisine dost kılmak istiyor. Bakara 216'da olaylar var. Siz onları hayır zannedersiniz. Belki de şerdir. Şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Gerçekten insanlar başlangıçta kar ve zarar ilişkisi içerisinde olayları değerlendiriyorlar. Bir faydaya ulaştıklarında onu hayır, seviniyorlar. Bir zarara ulaştığında da onu da şer telak ediyorlar. Allah Teala bunun doğru olmadığını buyuruyor. Öyleyse Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Yani olaya üzülsek de, sevinsek de, bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Olaya üzülsek de, sevinsek de, Derecat kaybettiriyorsa o şerdir. İşte Bakara 155-156'da Allah-u Teala kulu imtihan ediyor. Allah-u Teala musibet kelimesini isabet kelimesiyle aynı istikamette kullanıyor. Musibet, isabet eden bir şey demek. Birçok insan musibeti şer olarak telakki eder. Üzülür. Halbuki musibetten Allah-u Teala'nın bir muradı var. Kişiyi hidayete erdirmek. Her sene bütün insanlara Allah-u Teala tekrar tekrar o olayları, musibetleri veriyor. Ve bu musibetler kendilerine isabet ettiklerinde Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennetin almışlardır. İmtihan olmak asli emir değildir. Asli emir Allah'a kul olmak, teslim olmaktır. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Hayır, öyle değil. O bir vasıta. Nitekim kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi oluyor, azıyor ve derecat kaybediyor. Allah-u Teala da o şerri hayra çevirmek üzere musibeti devreye koyuyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, kul azmış, kiramen ketmemek yazmış, hak da musibeti devreye almış. Ve musibetten Allah'ın muradı, o kişinin ders alması, bir daha böyle bir yanlışlığa düşmemesi içindir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de emanet olan ruhun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici gibi. Buna ben çok inanmıyorum. Çünkü Allah hani diyor ya, kalpler ancak Allah'ı zikrettiğinde huzur bulur diyor. Kur'an-ı Kerim'le de direkt bizi muhatap kılmış. Model olarak Peygamber Efendimiz'i göndermiş. Yani Allah'a ulaşmak için bir vasıtaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.
1: Bulmak ister miydiniz öyle bir Allah dostunu?
5: Rabbim nasip etti, zaten öyle bir şey var yani. İnşallah da devam edebiliriz.
1: Mutlu musunuz mürşide tabi olmaktan?
5: Mutluyum.
1: Şimdi şu anda da onlar gibi Allah dostu yok mudur sizce?
2: Ben Allah'la kulu arasına giren her şeyin şirk olduğunu düşünüyorum.
3: Etrafımızda belki vardır ama yani ben karşılaşmadım öyle.
1: Hayatımızda öyle Allah dostlarıyla beraber olsak ne gibi faydalar olur sizce?
2: Şöyle Allah dostu derken hani şöyle bir düşünce de oluşuyor bende. Evet, insan Allah'ı dost edinir ki edinmemiz gerekiyor ama ben Allah'ın o insanları dost edinip edinmeyle ilgili çok emin olamıyorum.
1: Allah Teala bu konuda bizim mutmain olabilmemiz için hacet namazını farz kılmış. Sabırla ve namazla diyor, mürşidinizi benden isteyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir, ben onlara gösteririm buyuruyor. Allah Teala gösterdiğinde sizce kalbimizde şüphe kalır mı?
2: Ben böyle bir ayette karşılaşmadım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum ve ayetlerin de farklı yorumlandığını düşünüyorum.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Böyle bir ayetle karşılaşmadım. Ayetlerin farklı yorumlandığını düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var mıdır? Var tabi. Bir kere insanlar şunu bilmiyorlar. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar sağır, dilsiz ve körler. Bu sağır, dilsiz ve kör olması, adam diyor ki ben görüyorum ya, neden bahsediyorsun? Herkesi görüyorum diyor. Evet, gerçekten görüyor ama Allah'ın görmesini istediği kişiyi görmüyor. Mürşidi görmüyor. İşte bu kardeşlerimizin ifade ettiği gibi. Ben diyor işitiyorum. Ama Allah'ın işitmesini istediği kişiyi işitmiyor. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede müjdeleyici ve uyarıcı resuller gönderiyor. Hemen o ayetlere bakacak olursak, bunlar da Kur'an'ın emirleri. İşte müjdeleyici ve uyarıcı resuller. Her kavimde var mı? Evet, her kavimde var. Ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala gönderiyor. O kavmin lisanıyla gönderiyor. Her kavme gönderiliyor. Resul göndermesem azap etmem diyor. Ve bütün bunların hepsi bizi bir neticeye ulaştırıyor. Resul'ün bize, yani mürşidin bize ayetleri açıklaması istikametinde Allah'a yaklaşmamız lazım. Çünkü başlangıç noktasında insanlar bu dünyayı beş duyu organıyla algılıyorlar. Ama Allah'ın bizden öğrenmesini istediği bu dünyanın ötesinde ahireti de kazanmamızı istiyor. İşte Allah'ın ahireti kazanmamızı

0: Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsin. Ne olabilir? Harfleri yan yana getirmek suretiyle bir İngilizce kitabını okuyabilirsin. Ama İngilizce bilmiyorsan okuduğun İngilizce kitabını neye ihtiva ettiğini bilebilir misin? Kaldı ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Vahiy ve başlangıç noktasında Allah'tan vahiy alanlar belli. Allah'ın kendisine vahyettiği daimi zikrin sahibi ulul muhlisler ve salihler ve resuller. Allah onlara vahiy diyor. Ama Allah sana vahiy etmiyor. Fakat şeytan herkese vahiy ediyor. İşte şeytanın vahiyle Kur'an'ı okumak var. Bir de Allah'ın vahiyle Kur'an'ı okumak var. Şeytan ben size bunları açıklıyorum demez tabii. Onun bir tek gayesi var, hedefi. İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5'te keza öyle. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 mürşidinizi, istihaneyizi Allah'tan isteyin. Herkes için mürşid arayışı Allah-u Teala'nın mürşidin sorması mutlaka farz. İptika etmek, istemek, hacet namazı diye bir namazın kılmasıyla tahakkuk eder. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı diye bir namaz koymuş. Hacet namazı Allah'tan sormanın muhtevasını getirir ki sadece Allah insanı hedefe götürür. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri istihane namazı, diğeri de hacet namazıdır diyor. Eğer Allah'tan sormak istiyorsak bir bilinmeyeni istihare ile başvurmamız lazım. Eğer bir hacetimiz varsa Rabbimizden sormak istiyorsan hacet namazına başvurmamız lazım. Allah razı olsun. Öyleyse görüyorsunuz ben okuyorum diyor. Halbuki o kişi Allah'a göre kördür. O kişi Allah'a göre sağırdır. O kişi idraksızdır. O zaman kör, sağır, idraksız olan bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Kiminle okuyacak o zaman? Allah-u Teala mürşidi farz kılmış. O kişi Allah'tan vahiy alana kadar kesinlikle mürşidin himayesinde yetişmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum Kavim Efendi'nin zimmetiyle. Muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tevekkül olmadan rehinelikten kurtulmak mümkün müdür? Kulhukar ellerinizden hasretle hürmete öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum Efendi'nin zimmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Tevekkül olmadan rahilikten kurtulmak mümkün müdür? Tevekkülle rahine arasında kesin bir ilişki vardır. Tevekkül sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman rahilikten kurtulması mümkün değildir. Rehineyi emanet haline getirmek de mümkün değildir. Rehineyi Allah'a teslim etmek de mümkün değildir. Her ikisi de tevekkülle olur. Birinci tevekkül otomatiktir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala tarafından tevekkülün sahibi kılmıştır. İlahi irade cüz'i iradenin yerini almıştır. Ne zamana kadar? 23. basamağa kadar. O kişiyi kendisine ulaştırana kadar, ulaştırdıktan sonra eğer kişi Allah Teala'ya tevekkül etmemişse devreden çıkar. Ama tevekkül edenler için başarıya ulaşmamak mümkün değildir. Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi, Allah'a vekil tayin etmesi lazım. Onu teslim ettikten sonra nefsin teslimi için harekete geçmesi lazım. Yine Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi söz konusu. Ve sırasıyla tevekkül olayı sonuna kadar uzayan bir muhteva içerir. Konumuz ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudumuz içinde rehin olan nefsimizin de

0: tezkiye olmasına, ıslah olmasına bağlıdır. Sizce nefs nasıl tezkiye olur?
1: Ne istiyorsan onun tam tersini yapmakla olabilir. Mesela işte uyumayı çok seviyorsan namazı, teheccüd namazı, yemek yemeyi seviyorsan oruç.
0: Bunun için de insanın anlık isteklerine başta hayır demesi lazım. Yani insanı toplamda iyiye götürecek şekilde o nefsini yönetmesi gerekiyor.
2: Allah'ın yasaklarına uymamız lazım.
0: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi ıslah edecek en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
1: Huzur.
0: Ben zikrin Allah'ı anmak olduğunu düşünüyorum. Hani her an Allah'ı anıyoruz. Şimdi mesela şurada bir kelebek şu an uçuşuyor. O kelebeğin güzelliğini görerek de Allah'ı anabiliriz. Çiçeklere bakıyoruz, yine zikrediyoruz aslında. Hani Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın yaratmasını andığımızda da aslında Allah'ı zikretmiş oluyoruz ve Allah'a yaklaşıyoruz.
2: Huzur veriyor, kalbini yumuşatıyor her şeye karşı.
0: Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir ama Allah'ı zikretmek Allah Allah diye o ekberdir buyuruyor. En büyüktür diyor. Siz de Rabbimizi Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
1: Evet, ediyorum. Mesela otururken Allah diyoruz, düşerken Allah diyoruz. Yani her şeyde var.
2: Allah diye zikir ettim de oluyor. Onları yaparken de kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki Allah'a görevlerimi yerine getirmiş ve ruhen rahat hissediyorum.
3: Mesela bir ıslah olması için, nefsinin savunması için ne istiyorsak onun tam tersini yapmaktan mükellefiz. Ne zamana kadar bu geçerli? Nefs yedi kademede tezkiye olana kadar. Ama nefs tezkiye olduktan sonra nefsin de %51 oranında arınması artık nefsin de ruhun talebiyle tarpelenmesini ifade ediyor. Bir insan nefsi ne istiyorsa tersini yaparak onu ıslah edebilir mi? Hayır. Zikirle yapabilir. Mücahede ve riyazet bunun yardımcısıdır. Üç boyutlu olan hayat filmimiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Sormak için de Allah Teala riyazet ve mücadeleyi alıyor devreye. Mücadele nefsimizin onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız, riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememiz. Bu mücadele ve riyazet bizim zikrimizi arttırır. Ne kadar zikrimiz artarsa nefsimizdeki afetlerin de o kadar temizlemiş olduğunu vereceğiz. Hadis-i şerifte artık küçük cihatlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsimizle yapacağımız cihat, cihat-ı ekberdi inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hocam sizleri çok ama çok seviyoruz. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Muhterem hocam müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Emanete riayet etmek ve ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
3: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başlangıç noktasında emanet ruhtur. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah Teala Enam 152'de iradenin de Allah'a teslimini ve bi'atullahi afu Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ahde vefa emanete riayet etme ile ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Öyleyse emanete riayetle ahde vefa arasında %100 paralel bir ilişki var. Aslında gerçek emanet sadece bir tanedir. Allah'ın zatından gelen, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan ruhtur. Ve nafillah olan ruhumuzdur. Ama bütüne baktığımız zaman ruhumuzla, beçimizle, fizik vücudumuzla, nefsimizle, irademizle, en sonunda aklımızla hepsi emanettir. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Allah'ın vasiyeti dört teslimimizin birden yerine getirilmesini ifade eder. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakine eşdeğerdir. Emanete etmeyen imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani sırasıyla emanetleri Allah'a teslim ettiğiniz zaman kalu bela günde Allah'tan ruhunuzdan misak, fizik vücuttan ahd, nefsimizden yemin ve irademizden aldığı misaki bir bir yerine getirirsiniz ki bu da onun için Rabbiatullahi evfu Allah'la olan ahdinizi ifade eden Enam 152'de Zalikum ve sakın bir illallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasıtasıyla umur ki tezekkür edersiniz ve ondan sonra ahde vefanın bütünü ve enne haza sirat-ı müstakim. Sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Gerçekten de sirat-ı müstakim üzerinde 21. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 22. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücut teslimi, 26. basamakta nefsin teslimini yapıyoruz. Ve 28. basamağın 4. kademesinde de irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştiriyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefisleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et insanlara, ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ve salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci soru Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Eskiden yaşayan evliyalar sizin anlattığınız şekilde ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyerek mi evliya olmuş? Şimdiki yaşayan bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun da evliya olma şansı var mı? Evet sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah-u Teala'nın şeriatı hiç değişmemiştir. İşte ilk insan olan Adem babamız. Evvela olay nasıl gerçekleşiyor? Allah-u Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Cinler ve insanlar var Allah'ın huzurunda ve melekler var tabi. Melekler diyorlar ki biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Ama bu nefs sahibi fesat çıkaracak, kan dökecek birisi bizden nasıl önünde olabilir? Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah-u Teala ne yapıyor? Meleklerin bilmediği, Allah'ın bildiği esmaları Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Sonra meleklere diyor ki esmaları söyleyin. Onlar diyor senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Ve esmaları öğrettiği Adem Aleyhisselam'a aynı suali soruyor. Adem Aleyhisselam bir bir söylüyor. Bakara 33. Bakara 33'te ey Adem bunları bana isimleriyle haber ver dedi. Adem Aleyhisselam isimleriyle onlara haber verdiği zaman ben size demedim mi? Muhakkak ki Allah ben göklerin ve yerin bilinmeyenleri de bilirim. Açıklarınızı da gizliğini de bilirim. Bunun üzerine Allah Teala Bakara 34'te huzurundaki meleklere ve cinlere ona secde edin. Tabi İskunna al-melikatu esjuda li Adem fesecede İbrahim abâ ve estağfara ve kâne minel kâfirîn. Ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edin. Hepsi melekler secde ediyorlar ama iblis cin tayfasına gibi secde etmiyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam ve eşini Bakara 35'te cennetine alıyor. İblisi de Allah Teala huzurundan kovuyor. Yeryüzüne gönderiyor. Bakara 36. Bakara 36'da fakat şeytan ikisini oradan ayına kardırdı. Böylece ikisinin içinde oldukları şeyden nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Onları çıkartan iblis ve Adem babamız ve eşi. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma, faydalanma vardır. Hem şeytan hem kendisi yeryüzüne gönderiliyor. Bakara 37 Bakara Suresi 37. ayet-i kerim Fettalaka Ademu min Rabbi kelimatin. Allah Rabbi Adem Aleyhisselam Rabbinden kelimeler aldı. Fetabe aleyh tövbesini kabul etti. Yani buradaki tövbe tövbe-i nasuh. Çünkü tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Fettalaka Ademu min Rabbi Rabbinden kelimeler aldı. Fetabe aleyhi innehu tevvabun rahim. Şimdi aynı şey Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde veriliyor. Bu Bakara 37 ile Taha 122 arasında İlyet rabıtası var. Sümeştebahu Allah onu seçti. Rabbuhu Rabbi onu seçti. Fetabe aleyh tabisini kabul etti ve heda. Onu hidayete erdirdi. Hidayette vazifeli kıldı. İşte bu noktada hidayete erdirilen vazifeli kılınan Adem Aleyhisselam var. Adem Aleyhisselam çocuklarına hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne in. İnsanlık zürriyetine, Adem Aleyhisselam zürriyetine ve şeytana. Yeryüzüne in. Benden size hidayetim gelecek. İşte hidayetçi olarak Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı gönderiyor. Hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa, daha 124, 123, delalette kalma şakirlerden olmaz. Ama kim daha 124 zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim verir dünyada ama kıyamette onu kör olarak karşılayacak, gideceği yer cehennem. Bu cehenneme giren kişi 125'te ne diyor? Ben dünyada görüyordum. Niye beni cehenneme? Kale Rabbi lima haşerteni ama beni niçin kör olarak karşılettin? Ben dünyada görüyordum. Taha 126. Evet görüyordun ama ayetlerimi görmüyordun. Hayatuna fe nesetiha. Ben sana ayetleri vermiştim, sen onları unuttun. Kezalike bugün de seni unutacağız diye devam ediyor. İşte bu noktada bir kişinin evliya olabilmesi neye bağlı? Ayetlerin muhacesinde o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İlk insanla başlayan bu olay kıyamete kadar da devam edecek. Allah'ın nebi olarak farz kıldığı, kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerin hepsinin şeriatında Şura 13'te bu vardır. وَاَقِيمُدِّينَ دِينِمِ اَقَامَ اَدِنْ وَلَا تَفَرَّقُوا فَرْقَلَرَ ayrılmayın. كَبُرْ عَلِ مُشْرِكِينَ بَطَمِينَ İşte müşrikler gizli şirk içinde olanlar. Resulullah buyuruyor ki ümmetimden açık şirk yok. Güneşe, aya, yıldızlara tapanlar, putlara tapanlar olmayacak. Ama kişi nefsini ilah edinecek. İşte bu nefsini ilah edenler gizli şirkte olanlar. Gizli şirkten kurtuluş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilediği an bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonra Allah'ın verdiği garanti tahtında. Hem Ankebut 1, hem Rad 27, hem Şura 13. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. İkinci sual, Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir türlü ibadetleri sevemiyorum. İçimden ibadet etmek gelmiyor. Bunun sebebi nedir? Nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri bize sevdiren Allah. Ama Allah-u Teala'nın ibadetleri bize sevdirebilmesi bir şarta bağlı. O kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, kim bu talebin sahibi ise, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, Rahim esmasıyla tecelli eder ve ondaki Allah'a giden kapıları açar, şeytanın kapıları devreden çıkar. İşte Allah'ın kapılarının açılması başka bir olayı daha devreye koyar. O güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örter. Enfal 29'a göre o kişi günahların örtülmesi sebebiyle sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani Allah'ın Kur'an'da zikrettiği günahları örtülmeyen kişi ibadeti ne olursa olsun daima kayıpları kazançlarından fazladır. Ne olursa olsun. Ama kimin günahlarını örtmüşse Allah-u Teala onun kazançları kayıplarından fazladır. İşte günahların örtülebilmesi bir dileğe bağlı. Takva sahibi olma dileğine bağlı. O sebeple eğer takva sahibi olursanız Kur'an-ı Kerim'de Allah cenneti takva sahibi kullara yaklaştırmıştır. Birinci safa takva Allah'a ulaşma dileği. İkinci safa takva müşride tabiyettir. Üçüncü safa takva ruhun teslimi. Dördüncü safa takva fizik vücut teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi. Altıncı safa takva ihlas. Ve yedinci safa takva iradenin teslimiyle. Yedi safa takva. Ancak kurtuluş takva iledir. Takva sahibi olmayanlar ne durumdadır? Takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanlar küfürdedir. Takva sahibi olmayanlar delalettedir. Takva sahibi olmayanlar fısktadır. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazı imtihanlar yaşıyorum. Namazımı kılan bir insanım. Fakat imtihanda olduğumu bilmeme rağmen sabredemiyorum. Sabredilmem için ne yapmam lazım? Zikretmen lazım sevgili kardeşlerim. İmtihanda olduğunu biliyorsan ve o engeli aşmak istiyorsan engel Allah'ın yardımıyla aşılır. Nahl suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Nahl 127'de Vesbir ma sabruke illa billah. Sabret, senin sabrın sadece Allah'ın yardımı iledir. Öyleyse zikredeceksin. Denizli'den Bir kardeşim muhterem hocam, dünyaya gelen insanlar İslam olarak gelmiyor. Sonradan mı İslam oluyorlar? Bu konuyu açıklar mısınız? Herkesi Allah-u Teala hani fıtratıyla yaratıyor. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimelerinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bütün insanları bir takvim zamanın içinde ahsana ulaşın diye yarattık. Ama ahsana ulaşması gereken insanlar iki yönlüdür. سُمَرَدِتْنَا وَاَسْفَلِ السَّافِلِينَ. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyip başkasının da dilemesine mani olursa, bu esfel-i safine inecektir. Yani insan şeytanlardan biri olacaktır. Cin de aynı şekilde cin şeytan olacaktır. Esfel-i safin. Ama kimler kurtulursa, اِلَّلَّذ۪ينَ اَامِنُوا اَعْمِلُوا صَالِحَاتِ. Tin 6, 6. ayet-i kerime, amin olup salih amel işleyenler, onlar için sonsuz bir ecir vardır. Yani bunlar muhlislerdir. Amin olup salih ameller, onlar sonsuz bir ecir vardır. Bunlar muhlislerdir. Muhlisler Allah-u Teala'nın ahsana ulaştırdıklarıdır. İşte kim nefsini ahsan kılmışsa, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ahsan olur, teslim olur. Fizik vücut teslim olduğu zaman fizik vücut ahsan olur. Nefs Allah'a teslim olduğunu yerince bahsetmekte, nefs de ahsan olur. Ve Allah-u Teala biz herkesi ahsan-ı takvime ulaşsın diye yarattık, ihlasa ulaşın diye. Nitekim Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, sonsuz ecrin sahibi olmayı ve ihlas sahibi olmayı gerektiriyor. İşte muhlisleri Allah-u Teala Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi seher vaktinde Allah onları tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edenler onlar muhlislerdir. Adem aleyhisselam hem Bakara 37'de hem Ta 122'de yaptığı tövbe, tövbe-i nasuh ve Allah-u Teala onu hidayetle vazifeli kılmıştır. Günahlarını örtmüştür. Sabah nurunu vermiştir. Vesaire. Bu dizayn içerisinde. Öyleyse dünyaya gelen insanlar İslam olarak gelmiyor. İslam fıtratıyla yaratılıyor. İslam olabilmesi, teslim olabilmesi, ahsana ulaşabilmesi kişinin serbest iradenin talebine bağlıdır. İradeyi Allah-u Teala vermiş, iradesini dilediği istikamette kullanır. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَدَيْنَا اُسَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرْمَ اِمَّا كَفُورَ. Biz hem şükür yolunu hem de küfür yolunu onlara ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem sevgili Cappar hocam, Efendimiz'in himmetiyle ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı muhterem hocam. Nefis, şeytan ve cin arasında ne tür bir irtibat vardır? Bunları bize açıklar mısınız? Ellerinizden hürmetle sevgiyle öpüyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şeytan negatif alemin temsilcisi, negatif dalga boyları da bulunuyor. Emre aleminin karşıtı, zulmani alemdeki bir varlık ama cin tayfesinden. Nefs de insanın nefsi, cinler de gayb aleminin varlıkları ve nasıl insanın fizik bedeni var, nefsi varsa cinlerin de fizik bedeni nefsi var. Cinlerin de serbest iradesi hakkı var ama cinlerde ruhu yok. İşte ruh itibariyle insan her şeyden üstün. Ruh itibariyle insan meleklerden üstün, cinlerden üstün. Tüm varlıklardan üstün kılınmıştır. Dolayısıyla kardeşimiz nasıl bir irtibat var? Nefsin iki yönlü bir varlık olduğunu bilmemiz lazım. 10 açıdan. Nefs tezkiye ve tasfiye olursa ahsen-i takvime ulaşır. Ruh gibi bir vücudumuz olur. Ama üzerinde durulmazsa, yozlaşmaya terk edilirse O zaman esfel-i safiyine iner. Bütün mesele kişinin kendi serbest iradesini kullanarak Allah'ın verdiği reçeteyle nefsini ahsana ulaştırması. Yedi safa farz bize. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat yani ihlas, herkese farz. 14 asile ve sahibi nefsi bunları gerçekleştirmiş ve bize düşen bunları yerine getirmek. İşte sahibi nefsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Numara 17. Hepsi mürşitten hasile Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Mümtehin 12 hepsi ruh teslimine ulaşmışlar. Alimran 20 vesaire. Nefsin teslimi Numara 18 ve İhlas, irşat Bakara 139. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Bazıları da mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diyorlar. Hangisi doğru, bu konuları açıklar bilir misiniz? Hangisinin doğru olup olmadığını ikisini de Kur'an'la karşılaştıralım. Doğruyu Kur'an belirlesin çünkü Kur'an Furkan'dır. İşte Bakara 185'te Kâr-ı Ramazan اَلَّذ۪ي يُنْزِلَ ف۪ي الْقُرْعَانِ هُدَنْ النَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Yani Furkan olan Kur'an-ı Kerim olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Doğruyu yanlıştan ayıran. Şimdi bakalım Kur'an buna ne diyor? Allah'la kul arasına kimse giremez diyor bazıları. Şimdi Enbiya Suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا مِنَ الْعَابِدِينَ. Allah-u Teala bunların aksine diyor ki Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere, hayır diyor, ben onları emrimle hidayete eren imamlar olarak tayin ederim. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında bizzat kendisi imam tayin ediyor. Yani her devirde Allah'la insanlar arasında devrin imamı, huzur namazının imamı var. Enbiya 73. Ve bu tayini Allah yaptığına göre o zaman kulla Allah arasında kimse giremez diyenler bu ayete iftira etmiyor mu? O zaman Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'la kul arasında kimse giremez. Yanlış. İnsanlar bunu doğru biliyor ama insanların bunu doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir bu. Doğru olarak bilinen yanlışlardan bir tanesi. Allah'la kul arasında kimse giremez yanlıştır. Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman bunun yanlış olduğu tespit ediyoruz. Bazıları da mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Bu da doğrudur. Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes için mürşid farzdır. İlk insan olan Adem babamızın mürşidi de Cebrail Aleyhisselam'dı. Bütün nebilerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Ama onların yetiştirdiği kişiler mürşidi kim? Allah'ın peygamberleri. İşte burada Allah Teala Enbiya 73'te bütün peygamberlerin asaleten devrin imamı olduğu zikrediliyor. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 179'a göre seçiyor ve onu secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. O zaman mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözü doğrudur. Allah'la kul arasına kimse giremez sözü Kur'an-ı Kerim'e göre yanlıştır. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Yanlış olan kulla Allah arasına kimse giremez. Doğru olan mürşide tabi olmak farzdır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin tabi olacağı mürşidi kendisi tayin ediyor Allah-u Teala. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın mürşitlerine ulaştırdığı kişiler. Bu slaytımıza bakacak olursak işte burada. Bak 46. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim Allah'a mülaki olacağı kesin bilirse, kim Allah Rabbine mülaki olmayacaklı inanırsa, kim Rabbine mülaki olmayı yakin hasıl ederse, kim olmayı dilerse vesaire, Allah-u Teala mutlaka mürşide tabi olmayı ona götürüyor. Annem 164, mürşide tabi olmadan ve delalette Meryem 43, bana tabi ol ki seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, size üçten istemeyenlere tabi olan Mumin 38, bana tabi ol ki şart ona seni ulaştırayım ve bütün bunlar hep tabiyeti devreye koyuyor. Kur'an'ın ayetleri. Öyleyse Kur'an'da kulla Allah arasında kimse giremez yok. Tam tersi Allah kendisiyle insanlar arasında devreye koyuyor. Bu zavallı insanların bir kısmı bunu şirk olarak addediyorlar. Kişi kendi kendine dua edebilir. Kendi kendine dua edebilir ama Allah Teala'nın o duayı kabul etmemesi Allah'ın iktidarında. Ama Allah Teala bu kendi kendine dua edenlere ben sizin duanızı kabul ederim demiyor. Dua edebilirsiniz. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadettir. Derecat kazanabilirsiniz. Ama Allah Teala duanızın kabulünü istiyorsanız mutlaka ama mürşide tabi olmanız lazım. Nereden biliyoruz? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydasız ilim, emaniye, ürpermeyen bir kalp, yani huşusuz bir kalp, faydasız ilim, huşusuz bir kalp, doymak bilmeyen nefis ve kabul olunmayan dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kişi bu kişinin Allah duasını kabul etmiyor. Niye? Kalbi gaflet içinde. Faydasının bir sahibi hoşu kalpte yok. Nefs tezkiyesi yok. Duası da kabul edilmiyor. Öyleyse mi her dua kabul ediliyor mu? Hayır. Ama kimin duasını Allah kabul ediyor? Ulaşmayı kalben dileyenin. Nitekim kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak duanın kabul edilerek, hangi dua söz konusu? Kalpten yapılan bir dua. Kalpten yapılan ilk dua, kalpten ruhun Allah'a ulaşması duasıdır. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır kul olmak. Bunun sonunda. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Allah yolunda hizmet nasıl hizmet yapılır? Allah yolunda hizmet Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşama noktasında insan ilişkilerinde daima dışımızdakiler haklıdır. Onlardan özür dilemek, nefsimize uyduğumuz her noktada bilerek ve bilmeyerek özür dilemek, onlara onun sevgimizi bildirmek ve her zaman onlar için fedakarlıkta bulunmak. Çünkü başkası için olmak, Allah için olmak demektir. Her olayda muhatabımız Allah'tır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimin bir hanım kocasının hidayete ermesi için nasıl bir davranış biçimi sergilemelidir? Açıklar mısınız? Bir hanım kocasının hidayete ermesi için yapması gereken davranış biçimi onu devamlı nasihatlerle Allah'a yönlendirecek. Din-i nasihatin, din-i nasihatin, din-i nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimin için nasihat? Allah için. İki, Allah'ın kitabı için. Üç, Allah'ın Resulü için. Dört, Müslümanların idarecileri için. Beş, bütün Müslümanlar için. Evet, nasihat. Nasihatten ne? İşte iki ayet-i kerime. Müzzemmil 19 ve Dehr 29. İnne hazi tezkire, işte bunlar birer öğüttür. فَمَنْ شَاهَتَّ قَزَا اِلَى رَبِّي سَبِيلًا Dileyen Rabbine giden yol tutar. Öyleyse nasihatten nasiptar olmak Allah'a giden bir yol tutmaya, yani Allah'a ulaşmayı dilemeye. Kim Kur'an'dan nasihat öğüt almışsa o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. kalben ulaşmayı dileyenlerin hepsi Rabbine giden yol tutanlardır. Allah Resulü Furkan 57'de ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Rabbinize giden yol tutanlar onlar öğüt alanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman bu kardeşimiz de Kur'an ayetleriyle nasihat ederek, Allah'a davet ederek eşini Allah'a yönlendirecek. Kalpten eşinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde geri kalan onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına göre o kişi eşinin hidayete vesile olmuş olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah diyen için Allah'tan kişinin kalbine nur mutlaka gelir. Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler istediği kadar Allah desinler, Allah'tan onların kalbine nur gelmez. Rum 39'da Allah Teala'nın Resulü Muhterem Efendimiz böyle açıklıyor Kur'an tefsirinde. Rum 39. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir. Bak, faize verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbinden nurları oluşturmaz, arttırmaz. Ama Allah'ın veşini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, ulaşmayı kalben diledikten sonra verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler kalbinize nurları arttırır ve fayda sağlar inşallah. Öyleyse nurların zikirle kalbinize ulaşmasını istiyorsanız öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Müsaadenizle bir sorum olacaktı sizlere. Muhkem ve müteşabih ne demektir? Bazı ayetlerin muhkem olması ve bazı ayetlerin ise müteşabih olması ne anlama geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Huvellezi enzele aleyke kitabe min hayatin muhkematin. Kitabı sana indiren Allah'tır. Onun bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Yani Arapça manasıyla Allah'ın bize ulaştırmak istediği mesaj aynıdır. Bunlar kitabın esasını teşkil eder. Diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetlerdir. Mesela bunlara bir örnek vermek gerekirse Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi bir müteşabih ayettir. Ne diyor Fetih 10'da? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ يَعْدُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Şimdi eğer bir insan buradaki Arapça manasıyla düşünmeye kalkarsa sanki Allah'ın da insan bir insan olduğu, insan gibi bir eli sahip olduğunu düşünebilir. Bu doğru değil. Allah bir insan değil, yetmez. Allah Teala'nın uzuvlardan münezzeh, insanın sahip olduğu sıfatların hepsinden münezzeh olduğunu bilmemiz lazım. O zaman burada yoruma açık olan ayet-i kerimede ne var? Allah Teala devrin imamının daimi tecellide olduğunu buyuruyor. Daimi tecelli Resulullah'ın daimi asaletin devrin imamı hasabıyla her zerresine tecelli ediyor. Şimdi Peygamber Efendimizin her zerresine Allah tecelli ettiyse o tecelliyat Peygamber Efendimizin eline de aynı şekilde tecelli ediyor. Peygamber Efendimizin eli biat edenin eli üzerindedir. Ona tecelli yetişiyor. O tecelliyat Allah'ın eli olarak düşünülüyor. Bu ancak devrin imamının açıklamasıyla oluşuyor. Öyleyse yoruma açık olan müteşabih ayetlerin manasını öğrenmek istiyorsak kime sormamız lazım? Ehl-i zikre ulel baba sormamız lazım. İşte burada Allah-u Teala Al-İmran 7'de kalplerinde eğrilik olanlar, mükemmel müteşabih ayetler var, kalbinde zevk olanlar, yani kalbi fesatla 19 afetle dolu olanlar, müteşabih ayetlere yorum getirerek insanlar arasında fitneye sebebiyet veriyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki, müteşabih ayetlerin yorumunu, manasını Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde rusul sahibi olanlar da Mukem müteşabihetler hepsi Allah'tandır. Onlar da bilemezler. Sadece kim bilebilir ul elbab? Ul elbab müteşabihetlerin hepsini biliyor mu? Hayır, bilmesine gerek yok. Bilmeyebilir de. Ama hepsini bilen Allah, ul elbabın Allah'tan sorma ve cevap alma yetkisi vardır. O sebeple evet, iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabih ayetler. Müteşabih ayetlere kalbinde zevk olanlar, yani fesat olanlar diyelim, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar müteşabih ayetlere yanlış yorum getirmek suretiyle insan arasında fitneye sebep oluyorlar. Ama Allah Teala diyor ki müteşabihatın manasını, yorumunu Allah bilir. İlimler usul sahibi olanlar da yapamazlar. Onlar da sadece Allah'tandır derler. Ama bunu ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab Allah'tan sorarak, manasını alarak muhataba ulaştırır. Allah'ın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Fatiha ma'as-salava.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kutere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz talep etmek. Birinci sual, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ı bilen talep eder buyuruyor. Talep etmenin önemi nedir? Allah'ın ezeli ebedi dini, babamız İbrahim Hanif dini, bütünüyle aslında talepler zincirinden oluşuyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Daha sonra Allah'ın bizler için tanıtmışına ulaşıp tabi olmak yine bir talebi gerektiriyor. Daha sonra ruhun Allah'a teslimi talep, bizi gücün Allah'a teslimi talep, nefsin Allah'a teslimi talep, ihlas talep ve iradenin Allah'a teslimi, hep talepler zinciri birbirini takip ediyor. Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah Teala diyor ki talebena ve cebena. Siz talep edin, ben de icabet edeyim. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey Allah'ın daima bir talep üzerine hareket edişidir. Bu istikamette geçerli olan şey Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan hangi istikamette talep ederse o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Allah'a talep eden kişi birinci ve ikinci basamakları aşmıştır. Allah'ı talep etmeye başlamıştır. Talep eden kişi Allah'ı bulur. Onun için Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Yani Allah'a ulaşır. Allah'ı talep etmeyen insanın gideceği yer cehennemdir. Onun için hadis-i şerifte Allah'ı bilen talep eder, Allah'ı talep eden bulur. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki, talep edin ki, hidayeti talep edin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte bu kutsi hadiste her saniye her an Allah'a ihtiyaç içindeyiz ve talep etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Muhtaç olan, ihtiyacını talep eden kişidir. İhtiyacı gideren de Allah'tır. Onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah üzerinizde nimetini görmek istiyor. Bütün bunlar hepsi bizi bir güzelliğe ulaştırıyor. Nedir o? İstisnasız Allah'tan talep etmek. Allah Teala Muhammed Suresi 38. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Öyleyse her zaman Allah'tan dilememiz lazım, talep etmemiz lazım. Allah'ı bilen Allah'ı talep eder, Allah'ı talep eden bulur, Allah'ı bulan sever. Evet, bu önemli bir hadis. İkinci sual, bir insan talep ettiği şeye layık olmasa bile Allah Teala onu vücuda getirir mi? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve ihsan kanunu veya liyakat ve mükafat kanunudur. Aslında bizimle Allah arasındaki ilişki, Allah'a ulaşmayı dileyenler için liyakat ve mükafat kanunu geçerli. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Ama kul ona layık değilse onun liyakatını talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktayı Allah-u Teala götürür. Götürmesi için de onun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Bunun en büyük anlamı daha çok zikir yapmaktır. Kişi zikrini artırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Allah-u Teala'nın dizaynı budur. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Liyakat ve mükafat son iki kademi ifade ediyor. Liyakat ve ihsan. Ama o liyakata erişebilmek için öncelikle bizim iştiyak sahibi olmamız lazım. İştiyak, Allah yolunda Allah'ın bize farz kıldığı hedeflere ulaşma istikametindeki talebimizdir. İstemektir Allah-u Teala'dan. İştiyak Allah'tan talep etmek, istemek. Gayret, iştiyak eğer bizim sözlü duamızsa gayret de ameli duadır. Yani sadece istemek değil, o istediğimiz hedefe ulaşma istikametinde de ulaşmak için gayret sarf etmek. Ama bu gayretimiz tabi olduğumuz mürşidin himmetiyle gerçekleşir. Aslında mürşid devamlı bütün insanlar için dua eden, onları Allah'ın yardımını, onlara Allah'ın yardımını ulaştıran Allah'ın tayin ettiği kişidir. Hep dua eder. İşte eğer olay buysa o zaman ne olması lazım? İştiyak, gayret ve himmet. Himmet o duayı mutlak surette hak sahibi olmak lazım. Himmetin devreye girmesiyle Allah'ın nusratı devreye giriyor. Yani dualarımızda mutlak surette duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'ın vücuda getireceği kulun talebine göredir. Ama kul ona layık değilse mutlaka Allah-u Teala o liyakat seviyesini Allah-u Teala ulaştı. Bunun en büyük anlamı evet, kişi zikrini arttıracak. Yani kişinin gayreti zikir seviyesinde gerçekleşir. Üçüncü sual, talep ettiğimiz hedeflere ulaşmak için başkalarından dua istemek doğru mudur? Allah-u Teala dua bir insanın Allah'a yakarmasıdır. Allah'tan talepte bulunması halidir. Birisi bir başkasına benim için dua et diyorsa bu halkın alışkanlığını ifade eder ve insanların arasında böyle bir talep söz konusu olabilir. Ancak bu yukarılara tırmandıkça tehlike kazanan bir davranış biçimi olur. Allah-u Teala hepimiz için en güzelini talep eder. Onun oluşmasını ister. Dua merci olarak Allah'ın Resulü'nün dışında kimse yoktur. Dua Resul'den istenir. Eğer Resul hayattaysa talep sadece ona yapılır. ikinci birisiniz yapıldığı noktada ikinci birincinin yerine geçirmiş olursunuz. Öyleyse dua istisnasız Allah'ın Resulü dua mercidir. Ve bu istikametteki kişilerinde zaten bu şekilde dua etmesi lazım. Dua istediği kişi dua makamı Allah'ın Resulü'dür, devrin imamıdır ve mutlaka ona ulaştırılması gerekir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala duada yer alan Allah'ın Resulü olduğu neticesine ulaşıyoruz. Ömer Selam'ın Resulü'nün ilahi hitabesini biz Resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul buyuracaktı. Öyleyse mutlak surette Allah'tan talep ediliyor ama duada bir ikinci Allah'ın Resulü devreye giriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Dinin bel kemiği talep etmektir ve kişinin Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi öncelikle Allah'a ulaşmayı talep etmesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Allah'a kulluk görevlerimizi yaparak ulaşırız.
3: İbadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
4: Allah'a ulaşmak ne demek ise Allah cennetin katını nasip etsin. Sırat köprüsünde imandan, Kur'an'dan geçmeyi nasip etsin.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Takvamız ulaşır.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Ruhumuz Allah'a her türlü her şey dilerse ulaşır.
1: Peki o Allah dostları nasıl Allah'a dost olmuşlar? Nasıl ermiş evliya olmuşlar biliyor musun?
4: Biliyorum. Eğer namazını kılarsa, Kur'an'ı okursa, orucunu tutarsa Allah'a karşı dost olur.
1: Ölmeden önce ölmek demek, ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması demek. Evet. Bir talebimizle Allah devreye giriyor ve o emanet olan ruhu kendisine Allah ulaştırıyor. Böyle bir duayı edip Allah'ın ermiş evliyaları gibi olmak ister misiniz?
2: Bunu her Allah kulu ister ama saydığınız gibi evliyalar, Yunus Emre'ler, biz onlar gibi olamasak da onların uçlarından tutabiliriz, arkasından gidebiliriz, örnek alabiliriz.
5: Evet ediyorum, çok ediyorum Hamda.
3: Allah'ım ben de ermiş evliya gibi sana ulaşmak istiyorum.
5: Sana ulaşmak istiyorum.
4: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Sana ulaşmak için de namazımı kılacağım, duamı yapacağım, Kur'an'ımı okuyacağım, orucumu tutacağım, zekatımı vereceğim, fitremi vereceğim. Rabbime yakın olmayı nasip eder. Değil mi? Doğru mu?
0: Bir misafirimiz kulluk görevlerimizi yerine getirerek Allah'a ulaşırız dedi. Allah'a karşı kulluk görevlerimiz nelerdir? Allah Teala 7 tane vasıta emri bize farz kılmış. Hedeflerimiz var ve o hedeflere ulaşmak istikametinde de yerine getirmemiz gereken vasıtalar var. 7 vasıta emrin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor.

0: İbadet de abd da aynı kökten türediği için genellikle insanlar, biz insanları Allah'a bana ibadetsin diye yarattık diyor, deniyor. İbadetler vasıtalardır. Ama o vasıtalarla hedefe ulaşılır. Devamlı vasıtaları kullanıp hedefsiz bir yere ulaşmak mümkün değil. Bakara 21'de ya eyyühellezine aminu a'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ya eyyühen nâsu a'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Rabbinize kul olun ki o sizi sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Rum 31'de Allah'a yönelin, münibineyi ve takva sahibi olun. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Elem ahdi ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan innehu lekum adun mubin. Ve ne bu dünya azar sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayın çünkü o sapaçık bir düşmandır diye sizden ahit almadım mı? Ve bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Görüyoruz ki Allah Teala ezelde kalü bela gününde fizik vücudumuzdan ahit almış. Evvela şeytana kul olmayacağız. Elem ahad eleyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadım mı? Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. O zaman Allah Teala'nın ahdini düşünürsek, şeytana kul olmayan o ben sizden ahd almadım mı? Ahdi yerine getirmek mutlak surette şeytana kul olmaktan kendimizi kurtarmaktır. Nahl 36'da laqad ba'asna fi kulli ümmetin rasulen yabudullaha ve yectenibu tagute. Biz bütün ümmetlere tağuta kul olmaktan içtinab etsinler ve Allah'a hamdolsun diye rasuller bahsettik. Yedi safa kul olmak söz konusu Kur'an ayetlerine baktığımız zaman. Bu birinci safhada kişinin Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safa Allah'a kul olması, ikinci safa kul olmak Mümin 15'e göre Devrin imamının ruhun başımızın üzerine gelip yerleşmesi, üçüncü safa kul olmak, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslimi, dördüncü safa kul olmak, fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safa kul olmak, nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa kul olmak, ihlas ve yedinci safa kul olmak, iradenin teslimi. Kul olmanın standartlarına daha gördüğümüz şey şu, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı yönelik, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz an tahakkuk eder. Yedi tane kul seviyesi Kur'an-ı Kerim'in de ard arda dizilmiştir. Her kulluk seviyesi kişiyi bir evvelkinden daha üst seviyeye mutluluğa ulaştırır. Dua bizzat kulluktur. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır ve bizzat da kulluktur. Dilediğimiz an mutlaka Allah-u Teala bizi kul olarak devreye alır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah yolunda ilerleme talebi olan insanların mürşide tabi olmasını farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade?
2: Mürşit bizim için rehberdir. Allah dostudur. Biz Allah'a ulaşmak için önce mürşide ulaşmalıyız. O şekilde de Allah'a ulaşabiliriz.
3: Allah dostları.
1: Şu an onları arayıp bulmak ister misiniz? Allah'ın bizzat görevli kıldığı.
4: Tabii ki Cenab-ı Allah'ın bütün Müslümanları bulmak isterim. Onların seviyesinde olmak isterim.
1: Mürşidimiz olursa bizim hayatımız nasıl bir hayat olur?
2: Mürşitle de o bağlantı da olur. İlla ki tamamıyla bir tarafa yönelecek de orada kalacak diye bir şey yok. İşini gücünü yapar ve Allah'ın müsaade etmiş olduğu vakit zamanlarda da Cenab-ı Hakk'a mürşitle bağlantı da olursa daha iyi bir kul olur.
3: Çok güzel olur.
5: Hayatımız daha iyi olur. Mürşit olursak Allah'a daha yakın oluruz. Allah'ın sevdiği kulu olmak her zaman isteriz.
4: Ha, onların seviyesinde olmak için nedir? İmanını göstereceksin. Kalbini temiz tutacaksın. Gözünü güzel tutacaksın ki onların dediğine gidelim.
1: Nasıl buluruz mürşidimizi?
2: Her şey ortada. Bunları bulabiliriz.

0: Bunlar alenen ortada.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz diyor. Bunu yapmak ister miyim?
0: Bunu duymadım. O kadar çok fazla bilgim yok o konuda.
2: Evet, yapmak isterim.
3: Ben yapıyorum zaten. Evet, yapıyorum. Sordum ama görmedim.
4: Piyano misafirimiz mürşit konusunda onları bulmak isterim. Onların seviyesinde olmak isterim dedi. Hanımlar da mürşit olabilirler mi? Verilen ilim açısından hanımlar da o ilmi başkalarına ulaştırmak noktasında öğretim seviyesinde mürşit olabilirler elbette. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve marsana min kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselü ehle zikrimi la ta'lemu. Senden önce de vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bir mürşit olma açısından Allah Teala sadece erkekleri tayin ediyor. Ama eğer Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine bakacak olursak orada hanımların da vel mu'minne vel mu'minati ba'du mevla'u ba'd ya'murune bil ma'rifi ve yenhevne al münkeri ve yekumune selat ve yetune zekat ve yetunullaha ve resulehu ulake serhamullah. Öyleyse hanımlar da maruf-u emreden, münkerden, neyden Allah'ın kendilerine öğrettiğini başkalarına ulaştıran bir konumda, bir vazifede olabilirler. Muhakkak ki hanımların hepsi öğretme konusunda birer mürşid olabilirler. Ve olmaları da üzerlerine farzdır. Ama bir hanım Allah'a ulaştırıcı mürşid olabilir mi? Olmaz tabii. Böyle bir yetki hanımlara verilmemiştir. Yani salah makamının inşaada ulaşma noktasına kadar bütün hanımlar ulaşabilirler. İradenin de Allah'a bağlayabilirler ama aynı yetkiyle donatılmış olmazlar. Allah'ın inşaadan memur ve mezun kılındığı cümlesiyle inşaat makamına tayin ettiği kişiler hepsi erkektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bekler. Sevgili hocam, izninizle bir sualim olacaktı. Nefsimizin ve ruhumuzun taleplerini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hep suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nefsimiz ve ruhumuzun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bütün doğruları ihtim mühtevi, her şeyi kapsayan bir kitap Kur'an indirmiştir. Allah Teala Kur'an'da Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehileri yerine getirenlerin mükafatı cennet, getirmeyenlerin cezası cehennem söz konusu. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Cennet de nefsin sevmediği şeylerle çevrili. O zaman beraberce bakalım, nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın yap dediği emirleri yapmıyor, isyan ediyor. Yasak olan fiilleri de işliyor nefs. Yapısındaki 19 afet sebebiyle olay bu. Ruh da Allah'ın yap dediği emirleri yapan, itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Şimdi nefsin bütün talepleri bize derecat kaybettiriyor ve nefs cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Nefsin ne kadar Allah'ın yasak ettiği fiiller varsa nefs onları talep eder, onları işler ve şeytanın tesiri altında da nefs ne yapar? Allah'ın emirlerini inkara kişiyi götürür. Ruh da Allah'ın yap dediği emirlere harfiyen itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Onun için cennet nefsin sevmediği. Nefs neyi sevmiyor? Nefs Allah'ın emirlerine itaat etmeyi sevmiyor. Ama cennette Allah'ın emirlerini itaatle kuşatılmış. Nefs neyi sevmiyor? Yasak olan fiillerden iştinab etmek istemiyor. Nefs ise ruh cennette bunlarla çevrili. O açıdan bakacak olursak aklınıza ne kadar konu gelirse gelsin, gelemeyen ne kadar konu varsa hepsi sadece iki istikamete teşekkür edebilir. Ya Allah'ın emrettiği bir şeyle karşı karşıyasınız ya da Allah'ın yasak ettiği bir şeyle karşı karşıyasınız. Yani ya Allah emrediyor veya Allah-u Teala yasaklıyor. Herkesin her türlü davranışı sadece bu iki sahanın içine girer. Bunların ihata etmediği hiçbir konu yoktur. Öyleyse mesele çok kolaylaşıyor. Nerede Allah'ın emrini yerine getirirseniz bu ruhunuzun talebidir. Allah'ın emrini yerine getirmezseniz bu da nefsinizin talebidir. Ayrıca son derece kolay. Evet, tekrar ediyoruz. Nerede Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bu ruhunuzun talebidir. Yerine getirmezseniz de bu da nefsinizin talebi. Dolayısıyla birbirinden kesin bir şekilde bu şekilde ayrılabiliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın yardımı kişinin imanına ve Allah'tan talebi üzerine kurulan bir köprüdür. Ve o imana ulaşmamız için Allah'ı çok zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
0: Zikir yapmak Allah Teala'ya çok büyük bir ibadettir. Yani ibadetlerin en büyüğü sürekli Allah Teala'yı hatırda tutmaktır. Daha sonra da zikir diye düşünüyorum.
3: Allah yolunda gitmek. Nurlanır tabii. Nefsimiz de nurlanır. Nefsimiz de olur. Temizlenir. Allah'ımıza daha yakın oluruz.
6: Allah Allah demek Allah'ımı çağırıyorum yanıma. Allah'ımı çağırıyorum, meleklerimi çağırıyorum, peygamber efendilerimizi çağırıyoruz, İmre'yi çağırıyoruz, cennetimizi çağırıyoruz ki Rabbim o gün sorumuzda bizi öbür dünyada ateş ettirmesin ya Resulallah. Allahümme selam aleyküm.
0: Zikir konumuna erişen kişi bence iyi bir periyot yakalamıştır İslam dinine Müslüman olarak. Allah bize de nasip etsin. Hepimiz bunu yapmalıyız.
2: Kalbimiz huzur dolur. Günah işlememeye çalışırız. Nefsimizin günahlardan kurtulmaya çalışırız.
6: Ben dersliyim ama hastalandım şeyden ama evimde gizli yapıyorum. O aşk bir gizli. Kimse de değilmez.
1: Çok teşekkür ederim.
6: Şey değil.
4: Bir misafirimiz ibadetlerin en büyüğü Allah-u Teala'yı sürekli hatırda tutmaktır, zikretmek. Daha sonra da zikirdir dedi. Allah'ı hatırda tutmak ve Allah'ı zikretmek arasında fark nedir? Zikrin mahiyetini bilmeyenler Allah'ı hatırlamaktır diye bir isim koymuşlar. Kişi namaz kılmakla da Kur'an okuyarak da Allah'ı hatırlıyor. Gerçekten zikirde hatırlama manası da var ama Allah-u Teala'nın zikrullah dediği şey Allah'ın isminin birbiri arkasından tekrarıdır. Allah Allah Allah diye yapılacak bütün zikirler eğer yola girdiyseniz sizin nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve selavat ismin nurları mutlaka getirecektir. Bu da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ki din baştan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden ibarettir. Onun için Nebi Sultan Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Kur'an ayetlerin tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Vaskur ismi Rabbike, Rabbini ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cappar hocam sizlere bir sorum olacak mümkünse inşallah. kaderin oluşmasında kişinin cüz'i iradesinin talebi olan niyetle bir ilişkisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet. Dikkat ederseniz Allah Teala Kader Kamer Suresi'nin 49. ayet-i kerimesinde ve min kulli şeyin halaknahum zevceyni ve min kulli şeyin halaknahum bi kader. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. İrademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden her olay bizim için kaderdir. Ya ilahi iradenin oluşumuyla oluşur, bize tesir ediyor, kaderdir, doğum, ölüm vesaire. Veya külli iradeyle oluşan, bize tesir eden bir olay yine kaderdir. Cüz'i oluşan, bize tesir eden olay bir kaderdir. Örneğin doğum, ölüm kader. Dualar kader. Veli olmak kader. Evlenmek kader. Beş şey var ki kader. Sadece niyet bu konuda söz sahibi değil. Niyet ve beraber nasip de devreye. Nasip bu sualin tam cevabıdır. Kişinin cüz'i iradesinin talebi olan niyet, o kişinin sahip olduğu liyakat kaderi nasip olarak oluşturur. Kaza ve kader var, bir de niyet ve nasip var. Kaderde birden fazla iradenin yer alması halinde oluşan bir sonuçtur. Ama niyet ve nasipte de yine kişinin niyet ettiği, onun liyakatıyla oluşan bir sonucu bize bulaştırıyor. O da bir nevi kaderdir. Kişi niyetine ulaştığı takdirde niyet ve nasip eşitlenmiştir. Ulaşamadığı takdirde eşitlenmemiştir. Örneğin birisi bir adamı öldürme niyetinin sahibi, tabancasını çekiyor, adamı öldürüyor. Bu o kişinin niyetine ulaşması halidir. Öldüren kişi için bu bir kader değildir. Ölen kişi için kaderdir. Ölen kişi açısından düşünürsek onun niyetinin ve talebinin kaderle bir ilişkisi söz konusu değildir. Başka birisi onun dahli olmadan tabancasını çekmiş, onu öldürmüştür. Ölen kişi açısından bu kaderdir. Çünkü birden fazla irade devreye giriyor. Kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan, tesir eden her olay kader. Kişinin bir talebi söz konusu değil ama bir başka irade onu öldürmek üzere harekete geçiyor ve de başarıyor. Ölüm zaten bir kader çünkü kendi iradesiyle oluşan bir durum değil. Ama niyet ve nasipte tek bir irade var. Fakat niyet ve nasipte tek bir irade olmasına rağmen nasipte kişinin müktesebatı önemli. Örneğin 30 kişilik sınıfta 30'u da sınıf geçmek istiyor. Ama 20 kişi geçiyor. 10 kişi sınıfta kalıyor. 20 kişi için niyet ve nasip eşitlenmiştir. Müktesebatına uygun olduğu için. Ama 10 kişi için eşit değildir. O liyakatın sahibi olmadığı için gerçekleşmiyor. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı kardeşlerimizin tebliğ sırasında karşı tarafın konuyu tam anlamadan direkt tövbe etme davet ettiğini gözlemliyoruz. Bu bağlama tebliğ ve tövbe konusunun gerçekten nasıl olması gerektiğini değerli açıklamanızı öğrenebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, aslında Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Tebliğ yüz yüze görüşler karşı tarafı ikna etme muhtevasını içeriyor. Öyle bir kere sıcak bir dostluk. Çünkü tövbenin talebi kişiden gelmesi gerekir. Allah Teala tebliğ ile sadece Allah'a davet eder. Daveti kabul eden bir insan Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisini koyuyor ve o severek ben tövbe almak istiyorum diyen kişidir. Ama henüz karşı tarafta böyle bir talep oluşmamış, bir karar noktasına da gelmemiş. Sadece bir iki cümle konuşmak suretiyle elini uzat, tövbeni al demekle o kişi tövbe etmiş olmuyor. Dikkat ederseniz 14 asıl evvelde münafıklar tıpkı sahabe gibi onlar da tövbe etmişler. Ama birçok noktalarda karşı çıkmışlar. Savaşa katılmamışlar vesaire. Ama söylenen kelimeler aynı. Öyleyse onlar dilden yapmış olabilirler ama bu söyledikleri kalbine inmemiştir. Onlar sadece İslam dairesine girmiyorlar. Fakat kalplerine iman girmiyor. O zaman Hazreti Ali'nin deyimiyle yapılan bu tövbe yalancıların tövbesidir. Bu o kişiye bir fayda sağlamaz. Tam tersi Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde dikkat ederseniz ne diyor Allah-u Teala? Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tekrar ediyorum bu sualin cevabı bu ayette gerçekleşiyor. Hakikat ile gelen. Siz Allah'a davet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorsunuz. Tebliğ yaparken Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorsunuz. Onu tasdik edenler, sizi dinleyenler de tasdik eder de Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Allah'ın kalplerine koyduğu sevgiyle zaten otomatikmen sizden talepte bulunurlar. Biz de sizin gibi tövbe almak istiyoruz. Dikkat ederseniz konferansların sonunda diyoruz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın dostları gibi üst seviyede mutlulukları yaşamak istiyorsanız, tövbe almak istiyorsanız o zaman onların talebiyle bu tövbe gerçekleşir. Yoksa zoraki olarak hadi dostlar alışverişte görsün, ben işte şu kadar kişiye tövbe verdim fakat o kişinin tövbe kelimeleri kalbine yerleşmiyorsa, kabul etmiyorsa, henüz bir ikilem içindeyse, bir ihtilaftaysa o tövbenin ona da tövbe eden kişiye de ne yazık ki bir hayrı yoktur. O sebeple sevgili kardeşlerim daima seveceğim, devamlı insanları Allah'a davet eden, dikkat edin bizim diğer insanlardan farkımız birçok insan grubu hep kendisine çağırıyor. Gelin bize katılın, gelin bize katılın. Biz hiç kimseye öyle demiyoruz. Diyoruz ki biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Zaten bu dileğin sahibi olursanız otomatikman Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek bundan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştırana kadar olan gerekli bütün kademelerdeki vasıta, emirler vesaire hepsini Allah size sevdirir ve mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır. Allah'ın kesin kanunu bu. Öyleyse yüz yüze görüşmek, ikna etmek, sıcak dostluklar kurmak ve devamlı o kişiyi beslemek. Diyelim ki tebliğde yaptınız, henüz o birinci, ikinci kere o noktaya kişi ulaşamadı. Dostluğunuzu kesmeyin, devam ettirin. O sıcak dostlukların neticesinde ola ki günün birinde o anlattıklarınız onun kalbine erişir, kalbine girer. Ve o zaman o kişi talep ettiği zaman, ben tövbe almak istiyorum dediği zaman gerçekten o zaman sadıkların tövbesini yapmış olursunuz. İnnemel mu'minellezine ellezine aminu billahi ve resulü sümme lem yertabu. Onlar o mu'minler ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalim enfusihim fi sebilillah. Onlar mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ederler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin aklıma verdiği telkinlerden nasıl kurtulabilirim açıklayabilir misiniz? Zikirle, yani vesveseler nefsten de gelebilir, şeytandan da gelebilir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَحَنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatan Allah-u Teala bizim kesinlikle zikretmemizi istiyor. Çünkü sual Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var mıdır, açıklar mısınız? Vardır ki Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki mürşidi muhterem efendimiz Devrin İmamı bize zikretmemizi belli ölçüler dahilinde yapmamızı istiyor. 15 bin zikirle kalp katında, 19 bin zikir ruh katında, 21 bin zikir sır, 23 bin zikir afa, hafi, 23 bin zikir afa ve 25 bin zikir letaif-i nefs, 33 bin zikir letaif-i ruh. En üst noktada bu zikirler gerçekleştirilir. Daha sonra 47 bine kadar da o ölçü dahilinde yine bir artırılarak o noktaya ulaşır ve daha sonra kalp zikrine geçirilir. Dolayısıyla evet, Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var. Mesela 7 sayısı, Allah-u Teala her şeyi 7 sayısıyla adeta kilit demiştim. 7 gökler, 7 tane cennet, 7 tane cehennem, 7 atmosfer tabakası, 7 Allah-u Teala 6 alem yaratmış. 7.'si Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şey kuşatması vesaire. Tüm bunlara baktığımız zaman Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok sayıları da devreye alıyor. Örneğin 19. Arayatı sata aşar. Onun üzerine 19 var. Dolayısıyla bu sayıların ebced hesabıyla bir takım hesaplamalar yapıldığında o sürenin başındaki mukatat harflerinin 19 ve 19'un katları kadar geçtiğini görüyoruz. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali Allah'a kimler layık olur, açıklayabilir misiniz? Her seviyenin bir liyakatı var. Nedir en üst seviyedeki liyakat? Liyakat ve mükafat kanunu. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hak ve vazifeniz Allah'a ulaşmayı dilemek, hakkınız 7 furkanı Allah'tan alıp günahların örtülmesi. Ona layık oluyorsunuz. Allah-u Teala da sizin için bunu gerçekleştiriyor. Siz hacet namazı kıldığınız takdirde vazifeniz hacet namazı kılıp mürşide ulaşmak. Hakkınız 12 tane ihsanla mürşide ulaşmanız. Allah sizi o liyakat, 12 tane ihsan liyakatine ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğunuz, vazifenizi yerine getirdiniz. Bu sefer ibadetlerini yerine getirerek 3'ün kat cennet, dünya saadetinin yarısına hak sahibi oluyorsunuz vesaire. Daima hak ve vazifeler vardır. Vazifelerimizi yerine getirdiğimiz takdirde hakkımız olan mükafatı Allah-u Teala'dan alıyoruz. Aldığımız zaman zaten o liyakatın sahibiz. Neydi? Liyakat ve mükafat. İkinci sual, Allah hikmet kapılarını kimlere açar? Allah hikmet kapılarını daimi zikrin sahiplerine açar. Çünkü suali, takva sahipleri kimlerdir? 7 safa takva vardır. 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dinleyenler. 2. safa takva mürşide tabiyet. 3. safa takva ruhun teslimi. 4. safa takva fizik vücut teslimi. 5. safa takva nefsin teslimi. 6. safa takva ihlas ve 7. safa takva iradenin teslimi olarak 7 safhada gerçekleşiyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, hayat filmimizde olanlar kimseye gizli kalmayacak olduğunu biliyoruz. Daimi zikirde ve salah makamında olan biri için de aynı şey geçerli midir? Allah-u Teala salah makamında olanlar için onlar azaptan kurtulanlardır. İnsanlarla Allah arasında, Allah'la arasında onlar elçilik görevini yaparlar. Onlar azaptan kurtulanlardır diye Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Öyleyse azaptan kurtulanlar, tövbe-i nasuhla tövbe eden, evvela günahlar örtülen, salah nurun sahibi, günahları bir kere daha sevaba çevrilen ve sadıklardan, mürşitlerden en sonunda Allah tarafından Allah'ın zatının gösterilmesiyle irşada memur ve mezun kılınanlar söz konusu. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, imanın artması ve eksilmesi konusunda bilgi verir misiniz? İmanın artışı kalbe imanın yazılması iledir. Zikrinizi arttırdığınız zaman imanınız artar ama yapmadığınız zaman imanınız eksilir. Nereden biliyoruz? Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا الْمُنَّ الَّذ۪ينَ وَمِنَا رُكُمْ سَلَاتِكِ اِذَا ذِكْرُ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikrettiği zaman kalpler titrer. اِذَا تُلِيَمْ عَلَيْمْ عَيَاتُهَا زَادَتُمْ اِمَانًا Ayetler tilavet edildiği zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمَ تَوَكِّلُونَ Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah Teala'yı çok zikredenlerdir. Zikrinize paralel ayetlerin artışı ve ona göre de imanın artışı veya eksilmesi. Zikriniz artarsa imanınız artar, azalırsa imanınız azalır. Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Tekvir 15-16 ayet-i kerimelerini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde, Tekvir 15 tefsirinde merkezi çekim kuvveti, büyük kütlelerin küçükleri kendilerini çekme kuvvetidir. Kendilerini çekme kuvvetidir. Allah öyle bir hızda, öyle bir mesafede dönüşü sağlar ki ne merkez çevresinde döneni kendisine çekebilir, ne de çevrede, yörüngede dönen uydu merkezden kopabilir. En basit adı hidrojen atom merkezinde bir çekirdek etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron. Bu elektron tam bir devir yapabilmesi için iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki enerji alıyor. Eliptik yörüngenin iki ekseni var. Küçük eksen, büyük eksen. Küçük eksen noktasında Allah'tan aldığı rahmetle öyle bir hız söz konusu ki çok hızlanır. Yani manyetik alan en düşük, merkezi çekim gücü en düşük ama hız en yüksek. Fakat eliptik yörüngenin en uzak noktasında yani büyük eksen noktasında manyetik alan en yüksek, hız en düşüktür. Böylece bir denge içerisinde olay tamamlanıyor. Öyleyse tekrar ediyoruz. Merkezi çekim kuvveti büyük kütlelerin küçükleri kendilerine çekme kuvvetidir. Örneğin elektron açısından baktığımız zaman bir proton, onun çevresinde dolanan elektron. Proton 3676 tane elektronla 3676 tane 3676 karşıt elektron ve 3675 tane elektrondan oluşuyor. Çevrede dolanan bir elektron. Dolayısıyla merkezi çekim gücü ve onu kendisine çeken küçük kütle elektron, bir tane elektron, diğeri de onun 3000 neredeyse 4000 katı kadar bir kütle söz konusu. Devamlı elektronu merkeze çekiyor. Ama Allah-u Teala'nın verdiği yardımla, rahmetle tam merkezle birleşeceği sırada Allah rahmetini gönderiyor ve ona üst seviyede bir hız kazandırıyor. O zaman manyetik alan en düşük, hız en yüksek ve merkezle birleşmesine engel olunuyor. Tekvir 16'da bir evvelki ayet merkezde dönen çekim kuvvetini yani hünnesi anlatıyordu. Bu ayetse merkezi çekim kuvvetinin etrafında cevalen devamlı olarak dönen hünnesi anlatıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzarı var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an-ı Kerim'de hacca giden
8: dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. duanın beyinde aktive ettiği bölgeler aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
9: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, fal okları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah-u Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Gerçek Allah dostları dünyada çok. Gerçek Allah dostları zaten bu devrin peygamberleri gibidir yani. Yani alimler peygamberlerin varisidir.
1: Geçmişimizde belki Allah dostları olabilir. Yani mürşitler, Allah'ın sevdiği kullar, Allah'ın dostları olabilir. Ama şimdi onlar yok.
2: Günümüzde kalmadı ki onlar yani. Hep 100 yıl, 200 yıl önceydi onlar yani. Şu anda anca onların kabirlerine gidip dua edebiliyoruz.
3: Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere günümüzde yaşayan Allah dostlarından bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte göreceğiz. Allah Teala dünya hayatına getirdiği Adem Aleyhisselam zürriyeti boya boyan herkesten dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini kendisine ulaştırmamızı, hidayete ermeyi üzerimize farz kılmıştır. Her devirde mutlak surette hidayete erdiren birisi var. İmam Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbun nübüvvet ve kutbu velayet. Kutb-ı Nübüvvet'in son temsilcisi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde 14 asır evvel hidayete erdiren Allah'ın peygamberi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Asaleten devrin imamı yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Allah'ın yeryüzündeki halifesi yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ve Allah'ın Resulü de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ama onun bulunduğu dönemde de her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tek dinini, Hanif dinini kavimlerine anlatan kavim Resulleri vardı. İşte İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ İbrahim 4'te her Resulü o kavmin lisanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde size Allah'ın ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi hepsi itiraf ediyor geldi. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Allah'ın veli mürşitleri de vardı. Yahudilerden de, Hristiyanlardan da. Ali İmran Suresinin 113-114. Ayet-i kerimesi bunun ispatıdır. Ve o dönemde de kesinlikle Allah'ın salih kulları vardı. Ulul elbab kulları vardı. Muhlisler vardı. Muhsinler vardı. Zahitler vardı. İşte nübüvvet Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onun döneminde bu saydıklarımın hepsinin iz düşümü bugün de var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete eren devrin imamı mutlaka Allah'ın halifesidir. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o yeryüzünün halifesi aynı zamanda Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği tasarruf rızasının sahibi Allah'ın Resulü olmasın. Ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah'ın veli Resulleri olmasın, veli mürşitleri olmasın, salih kullar olmasın. Kısacası her zaman var. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bunu %100 bize ifade ediyor. Öyleyse ne görüyoruz? Allah dostları her zaman var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse şu anda milyonlarca Allah'ın velisi var insanların içerisinde. Allah'ın bildiği ama insanların da bilmediği. Öyleyse Allah dostlarına ulaşmak için ne lazım? Allah'ın rızasına tabi olmak lazım. Allah rızasını itaatte. Birinci safa rıza itaat. Neyin itaati? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileme itaati. Kabulü duada, işte ne zaman biz Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşırsak, Nisa 64'e göre onu da tövbe edersek, devrin imamı da bizim için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah-u Teala tövbemizi kabul buyuracaktır. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in de ifade ettiği ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alan Allah'ın velileri her zaman var. Veli dost demektir. Bütün insanlar edindikleri ilim seviyesine ya Allah'ın dostu ya şeytanın dostu olarak yaşarlar. Allah'ın dostlarından olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hidayete adım atmadıkça şeytan olan dostun bitmesi mümkün değildir. Allah kimi seçerse en başta Allah ona dosttur. Kimi 12 tane ihsanda bulunursa Allah ona daha üst seviyede dosttur. Tövbesini kabul eden bir dosttur. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah ona daha çok dosttur. Tasarruf takvasında ise en üst dostluk söz konusudur. Allah'ın dostu olmak da Allah'ın evliyası olmak birbirinden farklı şeylerdir. Dostluğun başlangıç noktası 3. basamakta olduğu halde evliyalık dediğimiz makama sahip olmak, Allah'a dostluk payesine ulaşmak 22. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Evet, dostluk 3. basamaktan başlar ama Allah'a veli olmak 22. basamakta gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmak velayet dediği 7 makamdan oluşur. Zikirle bütün velayet kademelerini aşabiliriz. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Allah'ın dostlarının en büyük vasıfları Allah'a çağırmakta. Her devirde Allah dostları her türlü düşmanlığa muhatap olmuşlardır. Kim evliyaya çamur atarsa onlar şeytanın dostlarıdır. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Onlara dost edinen Allah'ın dostudur. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benimle nübüvvet sona ermiştir. Ama benden sonra hep Allah'ın velileri olacaktır. 7 tane hadiste zikrediyor. Ayetler böyle buyurduğuna göre 7 tane hadiste alimler, halifeler gelecek, imamlar, alimler gelecek vesaire diye buyurduğuna göre öyleyse her zaman Allah dostları vardır. Onlara ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hepinizin Allah'ın dostuna ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasaravat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
5: Seni çok seviyorum.
6: Allah'ım seni çok seviyorum.
7: Ben seni çok seviyorum.
8: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
9: Çok seviyorum, çok seviyorum.
8: Her an için, her gün, her gece gündüz.
10: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
11: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
12: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
13: Ölmeden önce
14: emanet olarak verdiğin ruhumu
15: yaşarken
16: bu hayatı yaşarken
17: dünya hayatını yaşarken
18: sana ulaştırmayı diliyorum.
19: Sana ulaşmak istiyorum.
20: Çok istiyorum.
21: Sana ulaşmayı diliyorum.
22: Kalpten diliyorum.
23: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
24: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
25: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
26: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
27: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
28: Kabul et inşallah amin.
29: Ya
0: yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil sen böyle bir vadincik yani.
3: Fatiha. Mâ selavâd. Allah.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde kardeşlik. Birinci sual, dinde kardeş olma neyi ifade ediyor? Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle söyletmiştir. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Yani birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani birbirinizi seviniz. Mümin olunuz. Müminler kardeştir. Allah Teala Hucurat Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde "Ennemel müminlezine ahvetin." "Ennemel müminlezine ahvetin fe aslihu beyne ahveykum." Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İncil'de Yuhanna 20'de sevgi Allah'ın buyruklarına uymaktır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmedi Allah'ı sevemez. Öyleyse Allah'ı sevmek insanı sevmeyi de gerektirir. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşlik insanları sevgiye götürür. Kardeşler birbirlerini severler. Sevgi Allah'ın temel kanunudur. Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim sırf ve sükunu, milletlerin içerisinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sırf ve sükunu emreder. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimizdir. Muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben nasıl sizi müjdeliyorsam, siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturmuyor? Önceki suale şunu da eklemek lazım. Bir Katolik rahip olan Martin Luther King diyor ki biz balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeşliği öğrenmedik. Yani teknikte epey bir ilerledik. Ama Allah'ın emrettiği güzel ahlakın sahibi olamadık, kardeşliği öğrenemedik. İşte ilimde ilerlemek tamam ama aynı zamanda Allah'a yaklaşmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, güzel ahlakın sahibi olmak bu önce gelir. Güzel ahlak
Dini ahlak her şeyin başıdır. Kişi çok zengindir ama güzel ahlakın sahibi değilse o zenginlik ona bardır, yüktür vesaire. Yani her şey güzel ahlakla insanı mutluluğa ulaştırır. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturamıyor? ...14 asıl evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani Kur'an unutulacak, zikir unutulacak. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Emanet ve huşu. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. İşte burada üzerinde durmamız gereken her iki hadiste de Allah'ın kitabı, ehl-i beytim, Allah'ın kitabı, ümmetim iki emanetten birisi. Birincisi Allah'ın kitabı. Ve bu Kur'an'ın unutulması, din tatbikatından devreden çıkartılması neyle? İblisin negatif tesiri oluşmuş. İblis evvela hedef emirleri unutturmuş. Vasıta emirleri de hedef emirlerine geçmiş. Hedef emirleri nasıl unutturmuş? Din tatbikatından Allah'a ulaşma dileğini çıkartarak. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruha ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bunu unutturmuş.

neşrekte yebetten amalüke le tekun minel hasin. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ama Zümer 65'te, Zümer Kehf 105'te ise Ulaike lezine keberu bi ayati rabbihim ve likahi. Yani lika Allah'ı inkar edenler habitat amalem, onların amelleri boşa gidiyor. Şirk koşanlar lika Allah'ı inkar edenlerdir. Lika Allah'ı inkar edenler ameli boşa gidenlerdir. İşte iblis böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırınca Allah'a ulaşma dileği yoksa tevhid de oluşamıyor. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz cemaat rahmet, tefrika azap. Yani kişinin tevhidi olabilmesi için birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet yoksa, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa bir beraberlik söz konusu değil. Nitekim 14 asır evvel geleceğini bize müjdelediği ümmetimin aynısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam için Allah Resulü, Allah Teala Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavm tehazel Kur'an mehşure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bu ayetlerden hareketle her devirde insan şeytan, cin şeytanlar var. Kübera ve Sadatlar Ahzab 67-68'de قَالُ اُنَّ رَبَّنَا اَعْتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onları bizi yoldan çıkarttı. Onlara iki kat azap ver. Her devirde insan ve cin şeytanın tağutları var. Onlar insanları emaniyeye dayanarak din öğretiyorlar. Bu da tamamen insanları şeytana dost kılıyor. Enam 153'te Allah'a ulaştıran yolun sırat-ı müstakim olduğu buyuruluyor. Ve enne haza sırat-ı müstakim fetebi'uhu. Ona tabi onu ve etercü tebi'u sübüyle feteferekü biküm an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Öyleyse bir dinde fırkalarına ayıranlar var, şirkte olanlar. Öte yandan tevhidde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid olmakla, kardeş olmakla mümkündür. O sebeple Ali'nin 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُرَ نِيَمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. كُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. Tek bir dilekle. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِيمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var. Onlar kardeşi tesisin her devirde ateşli çağıran imamlar da var. Oluşturulmasının sebebi bu hedeflere ulaşamamış olan insanların onlara yol göstermesidir. Bir taraftan Allah'ın Resulleri insanları hidayete çağırmak üzere görev yapıyor. Ama insanlar her geçen gün birbirini dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Allah'ın temel felsefesini anlamıyorlar. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. Oysa ki Allah'ın temel emirlerine dikkatle baktığımız zaman sadece bir parantez içinde hepsini özetleyebiliriz. Teslim olmak. Kalplerin telif edilmesi ise mutlaka tabiyete bağlı bir husustur. وَاَتَسَوَا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَارَا اِلْمَيْنِ وَاَسْكُرْ نِيَمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetinizi ki اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنِ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَحْتُمْ مِنْ نِيَمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Farklı dine mensup kişilerle dostluk kurulamayacağı iddiası doğru mudur?

0: Maide 51'de Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin buyruluyor. Ama burada Yahudiler ve Nasraniler kimlerdir? Ona beraber bakalım. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmaz da sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَا اَوْدَى اللّٰهِ وَالْاَوْدَى De ki Allah'a ulaşmak var işte o hidayettir. وَلَنْ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمِ Yani hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra eğer sen Yahudilerin zanlarına tabi olsan senin için bir veli bir müşt yok. Daha önce Yahudiler Allah'a ulaşma dinini dinden bir katından çıkartmışlar ve dinde fırkalar ayırmışlar. Sonra Hristiyanlar Allah'a ulaşma dinini tatbikatını çıkartmışlar. Sonra fırkalar ayırmışlar. Şimdi de sen eğer onların yönüne tabi olsan senin için Allah'tan bir mürşit, bir veli olmaz. Öyleyse farklı dine mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası değil de dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız. Ama ehli kitabın hepsi bir değil. Ali İmran Suresi'nin 113-114. Ayet-i kerimesinden leyse seva ehli kitabı ümmetin kaimetin yetunine ayetullahi alen leyli ve hem yesudun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Kitap elinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetini tilavetini secde eden bir ümmet var. Allah'a ve emrine iman ederler. Kötülükten ne ederler? Hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ehli kitaptan salihler de var. Farklı dine mensup değil de farklı din içinde yani Hristiyanların içerisinde, Yahudilerin içerisinde salihler var. Onları dost bileceğiz. Ama Hristiyanlar içinde, Yahudilerin içinde dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız tabi. Maide 57'de de zaten Allah Teala bunu söylüyor. Maide 57'de ne diyor? Maide Suresi. Ey aminu Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizden önceki kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve oyun konusu edinleri ve kafirleri ve iyiler dost tutmayın. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Dost tutmayın diyor çünkü dininizi alay alınlardır. Ama Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu bahsettiğim kişiler Maide 83'te Resul'e indirilen Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yani Resul'e iman edenler var. Hidayeti yaşayanlar. Diğerleri o hidayeti yaşamayanları. Dost tutmayın. Farklı dini mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası doğru mudur? Farklı dine mensup olduğunu zanneden dinde fırkalara ayrılanları dostluk kurulmayacağı iddiası doğrudur. Allah-u Teala Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin diyorsa da bütün Yahudiler ve Hristiyanlar bu konunun içerisine girmiyor. Evet aynen. Çünkü hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde Allah'ın emirlerini Alman 113-114'e göre yerine getirenler bütün devirlerde yaşamaya devam eden Allah'ın dostları var. Onlar dost edinilecek olan insanlar. Onlar kafirler değiller. Allah Teala diyor ki bütün müminler kardeştir. Hangi gruptan olursa olsunlar. Kim Allah'a inanıyorsa, müminse o başka grupları kendisine en büyük dostlar edinmelidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes bizim dostumuzdur. Konumuzla ilgili bir videomuz var daha inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bütün insanların birbirine kardeş olduğu bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak demek insanları sevmek demektir. İnsanlara hayır yapmak demektir. Bir şekilde Rabbime yakın olmak gerektir.
1: Aklınla kalbini temiz tutacaksın. Hak yemeyeceksin.
3: Onun maneviyatı geliyor hani aklıma. Sevgisi. Zaten onu sevmeyen insanları da sevemez.
4: Güzel, ağzım Kur'an'lı, dinli, imanlı, ölmeyi.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Neyimiz? Yaptıklarımız, iyiliklerimiz.
2: Öbür dünyaya geçtiğimizde sadece götüreceğimiz salih amellerimiz.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliya gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde dualar ediyor musunuz?
3: Tabii ki de ediyorum. Ama işte zamanı var onların da hani.
4: Benim anam bana böyle öğretti. Kızım hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma, duandan ayrılma. Bu insanlar bile cennetlik olur. Ben de anamın yolunda gideyim kızım.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
3: Ey yüce Allah'ım.
4: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Evliyaların şeklinde senin yanına ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma. Cennetlik olursun dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennet ehli kılacak unsur nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennet ehli kılacak olan unsur lika Allah'a dilemektir. Çünkü ameli ne olursa olsun lika Allah'ı inkar eden kişi Kehf 103-104-105'e göre ameli boşa gidiyor. Yunus 7-8'e göre lika Allah'ı dilemeyenler ayetlerden gafildir. Lika Allah'ı dilemeyen ayetlerden gafildir. Lika Allah'ı dilemeyen amelleri boşa gidiyor. Cennete girmeyi dileyen kişi cennete hangi dilekle girileceğini öğrenmek mecburiyetindedir. Bu dilek cennete ulaşmayı dilemek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetin şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetler amaç değil araçtır. Hadis-i şerifte cennet sizin ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyle. Cehennemden kurtuluş şifresi cennete sahip olmanın, cehennemden kurtuluş ve cennete sahip olmanın şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala sahabe devrindeki gibi başlangıçta birbirine düşman olan insanların kalplerini telif etmek, birleştirmek için mürşide tabiyeti farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Ya şöyle, İslam dini mantık dini. Yani eğer o gerçekten beni iyiye, doğruya, güzele götürecekse, hani anlattıklarıyla, yaptıklarıyla bana götürecekse, ben bunun yolunda her türlü şeyi yaparım. Kur'an'ın, dinin güzelliklerini sağlar. Sana doğru yolu göstermeyi sağlar. O şekilde düşünüyorum hani ben.
4: Sana akıl fikir vermiş de doğru yoluna git. Bir yergi yol göstermiş, bir doğru yol göstermiş. Sen hangisini tercih edersen ona gidersin yavrum.
3: Çok ilerisine gittiğim zaman sanki böyle bir şey, kendimi kötü hissediyorum. Yani acaba şöyle mi olur, böyle mi olur diye. Çünkü maalesef bu dini çok kötü kullanan insanlar var.
0: Misafirin mürşide taviz konusunda çok ileri gidince kendimi kötü hissediyorum. Çünkü maalesef dini çok kötü kullanan insanlar var dedi. Mürşide tabi olmak dinde aşırı yaklaşmak mıdır? Hayır, dinin sahibi Allah'tır ve sahibimiz Allah Teala dinin bütün unsurlarını, her şeyi 7 sabah 4 teslimi Kur'an'da açıklamıştır ve Kur'an'da açıkladığı bu dinin ikinci farz emri mürşide tabiyettir. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete, takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah Teala İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktadaki mürşit her devirde devrin imamıdır. Asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçtiği bir tanesi ise vekaleten devrin imamıdır secde 24'e göre. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yükselme, yücelme konularını temin edildiği bir zemin ifade eder. Mürşid de irşad eden kişidir. Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Tabiyetten evvel irşad vesvesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir ama manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. İzniniz olsa bir sualim verdi. Peygamber Efendimiz'e tabi olmadan önce birbirine koyu düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşliğine nasıl ulaşmışlardır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce birbirine düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşine nasıl ulaştılar? 7 Safa ve 4 Teslim yaşayarak. Bütün sahabe başlangıçta kanlı katildi. Hayatları soygun, hırsızlıkla başkalarını öldürmekle geçiyordu. Şeytanla yakın bir ilişki içindeydiler. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz'in mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyi değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Dinde kardeş oldular. Hazreti Ömer'e atfedilen bir kısa var. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su isteyince Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ona vermek üzereyken o kişi de bir başkasını işaret ederek ona ver. Ya Ömer, o benden daha farz. Üçüncü şahsa gidip ulaşırken üçüncüye yetişemiyor ve şehit oluyor. İkinciye döneyim suyu vereyim derken ikinci de şehit oluyor. Birinciye döneyim suyu vereyim derken birinci de şehit oluyor. Bu da bize öyle bir kardeşlik ki birbirleri için hayatlarını feda eden, şehit olan en üst seviyedeki insanları oluşturuyorlar. Neyle? 7 Safa 4 Teslim'i yaşamakla inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de düşmanlıkların yok olması, dostluğun, kardeşliğin sürmesi için yapacağımız en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi, ibadette bir numara gelen Allah'a secde edip Allah'a duada bulunmamız.
4: Düşmandan gitmesi için zikir mi edeceksin? Gidip düşmanlıktan vazgeçeyim diye. Ya düşmanlığın da şeyi var. Şimdi bir şey düşmanlık var. Bir gelir senin namusunla oynar, şerefinle oynar. Ona gidip de barışmazsın. Onunla düşman gidebilirsin. Hiç Allah sana günah etmez onu yavrum. Ama şu pembe şeyler olur, hafif şeyler olur. Onu düşmanlığa çekmeyeceksin yavrum. Barışıcın.
6: Herkes güzel geçinse, herkes güzel ligler içinde olsa, zikir yapmak da öyle bir şey değil mi? Hani güzel şeyler dilemek.
7: Allah'ım beni iyi insanlarla karşılaştır, benim iyilik yapmama izin ver diye her gün mesela bu şekilde çıkıyorum evimden. Yani zikretmek eğer buysa ben bunu yapıyorum.
1: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Aynen de öyle. Çünkü melekeler sürekli kendisiyle birlikte olur.
7: Kendini rahat hisseder.
6: Hani seni kötü arkadaş kötülüğe sürüklüyorsa iyi arkadaş da seni güzelliğe sürüklüyordur.
2: Tüm insanlar, çevresindekiler kendisini sever. Kendisinden akıl fikir ister.
0: Bir misafirimiz biri gelir senin namusunla şerefinle oynarsa onunla düşman gidebilirsin ama Allah sana günah yazmaz. Bizi kötülük eden kişiye düşmanlık etmemize Allah müsaade eder mi? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tür davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kişinin nefsi baştan aşağı afetlerle doluysa kendisine bir kötülük yapıldığı zaman bu kişinin yapacağı şey mutlaka o ki davranışının intikamını almaktır. Kısas. İşte Allah Kur'an-ı Kerim'de kısas rüknüyle bu insanlara alma fırsatını veriyor. Ama Allah-u Teala affedersen sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Zaten başkalarına kötülüğü emreden, size tesir eden şeytanın düşüncesidir. Eğer o yanlışları daimi zikre ulaşmış birisine yaparsanız, onlar size hiçbir zaman sizin onlara davrandığınız gibi davranmayacaktır. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir. Başka seçeneği yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. Eğer uygun görürseniz sevgili hocam, bir soru arz etmek istiyoruz. Sorumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hadisi bugün kaos içerisindeki dünya insanlarına hangi mesajı vermektedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bursalı kardeşler olarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Herkes yaratılış itibariyle Allah'ın kuludur ama kardeş olduğumuz nokta Allah'a gerçek anlamda kul olmak söz konusudur. O zaman birbirimize kardeş karşı birbirimize karşı daha fazla sevgi beslediğimizi görürüz. Allah'ın istediği şey de bütün insanların sulh ve sükûne ulaşmasıdır. Son bir savaşın ardından bütün insanların birbirine kardeş olduğu yeni bir dünya kurulacaktır. İkinci asır saadet. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğreneceklerdir. Geleceğin dünyası kinlerin, intikamların üzerine değil, dostluğun, kardeşlerin üzerine kurulacaktır. Hadis-i şerifte birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Peygamberlere Allah'ın verdiği kutsal kitapların hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İster Tevrat, ister İncil, ister Kur'an-ı Kerim, kronolojik tarih itibariyle ifade ettim. Hepsi Allah'tan bize mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak peygamberlere verilmiştir. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek bir hedef var, mutluluk. Ama bütün insanlar için mutluluğun iki kanadı var. Bir, insanla Allah arasındaki ilişkiler. Bu bütünüyle emir ve nehilere itaat etmeye bağlı. En üst seviyedeki vasıta zikir. Bir de insan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olan insanın başkalarıyla birlikte yaşamasında Allah'ın emrettiği davranış biçimlerine riayet etmesiyle elde edilen mutluluktur. Allah'la ilişkilerdeki mutluluk enfüsü olarak Kur'an'da yer almıştır. Kullar ile ilişkilerdeki mutluluk ise afaki olarak Kur'an'da yer alıyor. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Seni ruhum hayatina fil afaki ve enfüsü hatta yetebenen lehum ennehu'l hak. اَوَلَمْ يَكْفِ رَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْنْ شَيْدٍ Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara belli olsun. İşte afakta gösterilmesi insanlarla ilişkilerdeki mutluluğu ifade ediyor. Allah-u Teala'nın enfüste gösterilmesi de Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Yani insanoğlu için enfüsi mutluluk ve afaki mutluluk bir bütünü ifade ediyor ve Allah-u Teala biz insanlardan ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Bugünkü konumuz tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişlerdir. Mutluluğun afaki kısmı insanlarla aradaki ilişkileri ifade ediyor. Mutluluğun kutsal kitaplara göre ifadesi üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaktır. O salayetimize bakacak olursak, evvela insanın iç dünyasında nefse ruh arasında kavgası vardır başlangıçta. İnsan sosyal bir varlık olması hasebiyle düş dünyasında başka insanlarla kavgası vardır. Çünkü nefse ruh arasındaki iç kavga, nefsteki manevi kalbindeki 19 afet, evet şu anda gördüğünüz gibi nefste 19 afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık söz konusu. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, İtaat, sabır, tevazu, kanaat,
şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. İşte birisi gündüzü, diğeri de geceyi andırıyor ve başlangıç noktasında ikisinin arasında bir kavga var. Nefsin manevi kalbinde şeytanın %100 etki ettiği 19 afetle mücadele olan insan, nefsi sebebiyle, nefsindeki afetler sebebiyle başka insanlarla devamlı bir kavga içindedir. Ve Allah'la ilişkilerinde eğer kişi aklın kumanda, fizik ucunun kumandanı akıl, nefsin taleplerine uyarsa, havaya uyarsa devamlı olarak Allah'ın emirlerini isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen durumdadır ve bu sebeple de iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde hep kavga içerisinde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyoruz. Ama eğer Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat edersek, bu üç merhalelik bir olaydır. Nefs tezkiyesiyle nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin %51 oranında azalması, fizik vücudun teslimiyle %81 oranında azalması ve nefsin Allah'a teslimiyle %100'e ulaşmasıyla kişi mutsuz olan durumdan tamamen huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı, ölüm sonrası hayatta da kişinin cennete gitmesi söz konusu. İşte enfüsi mutluluk Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Ama afaki mutluluk diğer insanlarla olan ilişkilerimizde o sonuca ulaşıyoruz. Şimdi tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. İnsan ilişkilerinde Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 3 tane davranış biçimi söz konusu. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine bakacak olursak burada Allah Teala bu ayetlerde hep özetlemiştir. Evvela kısas. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Yani kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek kısastır. Ve ama kim affeder ve ıslah eder, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Yani affetmek derecat kazanmaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek daha büyük derecelerin sahibi olmaktır. Şura 41'de kısasa kısas üzerinde, kısası kısas tatbik edenin üzerinde bir günah yoktur. Gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza, bir günah yok. Ceza kimin üzerinedir? Zulmedenlerin üzerinedir. Fakat insanların, zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine bir ceza vardır. Onlar için elin bir azap var. Şura 43'te ise Allah Teala'nın insanlarla aramızdaki ilişkide kazanmamız gereken ahlakı, davranış biçimlerini ifade ediyor. Lemen sebere ve gafere. Elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki gerçekten bu azim işlerdendir. Yani Allah Teala affetmemizi ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemizi istiyor. İşte Resulullah'ın ahlakı Kur'an ahlakıydı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. خُوزُ الْعَوْفَ وَعَمِرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِضْ اَنَ الْجَاهَلِينَ Sen affet, maruf emret ve cahillerden yüz çevir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren kişi mürşidi diyor ki evladım şu anda merdiven altında Kur'an okumakta olan bir kişi var. Gidip onun ensesine bir tokat atacaksın.
ve yaşadıklarını geri bana anlatacaksın. Evet, aynen seni yapıyor. Tokat attığı zaman birinci odadaki şahıs da, o da ayağa kalkıyor. Ona ensesine bir tokat atıyor. Gelip mürşidini anlatıyor. Evet diyor, evladım, bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın belirlediği kısastır. Kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek. Şimdi ikinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat at. Oraya gidiyor. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek el misali. Tokat attığı zaman geri geri çekiliyor. Ama ikinci şahıs yukarıya bakıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Gelip hocasına diyor ki, efendim ben tokat atmama rağmen o gülümsedi ve tokat atmadı. Evet evladım diyor, bu da tasavvufta ikinci davranış biçimi olan afi ifade ediyor. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine gidip tokat atacaksın. O da Kur'an okuyor ama o üçüncü odadaki şahıs tokat yediği zaman gülümseyerek evladım diyor, senden özür dilerim. Muhakkak ki daha evvel sana veya bir başkasına yaptığım bir yanlış fiil sebebiyle onun bana karşılığı yansıması kefareti olmuştur. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak ensem, hatta bana hatamı söyle düzelteyim sana karşı, bir daha yapmayayım diye. İkinci olarak ensem senin elini acıttığı için senden özür diliyorum. Ve üçüncü olarak da bu tokatta bir dost kazandın. Bu noktadan itibaren nerede bir yardıma ihtiyacın varsa ben hazırım. İşte sevgili kardeşlerim, üç tane davranış biçimi. Şeriat, kısası, tarikat, affı ve hakikat, yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam verdiği yönüne baktığımız zaman bu üç davranış biçiminin hangi seviyede gerçekleştiğine bir bakalım beraberce. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ama olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlar, seçilenler ve seçilmeyenler diye ikiye ayrılır. Bu seçilenler ve seçilmeyenler, ikiye ayrılanlar, seçilmeyenler Haç 8'de zikredildiği gibi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْرَدِ لِفِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Bir ilmi yok, mürşide tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan Allah yolunda Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor. İşte bunlar seçilmeyen, Allah'ın kendinden hayır görmediği insanlar. Bunlar zorba insanlar. Bunlar devamlı iyiliğe karşı kötülükle mukabele eden insanlar. İkincisi, kalbi bu zorbalara meyleden, seçilmesine rağmen insan ve cin şeytanları dost edinenler. Onlar da aynı şekilde hep kısası tatbik ederler ve kötülük yaparlar. Ama üçüncü basamakta seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ayetlerde buyurduğu gibi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Allah buyuruyor ki ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte Allah'ın verdiği garanti Ankebut 5 ve 6'ya bakalım. Men kâne yercu likâ Allah fe enne acara lehad. Kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun Allah'a ulaşmasını mutlak manada ifade ediyor. Yani Allah gerçekleştirecek. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi için 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi gerekir. O sebeple Allah Teala Ankebut 6'da men cahede fennemâ yücâdû li nefsî. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. İşte birinci yedili basamakta kalben ulaşmayı dileyen kişi ne yapıyor Allah Teala? Dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Beşinci basamakta
Gözlerindeki hicabın müsteriyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki engeli vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi haline geliyor. Neyi görüyor, neyi işitiyor? İrşat kademesini işat kademesi olarak işat kademesinin sözlerinin manasına varıyor, işitiyor ve idrak ediyor. Kalbindeki ekineti almak suretiyle idrak ediyor. Allah Teala rahim esmasıyla o halde bırakmıyor o kişiyi. Kalbine ikinci yedili basamakta hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor ve Enam-ı Zülmeş'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman kalbine Allah nurunu gönderiyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor hadis 16'ya göre. İşte bu hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa ki Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Diğer bütün insanlar, kavim resulleri, veli, mürşitler, vekil, mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala da Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden kişi huşu sahibi ise Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösteriyor. Ve gösterilen müşride gece gidip tabi oluyor 12 tane insanla. İşte 12 tane insanla müşride tabi olan insan ruhu ucundan ayrılıyor, sirat-ı müstakime ulaşıyor ve nefse karşı cihad başlıyor. Ve cahidu fi sebili leallekum tuflihun. İşte 7 kademedeki nefs eskesi emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçiyor. Bu slaytımızı gösterirsek 15 bin zikirle nefsi emmare, ruh birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsi levame, ruh ikinci gök katında, 19 bin zikirle nefsi mülheme, ruh üçüncü gök katında, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, ruh dördüncü gök katında, 23 bin zikirle nefsi raziye, ruh beşinci gök katında, 25 bin zikirle nefsi marziye, ruh 6. gök katında ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye, ruh 7. gök katında. Görüyorsunuz ruhun yükselebilmesi için nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Nefs tezkiyesi aşağı yukarı 3-4 saat zikri gerektiriyor. Bu 3-4 saatlik zikirle nefsinin manevi kalbinde %51 nura ulaşıyor kişi. Şeytan sadece artık %49'a tesir edebiliyor. %51 nura şeytan tesir edemiyor. Böylesi bir insan bir kötülükle karşılaştığı zaman evvelden kalbi %100 karanlıklar içerisindeyken kötülükle karşılaştığı zaman nefsindeki afetlerin kümülatif toplamı o kişiye de kötülük yaptırmaya sevk ediyordu. Kötülüğe karşı kötülük yapıyordu. Yani kısas tatbik ediyordu. Ama şimdi 7 kademede nefs tezkiyesini yapan kişi artık kötülüğe karşı af diyor. Yani af kimlerin davranış biçimidir? 7 kademede nefs tezkiyesi yapanların davranış biçimidir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kul başkalarının hatasını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yani her zaman Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi başkalarını affetmek büyüklüktür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olgun insan affetmeyi borç, iyilik yapmayı farz bilir. Evet yani 7 kademeli nefs tezkiyesi çünkü Mevlana'nın 3 sözünü hatırlayın. Hamdım piştim yandım. Bu pişme dönemini ifade ediyor. Ama yanma da mutlak surette kötülüğe karşı aile mukabele etmeye standartına bizi ulaştırıyor. Hazreti Ayşe validemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını vaaz ederken o kötü sözlü ve çirkin ağzı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Yine Hazreti Ayşe validemizin Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı başka bir kısa var. Osmanlı döneminde
Bursa'da tasavvufu yaşayan tarikat mensupları kafalarını sıraya vururlarmış. Yine böyle birisi berberde tıraş olurken bir beyzade geliyor, kafasına fiske vuruyor, diyor ki kabak olgunlaşmadı mı? Sesini çıkartmıyor, kalk buradan ben tıraş olacağım diye. Yine ses çıkartmadan kalkıyor ama tıraş olduktan sonra gidiyor atına binmek üzere, at gemiyi azıya alıyor ve sürüklene sürüklene korkunç kan revan içerisinde kalıyor. Berber o kafasını usturaya vuran tasavvuf ehline diyor ki bu ceza ağır olmadı mı? Bana sorsaydınız diyor, kesinlikle asla ve asla biz ceza talep etmeyiz ama kabağın sahibi kabul etmiyor. İşte Allah-u Teala davranış yükselmeyi açısından Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen aftır. Ey Allah'ın Resulü, hizmetçi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim diye Resulullah'a soruyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sustu. Ardından ey Allah'ın Resulü, hizmetçi kaç kez affedeyim diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. Her gün 70 kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana dedi ki evladım, eğer kalbine hiç kimseye karşıyla olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennetimle benimle beraber olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sen affet, maruf lehmet ve cahillerden yüz çevir ayet-i kerimesi karşımızda dururken bizler de onun ahlakıyla ahlaklanmak isteyen bizlerin de insan ilişkilerinde kısası değil affetmeyi tercih etmesi lazım. Ama bu da ancak nefs tezkiyesiyle. Şimdi birçok din adamı tabi nefs tezkiyesini yapmıyor. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde اَتَّعْمُنُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَاَنْتَنْسَنَا اَنْفِسَكُمْ siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz ama kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Şimdi nefs tezkiyesini yapmayan din görevlisi de ama vaiz olarak başkasını affedin, başkasını affedin ama nefs tezkiyesi olmadan bu mümkün değil. Şeytan nefsin 19 afetine %100 tesir ettiği zaman ne yapar yapar, o da mutlaka ondan intikam alır. İntikam şeytanın silahı. 13'ün Yunus Emre ne diyor? Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Onun için Allah Resulü, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ukbe'nin elinde tuttu. Ey Ukbe, dikkat et, sana dünya ve ahiret ehlinin en üstün ahlakından haber vereyim mi? Bir, gelmeyene gitmen, vermeyene vermen, sana kötülük edeni affetmendir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, insanlarla ilişkilerimizde affetmek çok önemli bir yer tutuyor ve üç tür davranış biçimine tekrar beraber bakalım. Özellikle bir slaytımız var. Kısasa kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısasa kısas, bu henüz nefs tezkiyesi yapmayanların davranış biçimidir. Kısas şeriatı ifade ediyor. Allah-u Teala böyle yapanlar, onlar üzerine bir ceza yoktur. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm yaparsa Allah-u Teala ona tanı bir de haktır. Ama kötülüğe karşı sessiz kalırsa, affederse o kazanç sahibidir. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın diyor Allah-u Teala. Resulullah'a sen affet ve maruf emret. Üçüncü davranış biçimi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek diye Allah-u Teala 4 ayet-i kerimede bildiriyor bize. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onlar sabırla Rablerinin veşini dileyenler ve
Tabii bu vecini dilemek Allah'ın zatına ulaşmak ama aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Namazı ikame ederler, onları rızıklandırdığım şeylerden gizli ve açıkar olarak ifade ederler ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Mü'minin suresinin 96. ayet-i kerimesi, onlar seyyiati kötülüğü en güzel olanla yok et. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Kasas 54, onlar seyyiati kötülüğü hasenat ile savarlar. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Fusilet 34, hasene ile seyye bir değildir. Sen kötülüğü hasenat ile söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler, buna ancak sonsuz hazın sahibi olan insanlar. Kimdir bu sonsuz hazın sahibi, sabır sahibi olan insanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler. Evet, iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler, onlar dört tane azimin sahibidirler. Fevzul azim, ecrün azim, hazzul azim ve fethul azim. Evet, azimlere bakacak olursak, Fevzul azim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde irşada memur ve mezun kılınan sahabenin davranış biçimini ifade ediyor. Ecrün azim, fethi onda, bu Fevzul azimin sahibi, en güzel davranış biçimini sergileyen bu insanlara Allah'ın verdiği en üst seviyedeki ecir, Hazzun azim sonsuz mutluluğu muhtevasını alıyor ve Fethul azim en büyük fazlın sahibi oldukları Allah-u Teala tarafından dile getiriliyor. Sevgili kardeşlerim, tabi nefs seskesiyle ki 3-4 aylık 7-8 aylık süre içerisinde bunu Allah-u Teala garanti ediyor bize verdiği söz gereğince. Allah'ın zatı Alimran 14'e göre sığınaktır, mahaptır. Nisa 155'e göre ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatına sarılmış oluyor. Ve ulaşan Allah'ın zatında yok olan kişi evvap oluyor. Ama Allah'ın garantisi burada bitiyor. Bu noktadan itibaren fizik vücut teslimi için kişi talepte bulunursa ve Allah'a tevekkül ederse o zaman her gün zikrini arttırması lazım. Allah'a tevekkül zikrin sembolüdür, alameti farikasıdır. Fena kademesi, beka kademesi ve züht kademesinde kişi 13 saat zikre ulaşıyor. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saatini zikirle geçiren kişi Allah'ı kendinden daha fazla seviyor. Ama Allah-u Teala'nın muradı fizik vücudunda Allah'a teslimi Nisa 105'e göre bunu gerçekleştiren bir insan 18 saat zikre ve nefsin manevi kalbinde 181 nura ulaşır. Bunun manası ne? Şeytan %81 nura tesir edemiyor, %19 nura karanlığa tesir edebiliyor. Ve bu her olayda aklın ruhun talebine uyduğu ve hayrı işlediğini, Allah'ın emrine itaat ettiğini görüyoruz. Bundan sonrası daimi zikir, nefsin Allah'a teslimi. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşırsa nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet ve ruhtaki 19 tane hasret söz konusu. Aklın iki müşavirinden akla ulaşan talep hayır. Yani bunlar hayra ulaşmış oluyorlar. Ehli hayırdır, ehli hüküm ve hikmettir ve ehli tezekkürdür. Kalp gözü, kalp kulağı açık. 19 faziletin sahibi ve daimi zikirde. Bu ulul albab kademesi yerin melekütünü Allah kendisine gösterir. Zemin kattaki ana dergahı ve devam ederse gök katlarını birer birer gösteriyor. Allah Teala kalp gözüyle birinci gök katında, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedi tane gök katında olup biteni Allah Teala kendisine gösteriyor kalp gözüyle. Sonra yedi alemi geçiyor. En varlıklar alanının son noktasındaki sistem müteahhit Allah ona gösteriyor ve o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi tekrar günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin Allah'a teslimi.
Ama beşinci kademesi Allah Teala'nın zatının görülmesi ve o kişinin inşaada memur ve mezun kılınması. İşte dikkat ederseniz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek Fussilet 34'te onlar sabır sahibi kişilerin ve Hazrul Azim'in sahibi olan insanların davranış biçimidir. İşte içimde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı, hidayet çağının alameti farikası kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, dünya sulhu bununla gerçekleşecektir. Evet sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın konusu bütün peygamberler insanları, kavimlerini ve insanları affetmeye davet etmişler. Bakalım bütün peygamberlere. Adem babamız kavmini affetmek ve mağfirete davet etmiş. Nuh aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Mağfiret kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Hud kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Musa aleyhisselam keza öyle, Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle. Men Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın buyruğu gereğince huzurlu af ve amir bil urfi ve anit ane cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. İşte sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, sosyal hayatta etrafımızdaki insanları yaptığı davranışlardan cezalandırmak değil, affetmek ve hoşgörü içerisinde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek durumundayız. Bu daimi mutluluğun gereğidir. Mutlu olmak isteyen herkesin affeden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden standartları Allah'ın kendisini Efendimiz himmetiyle ulaştırmasını Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. Siz de sosyal hayatta başka insanlarla iletişimde affeden birisi olmak, mutluluğu yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesini istiyorsanız, sonra mürşidinize tabi olup 7 kademede nefs eskesiyle siz de kolaylıkla herkesi affeden birisi olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin arkamdan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs eskisi bir dilek.

0: bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
1: Fatiha-Masa.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Forum'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz niyet ve nasip. Birinci sual, niyet ve nasip birbirine paralel kavramlar mıdır? Sevgili kardeşlerim, kaderin yer almadığı, bir kişinin niyet ettikten sonra muktesebatına uygun olarak ulaştığı sonuç onun nasibini oluşturuyor. Niyet ve nasip kaderin tek bir kişi üzerinden sonuçlanan tarafıdır. Niyeti nasibe ulaştıran faktör o kişinin kendi liyakatının dizaynını ifade eder. Kaderde birden fazla kişi yer almasına karşın niyet ve nasipte bir kişi var. Ama Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ لَعَلَّكُمْ بِقَدَرٍ. Muhakkak biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey bir kaderle olduğuna göre o zaman niyet ve nasibin de bir kader boyutu var. İşte bu niyet ve nasip kaderin bir tek kişi üzerinden sonuçlanmasıdır. Buna bir sınıf geçmek isteyen kişileri örnek olarak verebiliriz. 30 kişilik bir sınıfta 30'u da sınıf geçiyor. Geçmek istiyor ama 10 kişi sınıfta kalıyor, 20 kişi geçiyor. 30'u da niyet etmesine rağmen sınıfı geçmek üzere sadece 20 kişiye nasip oluyor. Bu 20 kişiye nasip olmasının arkasında niyetin nasiple çakışması olayı var. Niyeti nasibine uygun düşüyor.

0: Yani onun nasibi evvelki liyakat üzerinden gerçekleşiyor. Öyle olunca 20 kişinin niyeti nasibi liyakatiyle çakışıyor. Ama 10 kişi o sınıfı geçmek üzere gerekli liyakatın seviyesinde değil. Liyakat varsa o zaman niyet ve nasibe eşit olur. O liyakat yoksa niyet nasibe eşit olmaz. Kişinin liyakatı neyi gerektiriyorsa o sonuca ulaşır. Ne zaman devreye bir başkası girerse o olay niyet ve nasip olmaktan çıkar, kader olur. Kaderi yaşayan hiçbir kişi hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Ama kişi niyetine ulaşmak üzere doğruyu işlemek gibi her türlü yanlış davranışta da bulunmak imkanının sahibidir. Eğer bir haksız fiil işlerse niyetiyle nasibi eşit olsa da müktesebatına negatif bir faktör olarak siyah niyet ve nasip olmuştur. O halde kaza ve kaderde birden fazla kişinin yanılmasına karşılık ki tek başına bir kişinin oluşturduğu, tamamladığı olay kazadır. Ama birden fazla iradenin yaralıp veya kişinin cüz'i iradesinin dahli olmadan oluşan, ona tesir eden bir olay, o da kaderdir. Gerçekten kaderde ya bir fayda ulaşıyoruz veya bir hayır söz konusu. Ama hiçbir zaman kader sebebiyle derecat kaybetmek söz konusu değil. İkinci sual, İslam'da neden niyet amelden üstün sayılmaktadır? Sevgili kardeşlerim, niyeti olan mı olmayanın ameli ona hiçbir şey kazandırmaz. Nitekim sahabeden bir tanesi ya Resulullah en eftal amel nedir dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah ve Resulüne iman etmektir. Sahabe sual soruyor ya Resulullah biz amelden sormadık, imandan sormadık. Amelden sorduk dediğinde Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'in niyeti olmayanın, imanı olmayanın ameli ona bir fayda sağlamaz. Bir başka hadisinde de innemel amalü bil niyeti. Ameller niyete tabidir. Niyet hedefi seçmektir. Evet, ameller niyete göredir. Herkes ancak niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de eline geçireceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadına ise onun hicret ettiği şey de son bulur. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meclisinin içine mutlaka Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın karşılıksız olarak yazdığı çek sizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan ise kişi kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah'tır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı sadece diler. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bir hadiste evvelki kavimlerden 500 yıl yaşayan, sürekli ibadetle meşgul olan bir kişi 500 yıl ibadet yapmasına rağmen Allah Teala soruyor. Benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelim denince cehenneme gönderiyor. Ya Rabbim 500 yıl ibadet yaptım. Evet diyor, yaptığın ibadetten hepsi sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. Ama 99 kişiyi öldüren bir insan tövbe etmeye niyet ediyor. Ve işte şu anda ekrana gel, sizden önce yaşayanlarsın, 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için de tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam onu da öldürüp cinayeti yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun üzerine yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim evet vardır, seninle tövben arasına kim perde olabilir dedi. Ve ilave etti, ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla ve Allah'a ibadet edeceksin ve biri daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında itirafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar oldu geldi. Kalben yönelmişti dediler. Azap melekleri bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar öyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu Allah'ın hakim yaptılar. Hakim onlara onun çıktığı yere yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa onu teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri alıp götürdüler. Gerçekten de kişinin günahı ne olursa olsun. Kur'an-ı Kerim'de Zümer 53'te قُلْ يَا اِوَادِيَ اَلَّسِ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْتَبُونَ لَا تَقْلَوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyen? Enfal 29'a göre takva sahibi olan. يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفْ عَنْكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ. Kişinin günahı ne olursa olsun Allah Teala onun günahını örtüyor. Yani o günah miktarı kadar sevap veriyor ve tek bir dilekle o kişi cennete gidiyor. O halde gerçekten de bu açıdan bakıldığı zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, tekrar ediyoruz, niyet amelden üstün. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meclisinin içine mutlaka Allah'ın yardımı devreye giriyor. Allah'ın karşılıksız olarak bizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan kişi ise kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah. Üçüncü sual, mutlu olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Mutlu olmak isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Evet. Dikkat edin, Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse o zaman bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Belki mutluluk gerçekleşemezse kişi daha az bir mutluluğu yaşar ama mutlaka yaptığı güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. Öyleyse evet, İslam'da niyet amelden üstündür. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Biliyoruz ki bir şeyler yapmaya karar vermek niyettir ama niyet edilen her nasibe ulaşmak mümkün olmayabilir. Fakat ne zaman ki niyetimizin Allah'a ulaşmaksa Allahu Teala mutlaka devreye gireceğini ve o hedefe, o nasibe sizi mutlaka ulaştıracağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnnemâ amalukum binniyet. Bütün iyilikler, bütün amellerin başı niyettir.
3: Allah'a ulaşmak için, huzur içinde yaşamamız için herkesin birbirine destek olması gerekiyor.
4: Niyet ettiysek, biz yapamasak bile o Allah'a erişir.
5: Allah'ın rızasını kazanmayı anlıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Amellerimiz ulaşır. Aynı nasıl bir lokantaya gittiğimizde yemeği yedikten sonra hesap gelecekse, o da bütün yaptıklarımızla orada hesap karşımıza çıkacak.
2: Salih amelden başka hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
5: Niyetlerimiz ve onun rızasını kazanacak olan amellerimizdir.
1: Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştıran herkesin Allah'ın ermiş evliyası olacağını müjdeliyor. Sizin de böyle manevi dualarınız var mı?
4: Mesela Arapça öğreniyorum şu an. Kelimeleri ezberlemem zor geçiyor. Daralıyorum. O zaman da dua ediyorum yani. Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
6: Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
5: Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatındayken size ulaşmayı diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum.
2: Ey yüce Rabbim, ben de sana ulaşmak istiyorum ama bu ulaşabileceğim sebep ve yolları bana nasip eyle. Tek bir dilek ama kalpten.
0: Bir misal emelden başka hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz dedi. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Az evvel söyledik, niyet amelden üstün. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve o niyeti yalanlayan, o niyeti inkar eden, yaptığı amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 45, işte Kehf 105. Kehf 105'te lika Allah'ı inkar edenlere ameli boşa gidiyor. Yunus 45'te lika Allah'ı yalanlayanların yine ameli boşa gidiyor, hüsranda kalıyorlar. O zaman asıl olan nedir? Asıl olan lika Allah'a dilemek, takva sahibi olmaktır. Birinci sefer takva bir niyettir, Allah'a yönelmektir. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Hayır. Salih amel, ıslah edici amel demektir. Nefsi gerçek anlamda ıslah eden, hüviyete ulaştıran bir tek amel vardır. Onun adı zikirdir. Salih amellerle amil olan, nefsi ıslah edici amellere başlayan kişi, mürşidin önünde tövbe eden kişidir. Mürşidin olan tövbe, insan hayatının en önemli safhasıdır. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk gerçekleştirmesini, neticede Allah'ın zatında ifna olmasını sağlar. Allah, bize ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. 12 kere. Önemli olan da budur ve bu farzı yerine getirmektir. Gerçekten de baktığımız zaman 12 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Şems 9'da bu farzı yerine getirebilmenin ancak 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَّهَا. Nefsini tezkiye eden felaha ulaşmıştır. Furkan 70'te ise o kişinin müşriklerinden olan tövbesini açıklıyor. Rum 44'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 44'ü. İlla men ta Rum 44. Men kefere fe aleyhi küfrü. Kim küfür ederse o küfür kendi aleyhine diyor. Men amile salihan fe li enfusum yemhedun. Ama kim salih amel nefs tezkiye yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala, eğer niyetimiz hayattayken Allah'a ulaşmak, ona dost olmaksa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e uyarak İstanbul'u fethetmiş. Şimdi bize bazı alimlere uyarak inşallah Allah'ın cennetine nasip ve müyesser oluruz.
3: Şimdi yalnız başına bu yollar gidilmiyor. Yalnız olduğun zaman ister istemez sıkıntılı yerlere bulaşabiliyorsun. Bir ulemanın yakınında olmak her zaman için İyidir diye düşünüyorum.
2: Hak ile batılı birbirinden ayıramadan genel olarak baktığımız zaman her tarafı dikenli yol. Ha, bu yolların içerisinde hakka götürebilecek ışığı bulabilmek.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Tabii mürşitlerimiz her zaman vardır. Eksik olmaz.
2: Her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah her insana nasip etmez.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde ne gibi farklılıklar olur?
5: Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
6: Hiçbir insan doğduğu zaman bir ilim sahibi değil. Yani hocalarımız sayesinde ehli sünnet yolunu takip ederek devam ediyoruz.
3: Daha mütevazi olur, daha anlayışlı olur. Bir yaşadıkları şeyin arkasında bir hikmetin olduğunu düşünür.
0: Bir misafirimiz her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah her sana nasip etmez. Allah'ın veli dostlarını görmeyi Allah kimlere nasip eder? Gerçekten de Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, belleri de halkın üstüne saklar. Neye itaat? Allah rızasını itaatte. Allah kimden razıdır? Birinci safa rızayla. Zümer 7 ve in tekfuru en Allah'ın ganiyin amküm bala yerde el ibadil küfr. Zümer 7 ve in teşkuru en Allah yerde aleküm. Öyleyse şükredenlerden Allah razıdır, küfredenlerden değil. Arkasından Allah rızasını itaatte, kabulü duada. Allah Teala Nisa 64'te "Amarsan emre resulü ilahi tuhabizinle." Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. "Velev enne mizele mahfusev o nefsine zulmeden cavke." Sana gelselerdi Peygamber Efendimiz'e. "Festağfurullah." Allah'tan mağfiret dileselerdi. "Festağfurullahum resul." Resul de onlar için mağfiret dileseydi. "Nevecedallahu tevvâben rahîm." Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse bu kabul olan tövbe, mürşid önüne yapılan tövbedir. Ve velileri de Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah'ın 12 tane farz kıldığı emrine itaat ettiyse mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliyadan kılıyor. Velileri halkın içinde saklar. O zaman ne yapılması lazım? O kişinin hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması lazım. Araf suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Araf 198. İntedehum ilel huda la yesbahu ve terahum yenzurune ilek ve hum la yübsirun. Onlara eğer hidayete Allah'a ulaşmaya çağırırsan işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Yani mürşidi görmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama mürşidi görenler Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Enfal 24. Ya yollezine amin istücübülillah ya Resul izadâkum limâ yuhikum. Ey amin olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resul size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Öyleyse bir tarafta görmeyenler var Araf 198'de, bir tarafta görenler var. Araf 197'ye bakalım inşallah. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değildir. Kendilerine de yardım edemezler. 196. Evet. 199 zaten belli. Araf 199'da Huzul Avfe ve Amr bil Urfi ve Anet Ene Cahilin. Allah-u Teala insanların davranışlarını devamlı kontrol altında tutar. İnsanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Rahman esmasıyla o kişiye tecelli eder. O kişi ölüyken hayata kavuşur. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken bu dünyaya bakan gözleri mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Söylediklerini işitmeye, manasına ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Tüm bunlar kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetiyle, icabetiyle gerçekleşir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden, mübarek ellerinizden öpüyorum. İnşallah uygunsa bir soru aktarmak istemiştim muhterem hocam. Bir şeye niyet ettiğimizde hemen ardından aklımıza kötü şeylere yönlendiren iç sesimizi nasıl susturabiliriz? Bunu sormak istemişim inşallah. Tekrar selamünaleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
0: Çok ama çok seviyoruz. İşte buradaki ses şeytanın sesi. Size Allah'ın yasak kıldığı şeyleri yaptırmak, Allah'ın emrettiği şeyleri de yaptırmamak ister. Böyle bir dizanda şeytanın sesini tanır tanımaz hemen Allah'a müracaat edin. Allah'tan yardım isterseniz mutlaka Allah yardım gönderir. Ama şeytan sizin Allah'a ulaşmanızı engellemek için her şeyi yapar. Sakın ona bu istikamette kapılarınızı açmayın. Böyle bir zorlukla karşılaştığınız anda, şeytanın telkinine karşılaştığınız anda aklınızı Allah'tan yardım istemek suretiyle en doğru kullanmış olursunuz. Zikir yapmaya başlayın, Allah'tan yardım isteyin ve onu yendiğinizi göreceksiniz.

0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala niyet edilen şeyin nasip olmasının kişinin liyakatına bağlı olduğunu açıklıyor ve liyakatımızın artması için Allah'ın devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bir demir parçası hiç el değmediği zaman kat kat pas oluyor. Zikir insanı pastan ve kirden kurtarmak için bulunmaz bir nimet.
3: Zikir eline aldığın bir tesbih, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek değildir. O tesbih etmektir. Zikir devamlı Allah'ı ve onun rızasını kazanacak amelleri gönlünüzden çıkartmamak demektir.
4: Zikir yapmanın anlamı Allah-u Teala daha da yakın olmak demektir.
1: Sizce Allah'ı çok zikreden biri Allah'a devamlı yardımını alır mı?
5: Kim bir bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarım buyuruyor.
1: Sizce her an zikir yapan bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: O müminler ki başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman derler ki biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Sabredenler.
6: Adamın elinden her şey gidiyor. Yine elhamdülillah diyor. Niye diyorlar hani? Her şey gitse de hani o Allah'ındı zaten, gitti. Ondan sonra geri bulunuyor, gene elhamdülillah diyor. Onun gibi yani.
5: O adam her gün zikir ettiği için Allah-u Teala onun her zaman yanındadır. Bunun yanında olduğu için Allah-u Teala bunun imtihan olarak onu ona gönderdiğini bilir, sabreder, geçer.
0: Bir misal, kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak. Biz Allah'a yakınlaşma talebinde oldukça karşılığını fazlasıyla alır mıyız? Evet. Başlangıç noktasında Enam 160'ta men ca'a bil haseneti felehu haşru emsaliha. Kim bir haseneyle gelirse ben ona onun 10 katını veririm. Ama vellezine yunfikune emvalen fisebilillahi kemesele habbetin enbel sebe senabila fi kulli sümbületin miyaten habben. Mallarını Allah'ın daha infak eden hali her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara ihsanda bulunuyor. 700 katlı saray için bodrum katını mutlaka inşa etmek gerekiyor. Nedir bu? Zümer suresi 17. ayet-i kerimesi. وَلَذِينَ يَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَحْمِنُ الْبُشْرَفَ وَشْرِ بَعْدِ Allah'ın hepimize bir mutluluk mesajı var. Diyor ki siz bana bir adım gelin, ben size 10 adım gelirim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyin, ben size her şeyi yaparım. Bu muhtevada biz sadece bir dileğin sahibi oluyoruz. Fizik hiçbir yaptığımız bir şey yok ama o dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'ın bütün yardımlarının üzerimize çeken sihirli anahtar budur. Bütün yapılanlar, Allah'ın yaptıkları sadece bizim bir tek dileğimizin üzerine inşa ediliyor. Bundan sonra menziller birer birer geliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrarlayacak olsak, Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Sözü açıklar mısınız? Allah'ın sizin talebinize cevap vermesi o talebin bizatihi varlığına bağlıdır. 2 tane isteme çeşidi var. Bir istemek ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu farzlar sebebiyle onun kesinlikle olacağına inanmak. 2, istediğini zannetmek. Öyleyse konuyu salt istemek fiiline bağlamak kesin bir netice oluşturmuyor. İstediğinize layık olmak. İşte hedef budur. Her şeyi bize sağlayacak olan Allah'tır. Ama siz istediğiniz zaman bu istediğiniz, isteğiniz bir asla dayanmıyorsa bir sonuca ulaşamazsınız. Sayın Yusuf Hazretleri'nin burada istemeyi vermezdi ifadesi, istemek fiilinin Allah'a göre liyakati aksettirmediği neticesine dayanıyor. Örneğin Allah'a ulaşmayı istiyorsunuz. Eğer bu isteğiniz bir vakaysa ulaşacağınıza dair kesin bir inancınız varsa Allah-u Teala sözünün yerini mutlaka yerine getiriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Yani istediğin şey talebi kalbinizde olmalı. Örneğin dilden Allah'a ulaşmayı dilerseniz hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinize görürse o zaman Allah Teala mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. O zaman vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Bu Allah'ın verdiği kalbi talep, istek kalpte oluşan bir taleptir. Allah'ın verdiği. O zaman da o talebin sahibi olan kişiye de Allah Teala icabet ediyor. Bakara 186 İza se'aleke ibadi anni fenni karibun ucubu daveti taiza dani. Kullarım sana benden sordurursa ben onlara yakın dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar böylece inşaat edin. Yani Allah'ın daveti bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah'ın duamıza icabeti Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
8: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah-u Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi.